0: ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Allah Teala zatından bize indiriyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir ara Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar nedir derseniz, bidatlerdir. Kur'an'daki tabiriyle nedir derseniz, emaniyedir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Eferayte men ettehize ilâhevâhu?" O hebasını ilah edinini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. O halde bu ilim nasıl bir ilim? Hem delalette kalıyor hem de ilmin sahibi. İşte bu ilim faydasız ilim. Bu faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniyedir. Bu faydasız ilmin başka bir adı da bidattır. İşte Resulullah hadiste Allah'a giden yolun dışında başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışlar 19 tane bidatı içeriyor. Şimdi ekrana getireceğimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların yaşadığı geleneksel din tatbikatının tamamen bidatlere dayalı olduğunu size ispat etmek istiyorum. 19 tane bidat, hem bunların Kur'an'daki karşılıkları tamamen terk edilmiş. Bir slaytımız daha vardı, bu değil. Akaid ne diyor? Akaid küllü resulün nebiyin ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün resuller nebidir ama bütün nebiler resul değildir. İşte bu yanlış sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne küllü nebiyin resulün ve küllü resulün neyse bin nebiyin. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Bunun gibi, evet şu anda ekrana geldi, görüyorsunuz. Bütün nebiler resuldür ama her resul nebi değildir. Birincisi. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. Üçüncüsü, Allah-u Teala şeytana uyacak olan bir kişiye bile ayet indirebiliyor. Ama gereksendi tevazikatında ne deniyor? Sadece peygamberlere ayetler iner. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Ama Kur'an'ın hakikati vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Allah görülmez. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın zatının görüleceğini bildiriyor. Ve bütün Allah'ın veli mürşitleri Allah'ın zatını görenlerdir bu dünya hayatında. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bir rahmetin kalbe ulaşmasıyla nefs tezkiyesi olmaz. Ama Allah Teala Bakara 257'de hayır onları zulmetten nura çıkaran nefs tezkiyesi kalbe nurların girmesiyle gerçekleşiyor. Mürşitsiz bir nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. İster Bakara 129, ister 151, ister Âl-i'mrân 164, ister Cuma 2'ye baktığınız zaman o sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse şu anda ekranda gördüğünüz slaytımızda sol tarafta 19 tane bidat var. Kur'an'daki adı emaniye ve insanlar bu emaniye ile dini yaşıyorlar. Bu emaniye Kur'an'daki ayetlere aykırı. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan 19 tane bidat. İşte sevgili kardeşlerim, bu bidatlar nasıl oluşmuş derseniz, şeytanın vesvesesiyle oluşmuş. Allah Teala Haç suresinin 52. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. Ve ma kana li beşerin en yukellimallahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yursile resule feyuha bi iznihi. Haç 52'de senden önceki de hiçbir resul ve nebi göndermedi ki. O bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen derhal karşı ilkada bulunmasın. Ama Allah Teala şeytanın ilkalarını siliyor ve ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor? Haç 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلْ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Şeytanın ilkaları kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir eder. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbi katılaşan insanlardır. İki grubun da gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ama kendilerine ilim verilenler Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِلٰى صِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Kendilerine ilim verilenler, irşat makamının Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinetini alıp ifade konması şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki Allah amin olanları sırat-ı müstakime ulaştırandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey mükemmel bir şekilde Allah Teala dizayn ediyor. Kainat cinsesiz bir insan vücudu şeklinde, bu cinsesiz insan vücudu şeklinde olan kainatın biz tam kalbinde dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan Allah'ın zatına giden irşat yolu, dünya gezegeninden başlayan esfel-i safine giden, cehenneme giden, şeytana götüren gay yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Delalettedirler, hüsrandadırlar. Öyle olunca hidayet bir tercih meselesidir. Herkes delalettedir. Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edenler hidayeti tercih edenlerdir. Daveti kabul etmeyenler delalet üzerine hak olanlardır. Öyleyse tekrar ediyoruz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. Bu veli resullerin görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor Cuma 2. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, tıpkı bunun bir açıklaması babında Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Ama evvelinde size dinlemeyi emrediyorum. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimdir işiten? Resulü dinleyen kişi. Dinleyeceksiniz. Eğer manasına varabilirseniz işlerden olursunuz. Resulullah'ın başka bir hadiste zikrettiği gibi mümin kulağından sunanır. Kulağına zaten bir kar suyunun kaçmasını istiyorsanız hikmet sahibi alimin sohbetini cani gönülden dinleyeceksiniz. Onun için Allah Resulü size dinlemeyi emrediyorum. Bugün Allah'ın veli mürşitleri var. İnsanlara Allah'ın emriyle iş görürler. Onların sohbetini dinleyenler neyi yerine getirmiş oluyorlar? Resulullah'ın emrini. Ne diyor Resulullah? Size dinlemeyi emrediyorum. Alalede bir insanı mı? Hayır değil. Hikmet sahibi alimi dinlemeyi emrediyorum. Sonra size itaati emrediyorum. Dinledikten sonra o hikmet sahibi alim sizi Allah'a davet eder. Davete uymanızı, daveti kabul etmenizi emrediyorum. Daveti kabul etmezse ne olur? Allah Resulü hadisinde bildiriyor. Allah'ın davetine kabul etmeyen Allah ve Resulüne asi olur. İşte o zaman isyan başlar. Ama Resulullah'ın vaaz ettiği Kur'an'ın muhtevası içinde hayatını sürdürenler Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَمْ يُتُكُمْ كَسِنْ اَمْلِ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettüm. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ Size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَ اِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُكَ وَالْاِسْيَانِ Size küfrü, size fıskı, size isyanı beri kıldı. Keri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala evvela bizi isyandan beri kılıyor itaatle. Bizi fısktan beri kılıyor zikirle. Bizi küfürden beri kılıyor Allah'a ruhumuzu ulaştırmakla. İnne hedeynâhu sebîle imâ şâkiren ve imâ kefûre. Ya şükredenlerden olursunuz. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Ya küfredenlerden olursunuz. Bunu inkar eden birisi olursunuz. Ama bütün Allah dostları, Allah'ın veli mürşitleri onlar şükredenlerdir. Şükrederseniz ne olur? İbrahim 7'de ve in şekertum lazidennekum. Şükrederseniz nimetim artırır. Şükür nedir? Hamd nedir? Allah'ın bize fizik alemde verdiği her şey şükür gerektiriyor. Allah Teala'nın fizik ötesi alemde bize bahşettiği her şey de hamdi gerektiriyor. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt emr aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Gayb aleminin Rabbine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt gayb alemine hamd ediyoruz. Neye hamd ediyoruz? Karşıt zahiri alemin Rabbine hamd ediyoruz. Alemin Rabbine hamd ediyoruz. Ama zahiri alemin Rabbine şükrediyoruz. Fiziki olarak Allah'ın bize verdiği her şeye biz şükrediyoruz. Ama fizik ötesi Allah'ın bize verdikleri her şeye ise biz hamd ediyoruz. Ve hayatımız hamd ve şükürle geçiyor. Vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne buyuruyor? Diyor ki, kim ki meleğin sesini hissederse, bunu Allah'tan olduğunu bilse, Allah'a hamd etsin. Yani fizik ötesi telkinleri pozitif istikamette alan kişi Allah'a hamd etsin, zikir etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış olan, kovmuş olan şeytandan yine Allah'a sığınsın, zikretsin. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala mislim la taknatu min rahmetullah. Vallahi yaghfiru zunubu cemiyan. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Şeytan geliyor insana diyor ki yahu sen o kadar kötülük işledin ki nedir 100 kişiyi 500 kişiyi katlettin. Bundan sonra senin yurdun yerin yurdun yok. Allah Teala da buyuruyor ki ne kadar günahın sahibi olsan, yerlerle gökler arası kadar günahında olsa Allah'ın rahmetinden ne yapmayacaksın? Ümit kesmeyeceksin. Ümitsiz olma. Ne var? Kim söyleyecek? Ümitsiz olma. Ne var? Ümitsiz olma. Ne var? Görüyorsunuz ki sınıfta kaldınız. Ümitsiz olma. Dua var. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Duadır. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Tamam rahmet var ama rahmete neyle ulaşacaksın? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dua var. İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmeti ne yapmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Ümitsiz olmayın, dua. Çok kardeşimiz, hocam tamam güzel de ben dua ediyorum, dua ediyorum ama bir türlü bu dilek kalbime girmiyor. Sevgili kardeşlerim, sizin kendi hakkınızdaki hükmünüz geçerli değildir. Önemli olan Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmünüzdür. Sizin kalbinize girip girmediğinizi tespit edemezsiniz. Siz zikretmeye başladığınız an zikri severek yapıyorsanız o kalbinize girmiştir. Siz mürşidi arıyor, hacet namazını ile mürşidinize ulaşmak istiyorsanız kalbinize girmiştir. Siz namazı ben mutlaka kılmalıyım diyorsanız kalbinize girmiştir. Yani kısacası benim kalbime girmedi. O sizin bileceğiniz bir iş. Kalbinizdekini siz ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Kalbinizdekini bilen kimdir? Daima Allah'tır. Ve Allah kalbinize bakar. Öyleyse Allah'ın Resulleri sizi Allah'a davet ederler. Davetin kabulü lisanınızla değil, davetin kabulü kalbinizin evet demesiyle gerçekleşir. Yani dikkat ederseniz az evvel Mevlana Celaleddin Rumi içini dışından daha fazla temizle.
1: İnşallah.
0: İçine bakan Allah'tır, dışına bakan haktır. Öyleyse kapıyı biz nereden açmamız lazım? İçeriden açmamız lazım. İşte bugün birçok insan karanlıklar içerisinde kalmış vaziyette. Sebep ne? Sebep Allah benim dileğimi yerine getirmiyor. Öyle serzenişte bulunuyor. Allah'a karşı bir isyan içerisinde. Halbuki bilmiyor ki göklerin anahtarı kimin elinde, kim söyleyecek? Efendim? Göklerin anahtarları kimin elinde? Yine sınıfta kaldınız. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz zikrinizi %7'ye çıkartmadığınız takdirde gök kapısı size açılıp ruhunuz yükselebiliyor mu? O zaman gök kapılarının anahtarları kimde? Nefsinizin elinde. Uzaktan kumanda ile o gök kapısını kim açıyor? Nefs kalbinde %7 fazıl biriktirdiği takdirde o kapı açılıyor mu? Evet. Nefs %7 fazileti kalbinde biriktirmese gök kapısı o kişiye açılır mı ruhuna? Öyleyse anahtarlar kimin elinde? O zaman siz o anahtarı kullanacaksınız. Siz içten kapıyı açacaksınız. İçten kapıyı açmak neyledir? Zikirledir. Tekrar ediyorum. Dilden ne kadar söyleseniz söyleyin, kalbiniz bunu demedikçe Allah'a giden yol kapı açılır mı? Hayır. Dili kalbe indirdim diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dilinizin kalbine indirmesi sizin kalpten kapıyı açmanıza bağlı. Şu anda işte bu dış kapı var. Bir de siz de içeridensiniz. Birisi dış kapıdan tak tak tak kapıyı açın bana diyor. Ama siz açmıyorsunuz. Şimdi aramızdaki ilişkiye bakalım. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi ledunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halikindir ama kul eliyle işlenir. Emri bari olmanca sanma ki bir çöp teplenir. Dışınızdaki her şey kimin kudret elinde? Allah'ın. Allah her olayla kapınızı çalıyor mu? Çalıyor. Ama siz açmıyorsunuz. Nasıl açmıyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Kalben ulaşmayı dilerseniz o zaman kapıyı açıyorsunuz. Allah Teala da sizi o şekilde tezyin ediyor, Furkanları size veriyor. Öyleyse her olayla Allah Teala kapıyı işten açmamız için bizi ikaz ediyor mu? Evet. Olaylar var. Olayların üzerimizdeki tesiri var. Ama biz ne yapıyoruz? Kapıyı neye açıyoruz? Hoşumuza giden olaylar. Hayır. Bizi üzen olayları ne olarak değerlendiriyoruz? Şer değerlendiriyoruz. Gerçekte bu işin hakikati ne? Bize derecat kazandıran olaylar hayır, derecat kaybettiren olay şer. Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mesela bugün sizin için bir gün başladı. Her saniye, her an Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Her saniye, her an. Diyeceksiniz ki ben nefsimi tezkiye etmedim, olamam. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, şu saniye itibariyle her saniyeniz mutluluk içinde geçebilir. Nasıl? Ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikrettiğiniz an, her saniye, her an mutluluğunuz garantidir. Onun için kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ne diyor bir Allah dostu? Hak kulundan, ben hak katından nutuk geldi dilime, Tarikattan bir yol geçti elime ama hak katından su bağlandı gönlüme. İşte bütün mesele sizin hakkın katından kalbinize bir su arkını açmanız lazım. Su bağlandı gönlüme. Suyun kalbinize bağlanması lazım. Suyun kalbinize bağlanması için siz ne diyeceksiniz? Allah'a diyeceksiniz. Allah dedikçe Allah'ın katından o su size geliyor. İşte Cin suresinin 16. ayet-i kerimesi ve in lev istakamu ala tarikati. Eğer tarikat üzere olsalardı la eskaynahum ma'en gadaka. Doyabilecekleri mayı verirdik mi? Evet, öyle diyor. Bunların doyabilecekleri tarzda biz o rahmeti kalplerine ulaştırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey çok güzel ve her saniye her an Allah mutlu olmanızı istiyor ve mutluluk sizin işleyeceğiniz hayra, ama nefsiniz devreye giriyor. Hoşunuza gitmeyen olayları siz ne yapıyorsunuz? Onlar şerdir. Hoşunuza giden olaylara hayır diyorsunuz. Nefsinize uyuyorsunuz. Nefs de tamamıyla şeytanın güdümünde olan vücuda giriş merceği bir yapı. Ama ne yapmanız lazım? Hayır işlemeniz lazım. İşte nefsinizi üzmesine rağmen derecat kazanıyorsanız o sizin için bir hayırdır. Birisi geldi size bir tokat attı. Ne diyorsunuz? Vay sen kim oluyorsun ki bana tokat atsın? Ben sana ne yaptım? Ne yapıyorsunuz? Harekete geçiyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adamdan gerekli dersi alabilmesi için bana bir tokat attı. Ben 2-3 tane atayım. O gerekli ders alsın, bir daha bana yaklaşmasın. Halbuki Allah Teala o kişinin size tokat atmasına müsaade ettiğin için sizi mutlu etmek istedi. Ya o tokatla insan mutlu olabilir mi diye düşüneceksiniz. Tokat attığı zaman derecat kazanıyorsunuz. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne oluyor sizi Allah Teala? Hangi saadete ulaştırıyor? Ahiret saadeti, cennete ulaştırıyor. Peşinden tokatı yediniz, derecat kazandınız. Allah Teala devamlı derecat kazanmanızı istiyor. Ne yapmanız lazım? O zaman da kötülüğe karşı ne yapmanız lazım? Hayırla mukabele etmeniz lazım. Bu sefer de gidip ona bir iyilik yapmanız lazım. Efendimizin buyurduğu hakikat ne? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Allah Teala Rahman suresinin yanılmıyorsam 55. ayet-i kerimesinde hel cezaul ihsani ala lisan, ya 55 veyahut da 60. 60'a bakalım. Hel cezaul ihsani ala lisan. Evet, 60'taymış. Yani iyiliğin karşılığı nedir? İyiliğin karşılığı iyilik değil mi diyor. Hel cezaul ihsani ala lisan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birisi size tokat etmiş, derecat kazandırıyor. O size iyilikte bulunuyor. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin ne yapmanız lazım? İyilikte bulunmanız lazım. Ama nefs ne yapıyor? Harekete geçiyor. İyilik yapmak yerine ne yapıyor? Kötülükte bulunuyor, kısas tatbik ediyor. Evet, bir hak mıdır? Haktır. Ama Allah Teala bu hakkın ötesinde sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz lazım ki Allah Teala bize bütün güzellikleri nasip ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve Allah Teala ve ma erselnâ min resûlin ilâ yutâbiznillah. Biz resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Men yutur resule fakat atallah. İşte resulleri itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler. Câuke sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, bütün günahlarını ne yapardı? Sevaba çevirirdi. Evet, bütün günahlarını örter ve onların günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar devamlı olarak ibadet yapıyorlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değil. Neden? Çünkü bu söylediklerim hiçbirisi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ne Allah'a ulaşma dileği var, Ne mürşide tabiyet var, ne zikir var, ne kalbe imanın yazılması var, ne başın üzerine devin yağmurun gelmesi.

Daimi zikrin sahiplerine Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ulul elbab. Sır sahipleri. Lüplerin sahipleri. İşte o lübe ulaşmak, o daimi zikrin sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'ın bizler için tayin ettiği müşterinde tövbe etmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık tutmuştur. Öyleyse yaratıldığı gün tövbe kapısı açık. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Tövbe dinimizin olmazsa olmaz farzlarından yeganesidir. Kişi mürşidine tövbeyle tabi oluyor. Ne kadar ibadet yaparsan yap. Eğer mürşidi inkar ediyorsan yaptıkların hiçbirisinin sende karşılığı yoktur. Amelin boşa gidiyor. Onun için Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلِلَّذِي مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِيَابَتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Allah mürşide tabi olmayanların amelinin boşa gideceğinden bir bahsediyor. Evet sevgili kardeşlerim, daima diyor sesinizi mürşidin sesinin üzerinden yükseltmeyin. Yoksa ameliniz boşa gider. Hücurat suresinin 2. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyin. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Yoksa farkında olmadan ne yaparsınız? Ameliniz boşa gider. Öyleyse kainat yaratılı günden bugüne kadar hep bir kapı açık. O kapı nedir? Tövbe kapısı. Tövbe kapısı ne zaman kapanır? Kainat yaratılı günden bu yana açıktır. Ama güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ölen insan için güneş batıdan doğuyor mu? Evet. İşte Secde Suresi'nin 12. ayet-i kerimesinde Rabbena ebsirna semeyna fercina ne'mel salihan. Gördük, işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Salih amel işleyelim. Secde 12. Sevgili kardeşlerim, demek ki artık onlar için güneş batıdan doğuyor ve yaptıklarına pişman oluyorlar. Tekrar dünyaya geri gelip salih amel işliyorlar ama treni kaçırmış vaziyetteler. İşte önemli olan hayattayken. İki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle, iki hayattayken. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala bunu kesinlikle herkese emrediyor. Hicret, ruhun bizden ayrılması, sahibine ulaşmasıdır. Cihat, kişinin nefsiyle karşı cihadı zikrederek Allah'a teslim olmasıdır. Küçük cihat ve büyük cihat diye Resulullah'ın bildirdiği bir iki tane esas hakikat var. Küçük cihat dış düşmanlarla yapılan bir cihattır. Allah yolunda savaştır. Ama asıl olan büyük cihattır. Büyük cihat kişinin nefsine karşı cihadıdır. Bunun silahı zikirdir. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kişi nefsini mutlaka Allah'a teslim etmelidir. Kişi zikir, çok zikir, daimi zikre zikrettiği zaman, tövbe-i nasrullah tövbe ettiği zaman zaten asli hedefine ulaşmış vaziyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda insanoğlu üç vücut serbest iradenin sahibi, devamlı pozitif istikamette içinden meleğin sesi ve şeytanın sesi. Melek kişiyi hayra yönlendiriyor, mutluluğa. Şeytan kişi şerre yönlendiriyor, mutsuzluğa. Marifet, meleğin sesine uymak ve şeytandan uzaklaşmayı gerektiriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah-u Teala bu güzellikleri ayetlerde bir bir bizlere açıklıyor. Ama kişi mürşidine tabi olup da ermiş evliya olduktan sonra o zaman ne oluyor? O kişi için وَاَنَّسَنْ اِنْسَانِ اِلَّا مَاسَى

0: İnsan için çalışmasından başka ne yoktur? Şey yoktur. İnsan için çalışması vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, muhakkak insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında veya devesinin sırtında veya ayaklarının üzerinde binekli veya yaya olarak Allah yolunda çalışandır. Öyleyse çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hem dünyası için çalışacak, hem ahireti için çalışacak. Dünyası için çalışacak, başkasına yük olmayacak. Ahireti için çalışacak, her ikisine birden çalışacak. İşte onun için Necm 32'de velnesin insan ilamasa, insan için 39'da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Allah-u Teala'nın Resulü hadisinde insanların en hayırlısı hayrun nas tenfe'un nas, insanların en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Bugün atının sırtındaki insanlara biz ne diyeceğiz? Arabasında. Çünkü o günün zamanındaki atlar bugünün nişanlı atlarıdır. Yani plakalı arabaları. İnsanlar en hayırlısı ölünceye kadar atının sırtında. Veya devesinin sırtında. İster at deyin ister deve deyin. Veya ayaklarının üzerinde yayan. Ama her halükarda çalışan kişidir. İmran 14'te ve zûne linnâs hübü şâveti minen nisâi vel benûne vel kanâtir mukantereti min zâbi vel fiddâti vel khayli müsevvemeti vel khars vel enham zâlike metâul hayâtü dünya. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kartlar biriktirmiş altın, gümüş, salma atlar. Bakın salma atlar, hayvanlar. Öyleyse nişanlı atlar ve develer. Bunlar hep insanların çalışma simgesini ifade ediyor. Bunlar dünya hayatının metaidir. Evet sevgili kardeşlerim, dünyamız için de çalışacağız, ahiretimiz için de çalışacağız. Ve hedef dünyada da kimseye yük olmamak, ahirette de kimseye bar olmamaktır. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse hedef kişinin ayakları üzerinde durmasıdır. Binekli veya yayan olarak Allah yolunda çalışan kişi. İşte gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Muaz bin Cebel'i Allah-u Teala Yemen'e vali tayin ederken ne yapıyor Muaz bin Cebel? Devesinin sırtında aylarca bir hicret olayı gerçekleştirdikten sonra menziline ulaşıyor. O günün irşat olayı ne ile gerçekleşiyordu? Deve sırtından insanlara tebliğ yapmakla. Ama bugün insanı uçaklarla, arabalarla vesaireyle yine bu Allah'ın güzelliklerini insanlara peyderpey ulaştırıyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve edvan. Yani birde ve hayırda yarışın, günahta ve düşmanlıkta asla yarışmayın. Sevgili kardeşlerim, şerde yarışanlar şeytanın avanesidir. Hayırlarda yarışanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah-u Teala hayırlarda yarışmamızı istiyor. Şeytan ise şerde yarışmamızı. Şerde yarışanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Hayırlarda yarışanlar kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlardır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibidir. Başkasının delalette kalmasına sebebiyet veren onun kaybettiği derece diğerine de yazılıyor. Başkasının hayrına vesile olan onun kazandığı derece ona da yazılıyor. Onun için Allah Teala Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nasibin minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kufun minha. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse o iyilikten ona bir nasip vardır. Kim kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan şerden bir payı vardır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse biz hayırlarda yarışalım, şerlerden uzak duralım. Ey Resulullah'ın ümmeti, din güzel ahlaktır. Güzel ahlak iş kişiye dayanıyor. Birisi ilim, diğeri de hilm. İlim öğrenmekle elde edilir, hilm şefkatle kazanılır. Hayrı işleyen, hayrı bulur, şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse siz de güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Güzel ahlakın sahibi olmak istiyorsanız Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ı yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz Kur'an'ı Allah'ın dostu olarak başkasına da öğreteceksiniz. Yani şefkatle en güzel ahlakın sahibi olacaksınız. En büyük ibadet sevebilmektir. Onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Evvel emirde Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'ın kulları tarafından sevilmektir. Sevmek ve sevilmek hayatın bütününü ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, iki tür terbiye yolu var. Korkuyla ve sevgiyle. Sevgiyle müjdelemek, korkuyla cezalandırmak. Ceza hiç kimseyi hedefine ulaştırmıyor. Ama sevgi mutlak surette asli hedefe bizi ulaştırıyor. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. En sonunda Allah'ın bir sevgilisi olmak. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler gayet açık ortada ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konudaki hadisi şöyle. Mümin ülfet eden, dostlukları kuran, iyi geçinen, kendisiyle de ülfet edilendir. Ülfet etmeyen, kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Evet, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfa'un nas. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştınız, hayra ulaştınız, devamlı hayır işliyorsunuz. Hayır işlediğiniz zaman başkası bir faydaya ulaşıyor. Şer işlediğiniz zaman başkasının üzerinde onlar derecat kazanıyor, siz derecat kaybediyorsunuz. Ama bir gün hayra ulaştığınız daimi zikre, o zaman insanların en hayırlısı oluyorsunuz ve insanlara aynı zamanda en faydalı oluyorsunuz. Çünkü bundan sonra nefsinizin kalbinde afetler yok. Afetler olmadığına göre o afetlere dayalı olarak bir başkasına zulmedemezsiniz, onları mutsuz edemezsiniz, onları huzursuz edemezsiniz. Onları devamlı mutlu eden, onlara yardım eden, onlarla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde muhabbet besleyen, muhabbeti esas alan bir toplum oluşturursunuz. Muhterem Efendimizin şu anda bizde görmek istediği tek şey, birbirini seven, muhabbetle hayatı yaşayan bir toplum, bir cemaat olmamız. Ama buraya ulaşabilmek, bu sohbetleri dinlemekten geçer. İtaat etmekten geçer. Nefsimize karşı cihat etmekten geçer. Rabbimize hicret etmekten geçer. Ve mutlu bir toplum, bir cemaat oluşturmaktan geçer. İşte hepimizin mutlak surette hedefi ne olması lazım? Mutlu bir toplum oluşturması lazım sevgili kardeşlerimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Herkesin birbirinin boğazına sarıldığı, adeta şerlerin her tarafı kapladığı bir dönemde Allah Teala bizi şerden uzak tutarak, katındaki nurlarla besleyerek, kendisine yakın kılarak, dostluk içerisinde, mutluluk, huzur içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: İnşallah.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a diyor? Öyleyse her saniye, her an Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Bunun anahtarı nedir? Zikirdir. Sevmek mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluktur ama anahtarı zikirdir. Zikir sevgi midir? Ne diyorsunuz siz? Zikir sevgi midir? Evet. Zikirsizlik sevgisizliktir. Zikir sevgidir. Öyleyse sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Sevgili kardeşlerim, biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ey insanlar, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. O zaman sevginin anahtarı Allah'ın ismini zikretmektir. Eğer siz Allah'ın ismini zikrediyorsanız kesinlikle Allah'ı sevenlersiniz. Allah'ı sevenler Allah'ın dostlarıyla birlikte olanlardır. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey amenü olanlar, takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse birlik ve beraberlik içerisinde hayatı yaşayan, cemaat halini yaşayan kardeşlerimiz, cemaatten ayrılmayın. Şeytandan, cemaatten ayrılan şeytana ne olur? Lokma olur. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Ve sürüden ayrılanı da kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz bitmedi. Sizden gelen sualler var Allah'ın izniyle. Bu suallerle inşallah devam ediyoruz kardeşlerimizden gelen suallerle. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam ben Çinliyim. İbrahim TV'nin videosunu gördüm. Ve gerçekten Allah'la iletişime geçmek, öğrenmek hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda nasıl hareket etmeliyim? Sevgili kardeşlerim, bu İbrahim Live TV her dilde yayın yapan IPTV adreslerimiz var. Onlara ulaşırsanız, telefon ederseniz bu televizyonlarımızda yayınlanan ortak yayınları takip ederseniz bir kere değil, bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Et tekrarul ahsen ve lev kana 180. 180 kere tekrar olsa dahi mutlaka dinlemenizi emrediyoruz. Dinlerseniz o zaman itaat başlar. İtaat Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kalpten ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim. Bu dileği Allah kalbinde görürse mutlak surette 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman sen de fellik fellik mürşidini aramaya başlarsın. İşte Yunus Emre ne diyor? Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Bir insan mürşidi inkar ederse ne olursa olsun dinde bir hisse sahibi, bir pay sahibi olabilir mi? Hayır. Çünkü mürşidi inkar aslında Allah'ı inkar etmektir. Allah Teala Nisa 64'te biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul mürşid Allah'ı temsil ediyor. O zaman Allah'ı temsil ediyorsa mutlak surette o kişinin itaat etmesi lazım. Mürşide itaat daveti kabul etmektir. Mümin kulağından sulanır. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? اِنَّمَا يَسْتَجِبُ اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Davete işitenler icabet eder. Ve Allah Teala Şura 47'de İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la meredenehu min Allahi. Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel ne yapın? Allah'ın davetine icabet edin. Davete icabet edenler işitenlerdir. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman ne yapmalısın? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormalısın. Diyelim ki görmedin. Hemen tövbeni gerçekleştirmelisin. Ne diyordu Allah Resulü? Kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktır. Bu kapı hangi kapıdır? Tövbe kapısı. İşte bu tövbe kapısından geçerek gök kapıları sana açılır. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçerek ruhunu Allah'a ulaştırmak ancak bu tövbe kapısından geçerek gerçekleşir. O zaman ne yapmam lazım? Ulaşmayı kalben diledikten sonra tövbeni gerçekleştirip Allah Allah diyerek zikre başlaman lazım. Her zikir artışında bir gök kapısı sana açılacaktır. 7.000 zikirle başlıyorsun, 15.000 zikirle birinci gök katı, 17.000 zikirle ikinci gök katı, 19.000 zikirle 3, 21.000 zikirle 4, 23.000 zikirle 5, 25.000 zikirle 6 ve 33.000 zikirle 7. kademeden nefsini tezkiye ederek ruhun Allah'ın zatına ulaşır ve sen de ermiş evliya olursun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam. Kuşluk namazını kaç rekat kılmalıyız açıklayabilir misiniz? Kuşluk namazı 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, toplam 9 rekat. 11 rekat. 11 rekat, evet. 11 rekatmış bak. Doğru söyledim galiba ama 4 rekat öğle, 4 rekat ikindi, 3 rekat akşam, toplam 11 rekat. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanların ibadet konusunda şimdi genciz yaşlanınca yaparız demeleri şeytanın bir tuzağı mıdır? %100 evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor bu konuda? Yapacağım diyen kim söyleyecek? Ziyandadır, kaybetmiştir. Sevgili kardeşim muhterem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Zamanında yerine getirilmeyen emir, emir icra edilmemiştir. Size söylendiği zaman yerine getirmezseniz, daha sonra yerine getirdiğin zaman o Allah katında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse emri zamanında yerine getirmeniz lazım. Tövbe, ben şu anda gencim, şu bu. Hepimizin hayatı Allah'ın elindedir. Allah Teala doğumu ve ölümü tespit etmiştir. O bir kaderdir. Aradaki zaman dilimi bize teslim edilmiştir. Bu zaman ömür sermayesi içinde hedeflerimize bir bir Allah ulaşmamızı istiyor. Öyleyse biz kendimiz hüküm değiliz. Biz Mevlana'nın ifade ettiği gibi Kur'an'ın kölesiyiz. Ve Resulullah'ın yolunda nedir? Bir toz zerresiyiz. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Son zamanlarda zikirlerimi ve diğer görevlerimi yapamıyorum. Bunun sebebi nedir? Ne yapmam gerekiyor açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kim görevini yapamıyorsa kesin bilin ki dünyayı kimin önüne geçirmiştir? Kim söyleyecek? Evet. Kim ben görevimi yapamıyorum diyen kişi dünyayı Allah'ın önüne geçirmiştir. Yani Allah'tan daha fazla neyi seviyor? Dünyayı seviyor. Hangi ayet, kim söyleyecek? Nahl suresinin 107-108. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nahl 107-108'de? Zalike bi ennem ashabul hayati dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyorlar. Ne demiştik? Kim ahireti için dünyayı terk ederse Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse ikisini de kaybeder. O zaman bu kişi kimdir? Bu kişi dünyası için ne yapıyor? Zikri terk ediyor. Dünyası için ahiretini terk ediyor ve ne yapıyor? Kaybedenlerden oluyor. O zaman sevgili kardeşim, siz olmayın. Ne olursanız olun. Bakın, size Resulullah'ın söylediği bir misali yerine getirmek istiyorum. Ne olursanız olun, zikri elden bırakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, karın üzerinde sürünerek dahi olsa Mehdi Resul'e ulaşınız ve ne yapınız? Tabi olunuz. Karın üzerinde, onu düşünün yani. Her tarafta kar var ama siz de sürünerek ona ulaşacaksınız. Allah Resulü ne diyor? Sürünerek dahi olsa sürünün diyor. İşte zikri bırakanlara ben bu misali veriyorum. Siz de sürünün. Başınızı iki elinizin ağrısını alarak secde vaziyetinde ağlayın. Ağlayın, ağlayın ta ki Allah kalbinize o inşirahı verene kadar ve tekrar tövbenizi tazeleyin ve zikri elden bırakmayın. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Allah'ı dünyadan daha fazla sevin. Allah'ı insanlardan daha fazla sevin. Allah'ı her şeyden daha fazla sevin. Çünkü mutluluğunuz Allah iledir. Veya Allah'ı sevmek Allah'ın zikriyledir. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, zikir çekmemiz gerekiyormuş. Acaba hangi zikirleri çekmeliyim? Neyle başlamalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bir reçetesi var. Bir kere Allah isminin tekrarı nefsimizin 19 afeti üzerinden %100 etki ediyor, pozitif etki. İki, haftalık esma zikirlerimiz var. Pazartesi hangi isimler çekilecek? Salı hangi isimler çekilecek? Çarşamba hangi isimler çekilecek? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar haftalık zikirlerimiz var. Bir de insan hayatında 19 afet var ama afetlerin şiddeti, dağılımları farklı. Mesela o misali şu anda getirebilirsek, bazı insanlarda isyan afeti en yüksek. 18 isyan, 2 de itaat. O zaman ne yapılması lazım? 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur, 745 kere El-Raşid çekmesi lazım. İsyan afetinin devreden çıkabilmesi için. Adam devamlı isyanda. Veya öfkeli adam. O zaman ne yapması lazım? Esmaları, öfkeyle ilgili esmaları çekmesi lazım. 269 kere Allah, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere El-Halim. Bunun gibi insan kendi hayatında nasıl kusurları vardır biliyor. O kusurlarla ilgili esmaları da çekmesi gerekiyor. Öyleyse bir Allah isminin tekrarı afetler üzerinde %100 tesir ediyor. Bir de haftalık zikirlerimiz var. Bir de afetlerin kalbimizden normale inmesi istikametinde veya sıfırlanması istikametinde esmalar. Buna, bu zikirlerin hepsini çekmemiz lazım. Efendimiz bunları hiç boşuna bize vermedi. Bunları kullanalım diye bize verdi. Sosyal medyadan bir başka kardeşim, muhterem hocam, her şeyi Kur'an-ı Kerim'le anlatmanız çok güzel. Sizi dinleyince Kur'an'da her şeyin var olduğunu görüyoruz. Geçenlerde bir din hocası bana Kur'an'da her şey yazmaz. Mesela abdest yazmıyor dedi. Şaşırdığım bir şey diyemedim. Bu konuda ne buyurursunuz? Kur'an'da her şey var ama kim için, kim söyleyecek? Evet, ehli zikir için. Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz ehli zikirdi. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Allah-u Teala bilmiyorsanız kime sorun diyor? Zikir eline sorun. O zaman sevgili kardeşim, sen de bu konuşmayı şöyle bir dakikalık, belki bir saniyelik bir şey, kopyasını alıp o hocaya göndermelisin. Bak, diyeceksin ki kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Ey hocam, sen de bilmiyorsan ehli zikre soracaksın. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İnanıyorum bu güzel kaydı ona gönderirsin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, mutluluk nedir? Bir arkadaşımın koltuğu yok diye mutsuz. Öbür arkadaşımın koltuğu var ama o da mutsuz. Bu durum çok dikkatimi çekti. Allah'a ulaşmayı dilediğimden beri etrafımdaki insanların halleri beni çok hayrete düşürüyor. Biz insanlar neden mutlu olamıyoruz? Herkes mutsuz bir arayış içerisinde. Herkes neyi arıyor? Aslında çok güzel bir sual yani. Nasreddin Hoca dışarıda bir arayışın içerisinde. Oradan geçen hoca, ne arıyorsun diyor, sen arayış içindesin. Ya diyor, ben anahtarımı kaybettim. Nerede düşürdün hoca, gidip orada arayalım. Ben diyor evin içinde düşürdüm. E niye dışarıda arıyorsun? Ya diyor, orası karanlık, burası aydın. Şimdi herkes bir arayışın içinde ama yanlış adreste arıyor. Mutluluğu aramız getiren adresler kutsal kitaplardır. Yani Allah'tır. Bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve mutluluğu Allah'ta aramamız lazım. Sevgili kardeşlerim, şu kainatı Allah size vermiş. Nereden biliyoruz? İşte gayet açık. Bakara 29. Huvellezi halakalakum mafilerdi cemiyen. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin içine insanlar. İnsan yeryüzündeki şeylerle mutlu olur mu? Ne diyorsunuz? Allah Teala bir adım öteye de geçiyor. Câsiye 20 13 23. Câsiye 13 evet. Ve sahhara lekum ma fi semawati vel ardi cemian min. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız her şeyi sizin için yarattık. Gökler ve yerlerle insan mutlu olur mu? Öyleyse görüyorsunuz ki her şey bizim için ama biz kim içiniz? Allah ile mutlu olabiliriz sevgili kardeşlerim. Her şey bizim için ama biz Allah için. O zaman her şey bizim için nedir? Kim söyleyecek? Evet. İmtihan. Bak bildi. 15 puan kazandı. İmtihan evet. Her şey bir imtihan. Dünyadan rağbetini kes ki Allah ne yapsın? Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki ne yapsın insanlar? İnsanlar seni sevsin. E zaten her şey nedir? Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki sen bütün malı hepsini dağıttın, verdin. Çocuklarına ne bıraktın? O da ne diyor? Allah ve Resul sevgisi. İşte sevgili kardeşlerim bizi ne mutlu edermiş kim söyleyecek? Allah ve Resul sevgisi. Allah ve Resul sevgisi olmayınca kainat sizin olmuş ne yazar? İşte Nemrutlar, işte Firavunlar, işte Kanunlar, İşte hammanlar, işte şeyler. Hepsi her devirde. Mesela hamman, Firavun'un bir teknik danışmanı. İşte bugün herkes dijital kağıt tapıyor. Herkesin eline bir telefon, medyatik olmuş. Habire kafasını oraya gömüyor ve her şey olmuş. Ama onu ele alınca o telefon ne yapıyor onu Allah'tan uzaklaştırıyor. Yani her gün o telefonla neyi artıyor? Neyi artıyor? Mutsuzluğu artıyor sevgili kardeşlerim. E diyeceksin ki bazıları diyor işte Google amcadan bir sual soruyoruz. Cevap alıyoruz. Lan Google amcadan sorduğunuz suallerin hepsi emaniye. A'dan Z'ye kadar hepsi emaniye. Emaniye olmayan ne? Kur'an işte. Allah-u Teala 14 asırla evvel Kur'an'ı indirmiş. 13. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri ne diyor? Mucize-i baki bir Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir diyor. Daha ne desin bize? Öyleyse sevgili kardeşim Google amcaya mı soracaksınız yoksa kime sormanız lazım? Hey Allah razı olsun ehli zikre sormanız lazım. Cehaletten kurtulmanın yolu kime sormaktır? Ehli zikre sormaktır. Kim için her şey Kur'an'da var? Ehli zikir için. Enbiya 7'de ne diyor Allah-u Teala? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de hiçbir rical göndermedik ki Allah ona vahyetmiş olmasın. Öyleyse her şey zikir ehli için var. Çünkü zikir ehli her şeyi bilir mi? Kim söyleyecek? Bilmez, bilmesine de gerek yok. Her şeyi bilen kimdir?
1: Allah!
0: Allah! İlim ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah her şeyi biliyor. Ve sevgili kardeşlerim, sualiniz olduğu zaman, sorduğunuz zaman cevabını alırsınız ve o zaman onunla mutlu olursunuz ve hayatınız boyunca sizi en üst seviyede mutluluğa ulaştıran o Allah'tır. O Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın katındaki Allah'ın güzellikleridir. Takva sahipleri kendi sahip olduklarına değil, Allah'ın sahibi olduklarına sevilenlerdir. Hiç unutmayın. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet etmek için ne yapmamız gerekiyor? Muhterem Efendimiz bize bir mucize-i baki, bir miras öyle bıraktı ki tarifi gayrimümkünsüz. 8500 küsür saat sohbet var. Hangi konuda Allah'ın ilmini soruyorsanız cevabı nerede? Bu sohbetlerin içerisinde. Ne diyordu Allah Resulü? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. ve size cemaat emrediyorum. İşte mir.com'da 8500 saat sohbet bizi bekliyor. Dinleyeceğiz. Oradan almış olduğumuz ilimle itaat edeceğiz. Onunla nefsimize karşı cihadı başaracağız. Ve ondan sonra da Allah'a hicret edeceğiz. Çünkü biz Allah içiniz. Hicret edeceğiz. Ve Allah'ın katında hicretle cemaat olacağız. O cemaat ki alelade bir cemaat değil. Mutluluğu yaşayan, mutlu eden ve mutlu olan bir cemaati oluşturacağız Allah'ın izniyle. Öyleyse hizmetlerimizi bu standart içinde yapmalıyız inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ölüm riski hayati tehlike atlattım. Fizik vücut teslimi içinde niyet ettim. Kalpte hizmet yapıyorum ve daimi zikir içinde çalışıyorum. Her gün niyet ediyorum ama zikirim artmıyor. Ne önerirsiniz? Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahipleri kimdir? Kim söyleyecek? Ali İmran 190-191'de ne diyor? Li ulil elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kuuden ve ala cünubikim yatarken. Öyleyse bakın bakalım daimi zikrin sahipleri yatarken de zikredenlerdir. Yani Allah sesini kulaklarında işitebilenlerdir. İç sesleriyle işitebilenlerdir. Yatarken Allah'ı zikredin. O zaman sevgili kardeşlerim, yatarken de zikredenlerden olabilmek neyi gerektiriyor? Eski Allah dostlarının 3 temel vasfı var. Ne yapmak? Az yemek. Başka? Az konuşmak. Az yemek, az konuşmak ve az uyumak. Bu şekilde bir gayretin içinde olursanız mutlaka Allah-u Teala yardımıyla zikriniz artar. Bir kere az yiyeceğiz. Bir kere az konuşacağız. Yani ben 2 yaşımdayken konuşmayı öğrendim ama ölüme kadar neyi öğrenemedim? Susmayı öğrenemedim. Tüm mesele bu. Mutlak surette bunlara riayet ederek bir hayat yaşamamız lazım. Sevgili kardeşlerim, dininize hakim olmak istiyorsanız Efendimizin o adab kasetini çok dinleyin. Dergi hayatında neyle konuşmak söz konusu? Fısıltıyla. Fısıltıyla konuşmak Allah için konuşmaktır. Ama onun dışındaki konuşmalar bizi asli hedeften uzaklaştırıyor. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocanın sayfanızda izlediğim bir videodan anladığım kadarıyla dünyalık alanda dua etmemiz doğru değil mi? Biz ahiret ve manevi alanda dua ettiğimizde hedefimiz bu olduğunda dünyalık sorunlarımız ortadan kalkacak mı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala diyor ki siz içinizi temizleyin, dışınızı kim garanti ediyor? Allah. İşte bir Allah dostu böyle içini temizlemiş demiş ki ya Rabbim sen de biliyorsun bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi senden bir jilet parası istiyorum. Bana bir jilet parası ver, tıraş olacağım. Allah Teala diyor ki ey kulum, dostum, dön arkandaki ağaca bak. Bakmış ki hakikaten o ağaç altın olmuş. Ne diyor Allah dostu? Diyor ki ya Rabbim senden de şaka yapılmaz ki. Ve ona devam ediyor. Eğer o altın ağacı isteseydi Allah Teala altın yapar mıydı? Efendim? Yapar mıydı altın isteseydi? Yapmazdı. Siz neden vazgeçerseniz Allah Teala ne yapar onu? Size verir. Siz dünyadan vazgeçtiniz, salihlerden olduğunuz zaman Allah sizi yeryüzünün varisi kılar. Öyle değil mi? Enbiya 105'te ne diyor? لَقَدْ كَتَمْنَا ف۪ي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ زِكْرِ اِنِّهُ يَارُسُنَ وَرْدَ ف۪ي اِبَادِ صَالِهِ Biz Tevrat'ta, Zebur'da, kutsal kitaplarda yazdık. Salih kullarımıza neyi miras bıraktık? Salih kullar dünyayı isteseydi Allah Teala onlara bunu mirası verir miydi? Öyleyse siz isteyerek değil, isteklerinizden vazgeçtiğiniz an Allah size veriyor. İhlasın 7 şartından bir tanesi nedir? Kim söyleyecek? Talepsizlik. Evet, 10 puan kazan. Talepsizlik. Eğer isteyecekseniz bu manevi istikametinde zikrimi arttır, idrakimi arttır, ilmimi arttır. Rabbimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde Rabbi zidni ilmen, ilmimi artır diyor. Allah için her şey ilim. Öyle yanılmıyorsam belki 114 mü? 115'e bak. Evet, 14, 114. Kul Rabbi zidni ilmen. De ki ilmimi artır. Öyleyse ilmimi artır deyin, zikrimi artır deyin, idrakimi artır deyin, deyin oğlu deyin, bunları deyin Allah Teala. Bunları size nasip kılar ama bana şunu ver, bunu ver, dünyalık kendinizi boşuna harcıyorsunuz. Allah razı olsun. Deryalardan gelen suallerle devam ediyoruz. İzmir dergahı bazı kardeşlerimiz sohbet yerlerine öğlen namazı zamanı gelip Efendimizin arkasında kılmıyorlar. Ve sohbetin ortasında geliyorlar, tezekkür de katılmıyorlar. Ama sohbetin bitiminde orada kalıp normal günmüş gibi sohbet edebiliyorlar ve geç saate kadar kalabiliyorlar. Efendimizin arkasında namaz kılmaya gelin dediğimizde ise onlar biz ev sahibini rahatsız etmek istemiyoruz diyorlar. Fakat ev sahiplerimiz sohbetin olduğu gün sabah ondan itibaren evlerimiz hazır ve sohbet sonuna kadar da açıktır. Gelen kişiler beni mutlu ediyorlar diye belirtiyorlar. İnşallah Allah razı olsun, bu konuda davranış biçimimizde olması lazım. Sanıyorum bu kardeşimiz ev sohbetinde dergahlarda Efendimizin arkasında namaz kılmamız Efendimizin bir emri. Ama bazen bizim kardeşimiz olmayan, dışarıdan gelen kardeşlerimiz de var ve henüz o idrakin, cemaat idrakinin içerisinde değil. Onun için esas olan fitne oluşturmamak. Allah Resulü herkese aklı üstünde hitap ediniz. Siz Allah ve Resulü'nün inkar edilmesini ister misiniz? Buradan hareketle belki onları fitneye sokmamak, kendi aranızda onların alışa geldiği, onlar öyle biliyorlar, öyle devam etmeniz. Ama bir gün onlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diledi, tövbesini gerçekleştirdi. O zaman siz aynı sizin gibi, o da cemaatin içinde Efendimizin arkasında namaz kılarsa, o artık bu kişinin karşısında olmayacaktır. Onu benimseyecektir, ona iman edecektir. Bunlara hassasiyetle uymamız gerekiyor. Yoksa biz farkında olmadan fitne sebebi oluruz. Fitne sebebi olmamamız lazım. Birçok konularda kardeşlerimiz mesele tartışmaya girebiliyorlar. Hayır, tartışma bizim de yok. Ali İmran 20'de seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben becimi Allah'a teslim ettim. Bunlara çokça riayet etmemiz lazım. O zaman kardeşlerimiz bu şekilde gelebiliyorlarsa bilhassa da tolerans göstermemiz lazım sevgili kardeşlerim. Herkesi bizim gibi biz böyle düşünüyoruz, niçin onlar öyle değildir sık boğaz edersek etrafımızda insan göremeyeceğiz. Ama yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde onların gönlünü alarak, onlara sevdirterek, onlara yumuşak sözlerle hitap ederek, sevdirerek bu güzellikleri onlara da anlatmamız gerekir. Ama onların kalbini kırarak değil. Hatay dergahı Osmanlı'da Ahi Evran Teşkilatı ve sahabede sevgi ve kardeşlik üst boyutta yaşandı. Sevmenin ve kardeş olmanın önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Sevgi en büyük ibadettir. Yunus ne diyor? En büyük ibadet sevebilmektir. Mevlana ne diyor? 72 millete sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. Efendimiz ne buyuruyor? Efendimiz buyuruyor ki dinin tamamı sevgidir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Hedef mutluluksa sevgi de bu anahtarı A'dan Z'ye kadar kullanabilmektir. Allah yolunda sevgiden başka ne var ki buyuruyor Efendimiz? Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayır olmak. İşte din bu. Bütünüyle buna uymamız gerekir. Ama sadece dilimizde değil, davranışlarımıza da bunu aksettirmemiz lazım. İşte bu hangi ölçüde gerçekleşir? Biz etrafımızdaki kardeşlerimize ne kadar kendimizi verebiliyoruz? Ona bakmamız lazım. Allah Resulü Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Ama sahabemi de neden dolayı seviniz? Benden dolayı seviniz. Beni seven sahabemi sevmiyorsa o zaman Resulullah sevmiş oluyor mu? Hayır. Dikkat edin şu anda dışımızdaki insanlar, genellikle din tatbikatını yaşayan insanlar, Resulullah'ın sahabeleri hakkında bir oturuşta tonlarca dedikodu yapıyorlar. O öyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Ankara'da bir cemaatin konferans salonunda Efendimiz Yunus Emre isimli konferansı icra ederken o gün bitiminden sonra bir sual sorulmuştu. O sual işte sahabe ile alakalıydı. Bundan sonra diyor Allah Teala bizim sahabe hakkında ihtilaflı negatif bir şey söylememizi asla istemiyor. O gün bugün kardeşlerimiz dikkat ederseniz sahabe denince sadece bizim aklımıza ne gelmesi lazım? Güzellikler. Onların itaati, onların kardeşliği, onların birbirine karşı o üst seviyedeki davranışları. Her şeyi görün ama ne görmeyin? Kusur görmeyin. Her şeyi görebilirsiniz ama ne yapmayın? Kusur görmeyin. İşte sahabe ile aramızdaki ilişki bu. Biz Hazreti Ebubekir'in de, Hazreti Ömer'in de, Hazreti Osman'ın da, Hazreti Ali'nin de, sahabenin de, tabiinin de, tebe-i tabiinin de en güzel insanlar, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, örnek insanlar olduğunu biliyoruz ve gerçekten de hayatlarını Allah için yaşadılar. Bizlerin de onların ayak izini takip ederek onlar gibi olması, en güzele ulaşmasını Allah Teala bize bunu farz kılıyor, emrediyor. Öyleyse Mevlana gibi hepimizin kulağına küpe yapması lazım. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Her şeyi görün ama neyi görmeyin? Kusur görmeyin. Denizli dergâhı Rabbimiz için, Rabbimizin rızasını kazanarak hizmet yapabilmek için doğru düşünce ve davranış biçimini açıklar mısınız? Doğru düşünce 7 safa 4 teslimi öğrenmektir. Doğru düşünce 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Doğru düşünce 7 safa 4 teslimi öğretmektir. Evet. Doğru düşünüyorsanız evvela 7 sabah 4 teslimin ne olduğunu öğreneceksiniz. Öğrenmekle kalmayın. Bunu yaşayacaksınız. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse yaşayacağız ve yaşadığımızı insanlara öğretmek de vazifeliyiz inşallah. Rusya'dan Riyazan dergahındaki kardeşlerimiz tebliğ yapıyoruz, büyük hevesle tabi oluyorlar. Daha sonrasında maalesef tüm çabalarımıza rağmen yolu yaşamıyorlar. Kendileri de bunu dile getirerek üzüntülerini belirliyorlar. Bizim gibi olmayı çok istediklerini ama yapamadıklarını söylüyorlar. Böyle olanlar için bizlerin üzerine düşen vazifeler nedir? Onlara sevdirtmek sevgili kardeşlerim. Gelmeyenleri işi kolaylaştırmak. Allah Resulü ne diyor? Yesiru ve la ta'suru, beşiru ve la terfuru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Mesela bizim gibi olamayanlar, belki şeytan bahane diyor, araban yok, işte onun için gidemiyorsun. Belki diyor ki işte bak senin paran yok onun için gidemiyorsun. Belki diyor şöyle yani binlerce bahane işte o bahanelerin arkasına sığınmamaları için onlara her türlü örnek davranışı bizim sergilememiz lazım. Onlara da kolaylaştırmamız lazım. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu dizayn içerisinde olaya bakmamız lazım. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz benim yaşım genç, 21 yaşındayım. Bu anlattıklarınızı yaşamam için daha vaktim var. İleride yaşamak istiyorum. Anlattıklarınızı kabul ediyorum ama neden şimdi Allah'a ulaşmayı deneyeyim? Neden şimdi tövbe alayım? Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın iktidarında. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. Sana Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini emrediyor. 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve o farza itaat edersen Allah'tan yardım alırsın. O farza itaat etmediğin takdirde şu kainatın sahibi olan Allah'tan asla yardım alamazsın. Allah'tan yardım almayanlar kimden yardım alanlardı? Kim söyleyecek? Evet, şeytandan yardım alanlardı. Şeytandan yardım alanın iki yakası bir araya gelmez. Tekrar ediyorum. Şeytandan yardım alan kişinin iki yakası bir araya gelmez. Neye sahip olursanız olun, kısır bir döngü içerisinde hep huzursuz ve mutsuz hayatı yaşarsınız. Ama ne zaman Allah'ın kapısı açılır ki açılabilmesi için sizin dilemeniz lazım. O zaman güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Allah Teala Enfal 24'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Enam 122'de ne diyor Allah Teala? Ve men kana meyteten fahyaynahu ve cealla lehu nuran temşuna bihi fi'n-nas. Kemen meselehu fi zulumati leysa kharaca minha. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Zulmette kalan kör ve sağır dilsiz bir insan gibi bir olur mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi açıklıyor. Ya Allah'a itaat, mahlukata şefkat yolu veya şeytana itaat, zulmet yolunu tercih edeceksiniz. Başlangıç noktasında zaten herkes şeytanın dostu, şeytanın kulu durumunda. Siz Allah'ı tercih etmediğiniz takdirde neye sahip olursanız olun mutlu olamazsınız. Eğer Allah'ın sizler için tayin ettiği hedef mutluluğu yaşamak istiyorsanız ulaşmayı dileyeceksiniz. Saniye sonra başına ne gelebilecek onu biz bilmeyiz. Çünkü doğumu da ölümü de takdir eden kimdir? Allah'tır. Hayat, bizim hayatımız Allah'ın elindedir. Doğarız ve ölüm vaktini o belirlemiş. Sen benim vaktim var diyorsun, iki saniye sonra emaneti Allah'a teslim alıyor. Nerede vaktin var? O senin zannın. Öyleyse kendi zanına değil Allah'ın hakikatlerine bağlanman lazım. İttebi'u ma unzile ileykum rabbikum ve la tettebi'u min dun evliya. Rabbinizden indirilene tabi olun. Sakın Allah'tan başka o emaniyeye tabi olan zanlarınıza tabi olmayın. Azerbaycan Küba dergahı, tüm eksik kalan taraflarımızın hepsi zikir eksikliğindendir diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Hiçbir hastalığı yoktur ki şifası olmasın. Hangisi hariç, kim söyleyecek? İrade eksikliği. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Ne zamana kadar iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz an ne olur? İradeniz de tamamlanır. Öyleyse yolunuz uzun. Mutlaka ne yapmanız lazım? İrade teslimini gerçekleştirmek üzere bir gayretin içinde olmanız lazım inşallah. Mardin dergahındaki kardeşlerimiz. Ben dergaha gittim Allah diye bağırmalarından çok korktum. Artık gitmek istemiyorum, ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bu bağırma dediğin şey muhakkak ki Allah'ın cezbesi, Allah'ın en büyük ihsanı. Cezbe hakiki imanın başlangıcıdır. Sizin dışınızdaki bir kuvvet geliyor, o sinyali kalbinize gönderiyor ve kalbinizi hazan yaprağı gibi titretiyor. Yani Allah'ın kalbinize gönderdiği titreşimdir. Hani halk arasında bir söz var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Ben de diyorum ki hayır. İmanın kimde olduğu, paranın kimde olduğunu ben bilmiyorum ama imanın kimde olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Enfal 2. Ennemel mu'minun lezine izâ zikrullah ve cilet kulubuhum. Ve ziyatul et aleyhim hayatun azadetum imanen ve ala rabbim yetevekkelun. Öyleyse mümin kimdir? Allah'ın kalbine titreştiği, titreşim gönderdiği kişidir. Allah! Eğer Allah zikrini yaptığınız zaman Allah katından o kalbinize o titreşimi Allah gönderiyorsa siz müminlerdensiniz. Allah Teala bu titreşimi herkese gönderiyor mu? Göndermiyor. Kime gönderiyor? Kalbine iman yazılanlara gönderiyor. Bu da onun için bu titreşim nedir? Tahakkiki imanın başlangıcıdır. Bir gaybi iman var, bir de tahakkiki iman var. Tahakkiki imanla kurtuluş vardır. Ama gaybi imanla amentü billahi ve melaiketi ve kutubi 10 kere tekrarlayın, 100 kere tekrarlayın, 500 kere tekrarlayın. Gaybi imanla kurtuluş olabilir mi? Allah razı olsun. Azerbaycan Sumgayit dergahından zikrettiğimiz zaman kalbimize gelen rahmet, fazıl ve rahmet ve selavat nurları geliyor. Rahmet nuru kargo uçakları gibi onları kalbimize getirip geri döndüren melekler mi? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz ne dediyse ona sadık kalırız. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. O nurlar geliyor bizim kalbimize. O nur melek midir değil midir onun bilgisine sahip değiliz. Allah'ın tasarrufunda olan Efendimiz bize nasıl tanıttı bunu? Rahmet nuru olarak tanıttı, fazıl nuru olarak tanıttı, selavat nuru, sekinet nuru, feyz nuru, salah nuru, nurun oğlu nur. İşte bunları bize tanıttı, biz de size onu söylüyoruz. Ötesine berisine bizim bilgimiz, dahilimiz de olamaz. Allah razı olsun. İzmir dergahındaki kardeşimiz, bazı kardeşimiz sohbetçi olmasına rağmen sohbetçi listesine ayda bir yere tek kendini yazıyor. Hiçbir şekilde hiçbir hizmete katılmıyorlar, konferanslara katılmıyor, iftarlara katılmıyor. Sadece sohbetin olduğu gün kendisi sohbetçi ise o gün geliyor ama o gün bütün kardeşlerimize rahatsızlık veriyor. Örneğin hiçbir şey beğenmiyor, dergahın hiçbir şeyinden razı olmuyor, sürekli sorun üretiyor ve orada devamlı hizmet eden kardeşlerimizi beğenmeyip sürekli sorun olmaması olmamış burası, düzgün temizlenmemiş, her şeye bir bahane arıyor. Hizmet eden kardeşlerimiz sorun çıkmasın diye hiçbir şekilde bir şey demiyorlar. Bu konuda kardeşlerimiz nasıl davranıyor? Hemen onları tespit edin ve mutlaka bize bildirin. Onları ikaz edin. Bu hizmete Allah'ın emrettiği ölçüde katılmayanların öyle keyfine göre davranması asla kabul edilemez. Onları tespit edin, bize gönderin. Burası herkesin kafasına göre takıldığı bir yer değil sevgili kardeşim. Allah! Burası Allah'ın dergahıdır. Burası Efendimiz'in dergahıdır. Efendimiz de Allah'ın tasarrufunda onun emirleri geçerli. Biz onun emirlerini hayata geçirmek, kardeşlerimize ulaştırmak için gayretin içerisindeyiz. Ve herkesin bu dergahlarda kafasına göre takılacağı bir olay olamaz. Hepinize sesleniyorum, beni duyan herkes. Bu şekilde gayret sarf edenlerin isimlerini bize bildirin ona göre. Hatta şu anda hepiniz karşımdasınız. Benim tercihim bir ay içinde dahi olmuşsa katılan iştiyaklı kardeşimiz, ayak süründüren 10 sene evvel tabi olan kardeşimizden benim için daha hayırlıdır. Allah yolunda iştiyak önemlidir. Allah yolunda bütün var gücünüzle Allah'ın emirlerine en üst seviyede riayet etmeniz önemlidir. Azerbaycan'dan Kabala dergahındaki kardeşlerimizden biri izin almadan olmadan kendi evinde bir grup kardeşi toplayarak görevli olmadan denemek amaçlı olsa bile tezekür sohbetini yapabilir mi? Hayır. Allah yolunda her şey izne tabidir. Tasavvufun bir adabı edebi vardır. Tasavvuf baştan sona edeptir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, ilim sahibi olabilirsiniz. Ama baktım ilim bir hiç imiş, İlla edep, illa edep, illa edep.

dememiş ve itiraf ediyor cehennemdeki kişi. Lev künna kalu nesmehu ev nakilu. İşitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bunlar işitmemiş, sağır, dizli ve kör. Cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği bu özellikte. Ve dolayısıyla sağır, dizli ve körler, işiten, gören ve idrak eden cennetliklerin hepsi evvela nereye gidiyorlar? Cehenneme gidiyorlar. Ama işiten, gören ve idrak edenler uçarak cehenneme gidiyor. Sağır, dizsiz ve körler ise yüzüstü, çene üstü sürünerek cehennemin kapılarından girip cehenneme gidiyor. Cehennemlikler bir daha oradan çıkamıyorlar. Ama Allah Teala cennetliklere oradan çıkma izni veriyor ve cennetini alıyor. Mardin dergahındaki ben tövbemi aldım. Tövbemi bozmadan bu yolda nasıl devam edebilirim? Çok zikrederek. Azerbaycan Küba dergahındaki kardeşlerimiz online üzerinden yapılan tezekürü dinlemişiz deyip de geri dönüş yapmayan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Onlara sevdirtmeye çalışın sevgili kardeşlerim. Azerbaycan Gence dergahındaki kardeşlerim, hocam doğru yolun ancak bu yol olduğunu biliyorum. Yıllardır hamdolsun nice güzellikler yaşadık. Efendimizin ve sizin sayenizde ama son 1-2 yıldır bir türlü toparlanamıyorum. Biraz verdiğimi çeksem de sonrasında 33 bine bile kalkamadan yeniden düşüyorum. İmtihanlarımı bir türlü geçemiyorum. Çok utanıyorum ama sohbetleri bile dinlemeye gayret gösteremez haldeyim. Defalarca dua etsem de birkaç gün kendime gelip sonra yeniden düşüyorum. Hem duanızı hem de emrinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Efendimiz buyuruyor ki tevekkülün anahtarı nedir? Kim söyleyecek? Tevekkülün anahtarı nedir? Zikir, zikir, zikir. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek istiyorsan ne yapman lazım? Allah'ı vekil tayin etmeniz lazım. Kimdir Allah'ı vekil tayin eden? Tevekkülün anahtarı zikirse Allah'ı kendisine fizik vücudu teslimine vekil tayin eden kişi kimdir? Zikrini arttıran kişidir sevgili kardeşim. O zaman evvel emirde bir hedef tayini yapacaksın. Ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Bunu dilden mi kalpten mi yapıp yapmadığın nereden belli? Zikir artışından belli. Allah'a tevekkül eden kişinin zikrinin artmaması mümkün değil. Sen arttırmazsan Allah senin zikrini arttıracaktır. Sen Allah'a vekil tayin ediyorsan. O zaman sevgili kardeşlerim bilin ki zikir azalması içinde olanlar, ben şu anda bu kardeşimizin söylediği gibi yapamıyorum diyenler, onlar tevekkülü elden bırakanlardır. Onlar hedeflerini kaybedenlerdir. Onlar dünyayı Allah'ın önüne geçirenlerdir. O zaman tekrar tövbenizi tazeleyin ve bir daha düşmemek üzere, hiçbir zaman dünyayı Allah'ın önüne geçirmemek üzere azmiyle gayret içinde olun inşallah. Azerbaycan Bakü dergahındaki kardeşlerim, dergah görevlisinin vazifesi nelerden oluşur? Dergah görevi kardeşimiz Efendimiz'i temsil ediyor. Efendimizin dergah hakkında tezekkür sohbeti, oradaki kardeşlerimizin temiz bir şekilde o tezekkürü dinleyebilmesi gerekli olan her ne varsa onunla ilgilenen kardeşlerimize en güzel şekilde tezekkür mekanını oluşturan, bakımını yapan ve kardeşlerimize yardımcı olan kişidir. Problem de olsa, ihtilaflar söz konusu olduğu zaman irşat makamına ulaştıran, teyit eden kişidir. Kısacası dergah görevlisi alelade bir vazifenin sahibi değil. Ben ilgilenmiyorum, o zaman sana deriz ki eğer kardeşim ilgilenmiyorsan olabilir, o senin serbest iraden geriye, o zaman bize bildirmen lazım. Belki ne diyordu Nebi Sultanı Peygamber Veda Hutbesinde? Burada olanlar olmayanları anlatsın. Ola ki olmayanlar olanlardan ne yaparlar daha fazla? Tatbik ederler. Biz de size söylüyoruz. Tekrar ediyorum. Bizim için bu yolda oturanlar değil. Arabanın içinde oturanlar değil. Arabayı çekenler lazım. Hizmet eri olanlar olması lazım. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu dergah halalede bir dergah değil. Efendimizin sohbetini hangisini açıp bakarsanız siz alelade bir yerde değilsiniz. Devrin imamının dergahındasınız. Allah'a en yakın birinci daireyi oluşturuyorsunuz diyor. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim.
bir pazar

Sohbetinin daha sonuna geldik. Hem pazar sohbeti hem sizden gelen sualler hem de dergi ayarındaki kardeşlerimizin sualleriyle bugünkü pazar sohbetimiz sona erdi. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El Fatiha ma selavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: belki direkt gidemezsin cennete ama neçetibariyle ceza çektikten sonra cenneti görürüz diye umut ediyoruz.
1: Önce cehennemi yaşıyorsun, önce günahlarınla yargılanıyorsun, ondan sonra cennete dönüş yapıyorsun.
2: Yani herkes cezasını çektikten sonra tekrar cennete girecek diye söylenti var ama Kur'an'da yazılı değilse ben Kur'an'a inanırım.
3: Fatiha mahasaravad. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda da görüldüğü gibi günahlarının cezasını cehennemde çeken kişinin cennete gideceğini düşünüyor. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala bu istikamette ifadelerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir insanın Allah'ın cennetine veya cehennemine girmesi kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlıdır. Sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan cennete alınır. Eğer günahları fazlaysa sevapların karşılığını alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürülür. Ebediyen cehennemde kalıcıdır. Allah-u Teala bunu Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevapları fazlaysa günahlarının cezasını cehennemde çekmeden o kişi doğrudan doğruya cennetine, Allah'ın cennetine gidiyor. Ama müminin 103'te ise وَمَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Orada da günahları fazlaysa sevapların karşılığı alamadan o kişi mutlak olarak cehenneme götürür, ebediyen cehennemde kalır. Halk arasında bu şekilde biliniyor. Meryem 71-72'de başlangıç noktasında bütün insanlar cehenneme gidiyorlar. Ama cehennemlikler cehennemde kalıcı olmak üzere gidiyor. Cennetlikleri de Allah-u Teala takva sahiplerini oradan kurtarıyor cennetine. Öyleyse cehennem cehennemlikler için ebedi, cennet de cennetlikler için ebedidir. Ne demiştik? Eğer kişi günahları fazlaysa doğrudan doğruya cehenneme girecek ve sevapların karşılığını alamadan cehenneme girecek. Çünkü sevapları boşa gidiyor. Kehf 105'te اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ Amelleri boşa gidiyor. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde kesinlikle bütün ayrı lisanı konuşan kavimlerin arasında mutlaka bir veli Resul vardır. O Resul insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler için davetin kabulü bir müjdedir, cennet müjdesidir. Etmeyenler için bir cehennem uyarısıdır. Cehennemden çıkış söz konusu değildir. Yani bir insanın cehenneme önce alıtılması, günahlarının bedelini ödedikten sonra oradan cennete alınması diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İnsanların uydurdukları yüzlerce yanlıştan bir tanesi de ne yazık ki budur. Öyleyse bir insan için önemli olan bu dünyada yaşadığı sürece sevaplarını günahlarından öteye taşımaktır. İnsanlar var, İslam'ın 5 şartına inanıyorlar. Onları ellerinden geldiğince gerçekleştiriyorlar ve de inanıyorlar ki hatta yapsalar da, günah işleseler de günahların cezasını cehennemde çektikten sonra Allah-u Teala inandıkları için mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ama kıyamet günü cehenneme girip aynı gün cehennemden çıkıp cennete girmek başka bir şey. İnsanların binlerce yıl cehennemde kaldıktan sonra oradan ayrılıp cennete gireceklerini düşünmek başka bir şeydir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişilerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. İşte ayetler, ismini söylemeyelim, tam 58 tane ayet-i kerime. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin orada ebedi kalacağı buyurulmuşsa, o zaman birilerinin bunu çarpıtarak ben cezamı cehennemde çektiğim sonra cennete gideceğim olayı sadece bir safsatadır, bir bidattır. Cennet dedikleri şey hiç de zor ulaşılan bir yer değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Cennetin giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemese de o da Resul tarafından uyarılır. Herkes kendi iradesiyle, kendi iradesini istediği hedeflere ulaşacaktır. Kıyamet günü şefaat olayı asla gerçekleşmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ne kadar cehennemlik amel işlese dahi dilediği için Allah onun günahlarını örtüyor Enfal 29'a göre ve hiç ameli yoksa bile cennetin sahibi oluyor. Ama kalben ulaşmayı dilemeyen 80 yıl cennetlik amel işlemiş, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktaya gelmiş ise o zaman 65 yıl ibadet yapan bir insan cennetlik amel işlemesine rağmen Allah'a ulaşmayı kalben dilemediği için o yapılan cennetlik amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hükmünü koymuş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat edenler cenneti isteyenlerdir. Bana muhalefet edenler onlar cenneti istemeyenlerdir. Öyleyse cennete giriş bir dilektir. Hepinizin Allah'ın davetine icabet etmenizi Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm. Zulmün zıttı adalet. Birinci sual, zulüm deyince ne anlamalıyız? Zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Özellikle Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefslerinize zulmetmeyiniz dediği için. Ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerine büyük bir karşı hatadır. Zulüm bize derecet kaybettiren olaylardır. Nasıl şer bize derecet kaybettiren olaylarsa zulüm de bize derecet kaybettiren olaylardır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinizde hakkı vardır demekle, yani zikredin, zikirsizlik yapmayın, zikirsizlik bize derecet kaybettiriyor. Her zikretmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. Allah ile aramızda bütün emirler ve nehiler cephesinden itaatsizliğin sonucunda kendimize zulmederiz. Ama ne zaman ki bir başkasına bir zarar ilka edersek, o zaman da ona da zulmederiz, kendimize de zulmederiz. Hadis-i şerifte nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır dendiği zaman bunu anlamamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybı vardır. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecet kaybettir vardır. Yani derecet kaybettiğimiz her şey zulümdür. Allah'ın hangi emrini yerine getirmezsek nefsimize zulmetmiş oluruz. Hangi yasağı çiğnersek nefsimize zulmetmiş oluruz. Ama başkasına da haksız yere bir fiilde bulunduğumuz zaman yine nefsimize zulmetmiş oluruz. Tokat atan kişinin slaytına bakacak olursak evvela aşağısı beşasına, evet şu anda görüldüğü gibi kötülük, zulüm, şer yaparsa, bu tokat atıyor, kötülük yapan, zulüm işleyen, şer işleyen kişi derecet kaybediyor. Diyoruz, eksi 100. Tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecet kaybeder. Ama mazlum ise tokat yiyen kişi zulme uğradığı için derecet kazanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rabbim beni mazlumlardan yaz, zalimlerden değil. Öyleyse Allah katında hangisi geçerli? Mazlum. Çünkü zalim derecet kaybediyor, mazlum derecet kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas yaparsa o zaman da kazandığını kaybediyor. Bir kere daha. Tokat atan kişi tokat yerse derecet kazanır. Tokat diyen kişi derecet kaybeder. Kısasta bulunursa. Ama bir de üçüncü şık söz konusu, kötülüğe karşı sessiz kalırsa af. Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Yani eğer bu kişi tokat yiyen kişi, zulme uğrayan kişi mazlum affederse, o zaman bu birinci şahsın hakkı kaybolmuyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. O zaman o kişi affederse yine Allah Teala onu yaptığı zulümden dolayı cezalandırıyor. Bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Sûre 34'te ve 4 tane ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek söz konusu. Bir, Mü'minun suresinin 96. ayet-i kerimesi. İki, Kasas 54. Üç, Fussilet 34. Ve bir, Ra'd 22. Kötülüğe karşı iyilikle, hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala herkesin üzerinde kiramın katibi melekleri vazifeli kılmış. 7 tane ayet-i kerimede Allah serihül hisab olarak Kur'an'da geçiyor. Bakara 202 ayet-i kerime şöyle. Allah hesabı çabuk görendir Bakara 202'de. İşte onlar ki onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır ve Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran 19 Allah hesabı çabuk görendir. Allah hesabı çabuk görendir. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Çabuk gören, çabuk gören, çabuk gören. Yani anında Allah Teala adaleti gerçekleştiriyor. Onun için kullar zulmeder, Allah da adalet eder. Haksızlık ve zulüm nefsimizin bir afeti ama adalet ruhumuzun bir hasreti. Eğer 19 tane hasrette 19 tane afeti ekrana verecek olursak, nefsimizdeki haksızlık ve zulmün zıttı, ruhtaki haslet adalettir. Evet. Kin ve nefret sevgi, küfür iman, yalan doğruluk, zulüm adalet. Adalet söz konusu. İkinci sual, Allah'ın ayetlerine zulmetmek ne demektir? Allah Teala Araf 9'da men khafet mevazinehu fe ulaike ellezine khasiru enfusuhum bima kanu ayatina yuzlemun. Allah'ın ayetlerine zulmetmek, Allah'ın ayetlerini hiçe saymak demektir. Allah'ın ayetleri yapılması icap edenleri emreder. Kim onu yapılması icap edenleri yapmıyorsa, Allah'ın emirlerine itaatsizlik ediyorsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsa ayetlere zulmediyor demektir. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşma dilemeyi üzerimize 12 defa farz kılmış. Buna rağmen bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişi Allah'ın bu 12 tane farz ayetlerine zulmetmiştir. Allah Teala ayetlere zulmedilmesini birçok ayette net olarak açıklamıştır. Araf suresinin 146-147. Ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlara ayetlerimizin anlamasından onları çeviririz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanlar. Yani kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların hasarlarına engeller koymuş, Allah onların huzurlarına engeller koymuş ve Allah onların kalplerini tabi etmiş. Bütün ayetleri görseler, imanlar etmezler, işaret yolunu görseler, yol edilmezler, gay yolunu görseler, onu yol edinirler. Yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyor, mürşide tabi olmuyor ve başkasını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyor. İşte böylelerinin kalplerini Allah-u Teala tabi etmiş. Bakara 159'da ise Allah lanet ediyor, lanet edicilerin laneti de onların üzerine. Ve bu 7 Safa 4 teslimin muhtevasına baktığımız zaman hepsinin ayetlerle bize izah edildiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide tabi olmak, ruhunu Allah'a teslimi, fizikini Allah'a teslimi, nefsini Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi olarak ayetlerle karşımıza çıkıyor. Ulaşmayı dilemeyen kişi buna hiçbirisi olmayacağına göre bu slaytta bahsi geçen bütün ayetlere o zaman zulmetmiş oluyor. Ayetleri hiçe sayıyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niçin zalime de mazluma da yardım ediniz buyurmuştur. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Örneğin ne zaman birisine bir başkası zulmettiyse siz zalimi kırmadan ona yaptığının yanlış olduğunu anlatıp onu ikna edebilirseniz o da zulüm yaptığı kişiden af dilerse ve aynı hatayı yapmamak konusunda karar verirse zalime mutlaka yardım etmişsiniz demektir. Mazluma da yardım etmeniz lazım. Allah-u Teala sahabeye diyor ki onlar size haksız ile davrandılar diye sakın siz de haksız davranmayın. Onların bir gün sizden birisi olmayacağını bilemezsiniz. Öyleyse zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım ediniz hadisinde sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık ama zalime neden yardım edelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız diyor. Evet. Öyleyse zalime yardım etmek onun daha fazla derecat kaybetmesine engel olmak, onun derecat kazanmasını sağlamaktır. Ama mazluma yardım etmek, onun kazandığı derecatın da onun derecat kaybetmesine engel olmaktır. Çünkü zalim, yani zulüm, derecat kaybettirici her şeydir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bize derecat kaybettiren her olay birer zulümdür. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a istemedikçe kendisine zulmeden birisidir. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet, vicdan, ibadet, bu aşk.
3: Dinimizi yaşamak, her şeyi düzgün yapmak. Yani Allah'a ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor.
4: Allah'ın emirlerini yerine getirmek anlıyorum, değil mi? Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, Allah yolunda yürürsen Allah'a ulaşırsın.
1: Peki siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmak istiyor musunuz?
5: İstemez miyim? Çok istiyorum hem de.
1: Peki bunun için neler yapıyorsunuz?
5: Namazımı kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. Dualarımı yapıyorum. Hayır yapıyorum, sevindiriyorum.
2: Hayır hasenet, yardım, tebessüm yetmez mi?
4: Hiçbir şey yapamıyoruz desek doğru. Namazımızı kılmaya çalışıyoruz. Orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Toplantılarımız var. Onlara gitmeye çalışıyoruz. Ama Allah'a layık bir kul olamadık. Oluruz inşallah.
3: Namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Düzgün olmak, kimseye kandırmamak, işimizi düzgün yapmak.
1: Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
4: Hiç dilemedik. Değil mi? İnşallah. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Beni de dostların, velilerin arasına al. İnşallah yavrum.
5: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz. Benim de ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
4: İnşallah ulaşırız.
0: Bir misafirimiz ulaşmak için dinimizi yaşamak gerekiyor dedi. Din nasıl yaşanır? Din inancı sembolize eder. Allah Teala dine bir kayda koymuştur. Dinde zorlama yoktur. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. İnsanın evvela sevgi duyması lazım. Daha üst kademede aşk duyması lazım. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. Öyle bir din yaşadığımız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi biz oluruz. Bu din nasıl yaşanır? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle bu iki tane faktör görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İki, dilemedikleri için de şirkte olanlar. Mülaki olmayı dileyenler dini yaşayanlardır. Mülaki olmayı dilemeyenler şirkte kalanlardır. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde şirkte kalanların amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ Sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Vahdet, tevhid ve teslim akidesi içerisinde dini yaşamak asıldır. Teslim, Allah'a ulaşma dileği bir teslimiyettir. Allah teslim olma tarafıdır. Tevhid, tek fırkayı oluşturmaktır. Vahdet ise Allah'ın tekliğini ifade eder. Bu dinin bütünü hedef emirler ve bu hedef emirleri de vasıtalarla gerçekleştirmek söz konusu. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Buna paralel 7 tane vasıta da var. Allah'a ulaşmayı dilemek hedef emir ama Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta emirde. Allah'ın taneti müşride tabi olmak, Mumin 15, 12 tane insanla müşridin önünde tövbe etmek. Tövbe yapıldığı zaman kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Bütün bunlar hepsi bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zulmün önüne geçmek için nefsimizle cihad etmemizi emrediyor. Bu cihadı sağlayan en önemli ibadetin ise zikir olduğunu söylüyor. Zikir yapmanın önemi hakkında peki siz neler söylersiniz?
2: Zikir her zaman dilimizde, zaten her an abdestli bir müminin yapması gereken, olması gereken. Bunları yapıyoruz Allah'ın izniyle zaten.
3: Allah'a ulaşmak için en büyük Allah'ın adını zikretmek.
5: Zikir çok önemlidir. Yani zikir yaparsak evimizin bereketi olur, sağlığımız yerinde olur, işimiz rast gelir. Yani mesela ben çalışıyorum, elimde hiçbir zaman zikir eksik etmiyorum.
1: Peki Allah'ın ismini anan bir kişi sizce nasıl olur?
4: Allah'tan korkar, Allah yolundan ayrılmaz, doğru yaparsa tabii. Dilden değil kalpte, değil mi?
2: Kalbi yumuşak olur, merhametli olur. Kalbi de güzel olur, içi de güzel olur, dışı da güzel olur, sevecen olur.
3: Allah'ın zikrini eden Allah'ı için canını verir.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
4: Mutlu hissediyorum. Oruç çıktıktan sonra biraz boşluğa düştüm. Çünkü gece namazına kalkıyorduk. Yemeği yiyince namazımızı kılıyorduk. Şimdi uyanamıyoruz.
2: Rahat hissediyorum tabii ki kendimi her şeyden. Yani bu dünyanın çok fani olduğunu. Bu dünyanın bomboş olduğunu. Kırmak, incitmek. Bunların bütün hataların yanlış olduğunu ama tabii ki insanız, nefsimize uyabiliyoruz.
5: Zorlu ve mutlu hissediyorum. Eğer ben zikir yapmadığım zaman, namaz kılmadığım zaman ben Allah'ıma karşı çok böyle mahcup hissediyorum kendimi.
0: Bir misafirimiz zikir yapan kişiler için işi de güzel olur, dışı da güzel olur. Allah'a aşık olan kişi akar gözlerin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah değil diyor. İçi de dışı da nurlanır, güzel olur gerçekten. Zikir yapan kişi iç dünyasında ve dış dünyasında neler değiştirir? Başlangıçta iç dünyamızda bir evrensel diyalektik kavga vardır. Ruhumuz ve nefsimiz devamlı harp halindedir. Bu kavga nefsimizde afetler olduğu sürece had safhada devam edecektir. Ama bu standartlar içinde hepimiz için söz konusu olan şey zikrin 7 şartına sahip olup zikir yapmak olacaktır. Yani 7 kalp şartının sahip olmak. Kalpteki ekinetin alınması, ifatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması, küfrün dışarıya alınması ve imanın yazılması. 7 kalp şartı söz konusuysa o kişi zikir yapmak söz konusu olacak. O zaman her aradığınızı zikriniz arttıkça kalbinizdeki kararmanın yok olduğunu, huzuru ve mutluluğu yaşayacaksınız. Güzel davranışlarınız giderek artacaktır. Kötü davranışlarınız da o kadar azalacaktır. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri göreceklerdir. Allah Teala'nın dizaynı bu. 3 cephede kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun halini yaşamaz. Mutluluk, 1. şartı daimi olması, 2. şartı sulh ve sükun, daimi bir sulh ve sükun halini yaşamak, 3. şartı 3 alemde. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini yaşamak, o bize mutluluğu ifade ediyor. 2. şart mutluluk daimi olma olacaktır. 3. şart 3 alemde de sulh ve sükunu barışı yaşamaktır. Mutluluğun daimi olması, 3 alemde sulh ve sükun ve iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde buna ulaşmak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Yüksek müsaadenizle bir sualimiz olacaktı inşallah. Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Size yaşadığıma çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'ın insanlara zulmettiği iddiası doğru mudur? Külliyen yalan. Allah kullarına zulmedici değildir. Allah Teala Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Ve ma ene bi zalimin el abid. Ben kullarıma zulmedici değilim diyor Allah Teala. Zulüm bir haksız fiildir. Bu haksız fiilin Allah Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın yaptığı fiil ya size bir fayda sağlar veya sizin ölçülerinize göre size bir zarar verir. Ama ikisinde de kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse bize kim zulmedebilir? Ancak kendi irademiz. Onun ötesinde hiçbir şekilde ne bir cüz-i irade, ne sünnetullah, ne de Allah'ın iradesi olan ilahi irade bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez, vermesi mümkün değildir. Sadece biz kendi nefsimize zulmedebiliriz. Bir başka cüz-i irade, sünnetullah veya Allah'ın iradesi asla bize derecat kaybettiremez. Bu mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi nefsimizden kaynaklanıyor. O halde Allah'ın kullarına zulmedici olması söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zulümle olan dünyayı adaletle doldurmak için her devirde Resuller, mürşitler göndermiş ve onlara tabi olmamızı da bize emretmiş. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit demek doğru yolu göstermek. Biz ona hitap edip biz de o yollara gitmeyi şey etmek isteriz yani.
2: Mürşit zaten bir bağlılıktır birilerine yani.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan?
4: Hiç de yok. Çok nadir.
2: Öyle bir ahir zamana gelmişiz ki edemiyorum yani. Sadece vicdanımla, kalbimle, mantığımla hareket etmeye gayret ediyorum. Kimselere artık güvenemiyorum.
5: Tabii ki vardır. Ama dek gelir dek gelmez. Ora Allah'la ikisinin arasında kalmış bir şey. Bizler bilemeyiz.
1: Peki o mübarekleri bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
2: Onlar gibisini bulsak kapısına kul oluruz, köle oluruz ama nafile şu zamanda ben artık.
4: Vallahi şu an tüylerim diken diken oldu. Onları görmek öyle her yiğidin harcı değildir. Değil mi? Herkese de nasip etmez. İnşallah eder.
1: Allah-u Teala bizim Allah'a müracaat etmemizi söylüyor bu konuda da. Bize 4 rekatı hacet namazını buyurmuş. Bakara 45. ayet-i kerimede diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani o hakiki dostu benden isteyin. Bunu duymuş muydunuz ve yapmak ister misiniz?
5: Rabbimle beraber sohbet ediyorsun. Yani isteklerini Allah'ıma sunuyorsun. Allah'ım kabul eder. Rabbim gösterir yani.
4: Peygamberi rüyanda görünce, onları rüyanda görünce acaba ben iyi bir insan mı oldum diye düşünürüm.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onları görmek her yiğidin harcı değildi. Mürşidi mürşit olarak gören kenar kimlerdir? Evet. Hayatta herkes baş gözleri olarak, kör ve baş kulakları olarak, sağır olarak dünyaya başlar. Dünyayı görür, insanların söylediğini işitir, idrak eder ama Allah'ın mürşidini mürşit olarak göremez. Onu mürşit olarak görmediği gibi sözlerini kalbine indirip de idrak edemez. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda da değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor, kabul ediyor. Demek ki Hac 46'da Efelem yesuru fil erdi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yakulune biha. Kalpleri olur onunla aklederlerdi. Em ayyunun yapsurune biha. Gözleri onu görürlerdi. Ve la te'amel afsaru. Ama baş gözleri kör olmaz. Sinelerdeki kalp gözleri kör olur. İsra 45-46'da Vestani bi sabri ve salati. Sabır ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan yardım isteyiniz. Zor durum huşu sahipleri için değil. Kendi huşu sahipleri, Enam 36'da Nema yestecibu ellezine yesmehun. Davete icabet edenler iştenlerdir. Onlar daveti kabul eden ve Hac 54'e göre Allah'ın da kalbine ihbat koyduğu kişidir. 7 kalp şartının sahibidir. Evet, dünya hayatına herkes kör, sağır ve dilsiz olarak başlar. İnsanları görüyor, insanları işitiyor, insanlarla konuşuyor ama mürşidi görmüyor, mürşidin sözlerini anlamıyor ve mürşidin sözlerini konuşmadığı için hakkı konuşmuyor. Sağır, dilsiz ve kör. Dünyayı gör, insanların söylediğini işitiyor, idrak ediyor. Ama Allah'ın mürşidini mürşid olarak göremediği için oluyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Hazreti Bekir, Peygamber Efendimiz tebliğe başlamadan evvel rüya görüyor. Ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor. Rüyasını tabir ettirdiği bir Allah dostu diyor ki ahir zaman peygamberi gelecek. Sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin diyor. Yıllar sonra geldiği zaman Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bunun Hazreti Bekir diyor ki bu söylediklerin delili ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğün rüya deyince Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın ayağı suya eriyor ve tabi oluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir onu mürşidi, mürşid olarak görüyor. Allah'ın Resulü olarak görüyor. Onun sözlerini anlıyor ve kalbine iniyor, kendine mal ediyor. Ama Ebu Cehil'e de aynı davet ulaştı. Fakat Ebu Cehil daveti kabul etmediği için, mürşidi Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul etmediği için sözlerini anlamadığı için, kalbine indirmediği için hep sağır dilsiz ve kör olarak hayatına devam etti Ebu Cehil. Sağır dilsiz ve kör olarak bu dünyayı terk etti. Halbuki Hazreti Ebu Bekir Allah'a ulaşmayı dilediği için Rahim Esması Allah'a tecelli ettiği zaman ondaki bütün engelleri kaldırdı. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onda değişiklikler yapıyor. Kişi irşat makamını mürşit olarak artık görüyor ve kabul ediyor Rahim Esması'nın tecellisiyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu değerli muhterem hocam. Muhterem hocam, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm karıştırmayanlar kimlerdir? Saygı ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Enam suresinin 82. ayetinde bahsi geçen imanlarına zulüm bulan karıştırmayanlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانِ بِزُلْمٌ اُولَٰكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُخْتَدُونَ Enam 82. Zulüm, derecat kaybettirici amel işlemek demektir. İmanına zulüm karıştırmaması için kişinin başkasına zulmetmemesi de gerekmiyor. Kendisine zulmetmemesi yeterlidir. Zulmün kesildiği nokta, kişinin kendisine zulmetmediği noktadır. Kişi daha ul elbab makamında nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle ne kendisine ne de bir başkasına zulmedemez. Ama ne zaman ki hakka tukati takvada o kişi Rabbini görür, o noktadan itibaren tahakkiki imanın sahibidir. İmanına zulüm karıştırmaması artık mümkün, zulüm karıştırması mümkün değildir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılan İslam tatbikatının özelliklerini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ki tatbikat 3 esas üzerine bina ediliyor. Bu, Kur'an'ın bütününe tabi olmak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek ve Allah'a davet etmek. Bütün sahabe Resulullah'la birlikte Allah'a davet edenlerdi. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde "Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene men tabani." De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol işte bizim yolumuz budur. Alimen 119'da "Hant muhaulay tuhubbunhum ve la yuhubbunakum tumnet kitabi kulli." Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Fusulet 33-34-35'te "Men nahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kal inne minel muslimin." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir değilsen kötülüğü iyilikle mukabele et. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler ve sonsuz hazın sahibi olan insanlar ulaşabilir. İzmir'den bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, sahabe zamanında ve Osmanlı'da hanımlara Allah'ın emaneti diye değer veriliyordu. Günümüzde neden kadına şiddet arttı, açıklar mısınız? Şiddetin kaynağı, zulmün odağı nefsimizdir. Ve İnsanlar nefs tezkiyesini yapmadıkları takdirde kendisini şiddetten alıkoyamazlar. Öyleyse şiddetten beri olmak ancak nefs tezkiyesi, tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah katında söz değiştirmez. Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'ın garantisi olması hasebiyle Buna paralel nefsimizin manevi kalbinde %51 nurlanıyor, %49 karanlık. Yani kısacası o kişi şeytanın etki edebildiği alanı %51 nurlandırmış. O nokta itibariyle şeytan artık ona negatif tesirde bulunamaz. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, hikmet sahibi olmak ne demektir? Kimler hikmet sahibidir, açıklar mısınız? Hikmet sahibi olmak, daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikirde olan herkes 4 vasıf şartının sahibidir ve 3 tane de sonuç şartı. Vasıf şartlarından bir tanesi 19 faziletin sahibidir ve 24 saat Allah'ı zikrediyor. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık. 3 sonuç şartı, o kişi ehli hayırdır, devamlı hayır işlediği için. Ehli hüküm, ehli hikmettir. İhtilaflı olan konuları Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Ehli hikmettir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa hangi seviyatı olduğunu bilir. Bilmiyorsa da ehli tezekkürdür. Allah'tan sorarak öğrenir. Öyleyse bu kalbi 7 kademede müzeyyen olanlar, 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibi olan herkes hikmet sahibi, alimdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, irşat makamına karşı itaatin, edebin ve sadakatin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşat makamına itaat Allah'a itaattir. Edep zaten Allah'ın bizden istediği mutluluğun yaşanmasında en önemli âmil olan unsurdur. Sadakat ise mutlak surette Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir hakikati ifade ediyor. İtaat, edep ve sadakat çok çok önemli. Allah Teala bunları kime nasip etmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tamam, ilim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artması nasıl gerçekleşir, açıklayabilir misiniz? İlim arttıkça kibrin artmaması aksine edebin artışı zikirle gerçekleşebilir. Zikriniz arttıkça, kalbinize Allah'ın nurları doldukça, karanlıklar azaldıkça, şeytanın karanlıklara sadece etki edebildiğini, nurlara hiç tesir olmayacağı hasebiyle o kişi nefsinin manevi kalbine 19 afeti temizlemek suretiyle Allah'ın katından 19 tane fazileti gerçekleştirecektir. Evvelden kibir afetinin yerine tevazu gelip yerleşir ve böylece kişi ilmi arttıkça kibrin değil, aksine tevazunun sahibi olur. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'nın derecatlandırma sistemiyle hayır ve şer ölçüsünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ. Herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Hangi olay söz konusu olursa olsun ya derecat kazanırsın ya derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiğiniz zaman şer işlersiniz, derecat kazanırsanız hayır işlersiniz. Allah-u Teala'nın bizi değerlendirme ölçüsü hayır ve şerdir. İnsanların değerlendirme ölçüsüne baktığımız zaman onların da ölçüsü kar ve zarardır. Nerede ne kadar kar ettim, ne kadar zarar ettim. Dünya ile alakalı ticaret alışverişinde hep olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ne kadar zarar ettim, ne kadar kar ettim. Halbuki Allah için önemli olan kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler. Kazandığımız dereceler bizi Allah'a yaklaştırıyor, kaybettiğimiz dereceler bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, şeytana yaklaştırıyor. Şeytan bizim düşmanımız, Allah ise bizim dostumuz. Allah Teala kesinlikle mutluluğumuzun olması olmaz şartının daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Daimi zikirdeki bir insan her zaman derecat kazanan, ehli hayır olan, hayırda yarışan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fatiha ma'as-selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti, işareti var mıdır? Varsa bu alamet nedir? Açıklar mısınız? Evet, vardır ve bu alamet mürşid sevgisidir. Çünkü Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı bir dilek. Bu dilek Allah sevgisi bizi mürşid sevgisine götürüyor. İncil'de de bir ayet var. Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cennete gitmek istiyorum. Allah Resulü namaz kıl diyor. Kılmıyorum. Kılamıyorum daha doğrusu. Oruçlu tutamıyorum. Zekat ver veremiyorum. Şunu yap yapamıyorum diyor. En sonunda ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse kurtuluşun olmazsa olmaz şartı Allah ve Resul sevgisidir. Ama Allah sevgisinin sağlaması da Resul sevgisinden geçer. Ben Allah'ı seviyorum ama mürşide ne gerek var? Ne yazık ki o yayan kalır. Hiçbir zaman kurtuluşu hak etmiyor. Kurtuluşu hak edebilmek mutlak surette mürşid sevgisinden geçer. Mürşidi Allah için seven, Allah'ı mutlaka seven birisidir. Çünkü sevgi Allah'tan gelir, Allah kaynaklıdır.

Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenirler. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı arttırır ve Rablerine tevekkül ederler. Bu tabiyetini gerçekleştiren bir kişiyi ifade ediyor. Öyleyse kalbine iman yazılan kişi aslında imanı artan bir mümindir. Ama kalbe iman giren kişi o kalben Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve gerçekten de bakıldığı zaman istisnasız o kalbe imanın girmesi mürşid sevgisine götürüyor. Ne olur diliyle iman edip de kalbiyle iman etmese? O zaman hiçbir şey olmaz. Çünkü Allah Teala soya bakmıyor, mala bakmıyor, şekli şemale bakmıyor, devamlı insanın kalbine bakıyor. Kişinin kalbi talebi onun Allah katındaki seviyesini de ifade ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Çünkü Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu lika Allah fenne acelâ lil Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize söyleyen Allah'tır. Allah'ın sözünde hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Belki insanlar bunu garanti nasıl söyleyebilirsiniz? İşte bu ayete dayanarak söylüyoruz. Çünkü bu ayet Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Eğer Allah diyorsa ki bana ulaşmayı dileyeni mutlaka vakti gelecektir. Bu mutlakiyeti bize veren, bu sözü bize veren, sözünde hulf olmayan Allah'tır. Ve Allah o kişinin mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi öncelikle kalbine iman giren kişidir. Ama öyle insanlar var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hatmetmiş vaziyette konuşup diyor her türlü ibadeti yapıyor ama kalbiyle cahil. Kimdir kalbiyle cahil olan kişi? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdûl hayâti dünya. Onlar dünya hayatından hızlıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanlar dilleriyle ne söylese söylesinler, onların kalplerinde iman yoktur. O kişi kurtuluşa eremez. Böylesi bir insan diliyle Allah'ı sevdiğini iddia edebilir. Ama Allah Teala kalbe bakıyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen, dili kalbe indirmeyen, dilinin söylediği kalp tasdik etmiyorsa o kurtuluşta değildir. İşte bir kalpte imanın bulunup bulunmadığının alameti dilinin söylediği kalbinde olmasıdır işareti. Bu işaret de Allah sevgisidir ve Resul sevgisidir. Allah'ı seven mutlaka Resulü sever. Resulü seven mutlaka Allah'ı seven birisidir. Allah ve Resulünü birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü Resul Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala gerçekten ben Allah'a inanırım. Resulüne ne gerek var? O yaya kalır. Ben Resul'e inanırım. Allah nereden çıktı? O da tamam. Mutlak surette Allah ve Resulüne itaati, Allah ve Resulünü birbirinden ayırmayan, Resulün söylediğinin Allah'ın sözü olarak değerlendiren ve kalbine o şekilde nakşeden kişi, o aslında Allah'ın dinini yaşayan kişidir. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Evet, ikinci sual, Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem hocam, fizik vücut hasta olduğunda ibadetlerimizde bir gerginlik ve tahammülsüzlük hali yaşıyoruz. Bu hal bizi manevi olarak olumsuz etkiliyor. Fizik vücut rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesi için ne yapmalı ve nasıl düşünceye sahip olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun ihtiyaç duyduğu bütün vitaminler Allah'ın yardımında var. Allah'ın yardımını da bize ulaştıran yegane vasıta zikirdir. Yani dikkat edin,

0: Zikir de Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Yani bir insan ben Allah'ı seviyorum ama zikretmiyorsa o sadece dilinin söylediği kalbinde olmayan birisidir. Ama gerçekten diliyle ben Allah'ı seviyorum, dil ikrar ediyor ama kalp de tasdik ediyor o sırada Allah Allah diyor. O zaman o kişinin ihtiyaç duyabileceği her şeyi Allah Teala o zikirle kendisine veriyor. Vazgeçmemek ve o imanın sahibi olmak. Yani şartları ne olursa olsun kesinlikle bilecek ki ben zikrediyorsam benim halimi en iyi bilen Allah'tır. Allah ihtiyaç duyduğu şeyi mutlaka bana verendir. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyendir. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? La nükellifu nefsen illa vus'aha ma kesebet ala ma kesebet. Biz kimsenin gücünün dışında bir şeyle kişiyi sorumlu kılmayız. Öyleyse hastalıklı bir vücut, bir bünyeyi en iyi bilen Allah'tır. Eğer Allah Teala şarttan ne olursa olsun ibadetlerinizi yapın diyorsa ki bunlara hanımlar dahil değildir. Hanımların özel hallerinde onlara Allah Teala bu imkanı vermiştir. İbadetlerini yapmayabilirler. Onun dışında bey bir kardeşimiz için şartları ne olursa olsun o ibadetin yapılmasını Allah Teala farz kılmış. Mesela ne olabilir? Öyle şartların sahibi iki kişi yürüyor. Ama namaz vakti de bitecek. Hedefine de ulaşması lazım. Yürürken namaz kılınabilir mi? Evet. Ne bileyim her tarafı hiçbir tarafı oynamıyor. Sadece düşünüyor. Ama namaz kılması lazım vakit gelince. Düşüncesinde namaz kılabilir mi? Evet. Yani eğer Allah Teala bu kolaylıkları Kur'an-ı Kerim'de bize vermişse o zaman ibadetler şartlar ne olursa olsun yerine getirmemiz ve yerine getirebilmek, onun mutluluğunu yaşayabilmek için mutlaka Allah'tan yardım istememiz lazım. O zaman da Eyüp Aleyhisselam gibi fizik vücudun rahatsızlığı ne olursa olsun bize o ibadetler zor gelmez. Çünkü Allah yardım ediyor. Allah yardımıyla kolaylaştırıyor. O zaman sadece zevkini yaşıyoruz. Buna bir misal vermek gerekirse biz Allah'a ulaşmayı dilemeden tabiyetimizi gerçekleştirmeden Ramazan'da oruç tutuyorduk. Ama akşamı zor getiriyorduk. Öf hatta etrafımızdaki insanları kırıp geçiriyorduk. Bu kadar zor şartların içerisinde namaz kılıyorduk. Gerçekten oruç tutuyorduk. Gerçekten Peygamber Efendimiz de diyor ki oruç bazı insanlar için açlık ve susuzluktur. Kimler için? Allah'a ve mülahire iman eden, iman etmeyenin hiç kimseye için oruç bir mutluluk değildir. Açlık ve susuzluktur. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Kimdir bunlar? Allah'a ve mülahire iman etmeyenler. Hem Allah'a inanıyor, hem Resul'e inanıyor, hem bütün emirlere inanıyor, Kur'an okuyor. Allah'a ve mülahire iman edenler var mı? Var. İman etmeyenler de var mı? Var. Bakın iki grup insanı biz sizin için Kur'an ayetleriyle deledik. Allah'a ve mülahire iman edenler yedi grup insan. Allah'a ve mülahire iman etmeyenler de yedi grup insan. Evet. Şu anda ekranımızda slaytımızı görüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmülahire iman edenler Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ve mülahire iman edenler hastalıklı bir hali yaşasalar dahi şartlar ne olursa olsun Allah onlara her şeyi kolaylaştırıyor. Yesiru ve la tuhassiru ve şiru ve la tunefiru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire iman etmeyenler, yevmül ahir ruhun Allah'a ulaştığı güne iman etmeyenler. Bakın Allah'ın zatı arşta, Allah'ın zatı ruhu için Allah'ın zatı meaptir, sığınaktır. Yani nasıl nefs ve fizik vücut için ahiret yurdu cennette veya cehennemse Allah'ın zatı da ruhumuz için ahiret yurdudur. Ve Allah'ın zatı sığınaktır. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler deyince Allah'a kişi inanıyor ama yevmil ahire iman etmiyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmıyor. Yüzlerce, hatta insanlar %90'dan fazlası. Öyle olunca o zaman Kur'an onlara açılmıyor. Onlar Kur'an'a karşı körlük var, kendilerinde sağırlık ve dilsizlik var. Onlar asla hedefe ulaşamazlar. Hangi ayet gereğince? Fussilet 44. Fussilet 44'te Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim, amini olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amini olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, yevmül ahire iman edenler. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler için sağırlıktır ve körlüktür diyor. O zaman sağır ve körler gideceği yer cehennem ve ne yazık ki bunlar farkında değiller. O zaman rahatsızlıklarımızın iç dünyamıza sirayet etmemesini istiyorsak Allah'tan yardım talep edeceğiz ve hemen zikre başlayacağız. Zikir, zikir, zikir ve Allah'tan alınan yardımla tekrar o güzel günlere doğru Allah Teala bizi götürecektir. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını göstermemiz lazım inşallah Teala. Allah'ın izniyle. Antalya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, fıska düşme olayı nasıl gerçekleşir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşitten şüphe ve ayetlerden şüphe kişiyi fıska götürür. Başlangıç noktasında bütün insanlar fısktadır. Ama fıskta olan insanlar ayetlere iman ederse, ayetlerden şüphe etmese fısktan kurtulur. Hangi ayeti kerime? İşte hemen söyleyelim. İster Rum 53 olsun, ister Nem suresinin 81. ayeti kerimesi olsun. Bakın Allah Teala ne buyuruyor ikisinde de. Diyor ki sen körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. İşte onlar da bize teslim olanlardır. Öyleyse fısktan kurtulmanın birinci koşulu ayetlere imandır. Başlangıçta herkes fıskadır. Fısktan kurtulmak istiyorsa kişi ayetlere iman edecek. Ayetlere mesela adam çıkıyor diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i hatmettim, hafız Kur'an'ım. Hafız Kur'an ama Resul'ün ayetlerin tilavetinde Resul diyor ki Allah'a daveti diyor ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. O da dilemiyorum diyor, böyle bir şey yok diyor. Bu senin yorumundur diyor. O zaman bu senin yorumundur, Allah'a ulaşmayı dileme diye bir şey yoktur diyorsa, ruh insana hayat verir diyorsa, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür diyorsa, o zaman bu kişi ayetlere iman etmeyen birisidir. Ayetlere iman etmeyen kişi fısktan kurtulamaz. Fısktan kurtulabilmesi için gayet iki tane ayet-i kerime var. Gelelim mürşide. Kişi diyor ki, kullarla arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Böylesi bir insan fıstan kurtulabilir mi? Mürşide inanıyorsa, mürşitten şüphe ediyorsa? Hayır. Mutlaka oradan da kurtulabilmesi için mürşidin Allah'ın bir elçisi, Allah'ın tayiniyle gerçekleştiğini ve Allah-u Teala'nın mürşide tabiyeti farz kılması gerektiğini ifade etmesi lazım ki fısktan kurtulabilsin. Mürşide tabiyet de onu oradan kurtarıyor. Gelelim ruhun dünya hatında Allah'a ulaşmasına. Aynı şekilde ama ruh Allah'ın zatına ulaştı, ermiş evliya oldu. O zaman kişi zikri bırakıyor. Zikri bıraktığı zaman neden şüphe etmiş oluyor o zaman? Allah'a, ruhun dünyasına Allah'a ulaşmasından şüphe ediyor. O zaman yavaş yavaş tereddi hasıl oluyor. Yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor ve zikri bırakınca müşritten şüphe etmeye başlıyor. Daha sonra ayetlerden şüphe ediyor ve buna dair birçok örnekler var. Bunlardan bir tanesi de Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bakın ne diyor Allah-u Teala. Rum 33'te insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederler. Hatırlayın bu zarar Tövbe 126. Musibet isabet ediyor. Oradan ders alıyor, Allah'a yöneliyor. Sonra Allah-u Teala onu kendisinden bir rahmetle, Rahim esması tecellisiyle kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. O zaman onlardan sonra bir kısmı Rablerine şirk koşuyorlar, şüphe ediyorlar. Yani hidayetteyken delalete düşüyorlar. Ne zaman? Zikri bırakırsa. Zikri bıraktığı an yavaş yavaş sahip olduğu her şeyi kaybeden birisi oluyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 28. ayet-i kerime tefsirinde Muhterem Efendimiz bu meleklerin devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar buyurmuşlardır. Devrin imamına tabi olup da öğrendiği ilmi bilmeyenlere tebliğ yaparlarken onların da tebliğleri esnasında melekler onların yanında hazır bulunup o tebliğe şahit oluyorlar mı? Hepinizin üzerinde 4 tane melek var, şahit olmaz mı? İster tövbe sırasında olsun, ister yaptığınız fiillerde olsun, 7 şahit söz konusu tövbe sırasında. Bunlardan bir tanesi de kiramen katiben melekleri işte. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Kiramen katiben melekleri bunlardan bir tanesi. Kişinin de amel defteri. O zaman amel defteri varsa elbette var. Cin 28'de Efendimizin tefsirinde bu melekler devrin imamlarının yaptığı her şeyi görürler ve şahit olurlar. Evet, devrin imamı olan Resul Risaletini, yani Allah'ın kendisine Resul tayin ettiğini ve devrin imamlığına vekaleten tayin ettiği herkese defaatle açıklanmaktadır. Huzur namazının son asaleten devrin imamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonraki bütün devirlerde 14 asırdır huzur namazının bütün imamları bu görevi vekaleten yürünmektedirler. Mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Yani huzur namazının imamının mutlaka bu dünyada hayatta olması ve mutlaka Allah tarafından seçilmiş olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili hocam, ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat toplumda nasıl bir rol oynar? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Evvela Hazreti Ebubekir buyuruyor ki, namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsan o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsan o sizinle Allah arasında. Hacca gitmeyen o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz savaş açarım diyor. Zekat kul hakkıdır. Allah Teala Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Evvela inan şartlarını açıkladıktan sonra malı çok sevmenize rağmen kime vermektir? Yakın akrabaya وَاَتَ الْمَالَا الْحَبِزَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّب۪يلَ وَسَائِنُوا ف۪ي رِكَابِ 7 grup insan, evet. Burada 7 grup insana sayılıyor. Onlara haklarını vermektir. Ama bu hakların içerisinde zekat da sonradan ifade edilmiş mi? Evet. Namazı kılması, zekatı vermesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini hayatın da maddi ve mani hayatın yegane anahtarı zekattır. Eğer zekatınızı verirseniz zekat alanlar zekat verecek duruma geliyor. Öyleyse şöyle söyleyelim. 2 grup insan var. Zekat verebilecek durumda olan insanlar ve zekat hiç veremeyecek durumda olan insanlar. Eğer zekat verecek durumda olan insanlar, zekatı veremeyecek durumda olan insanlara haklarını verirlerse, bir gün o zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor ve bu dönem gerçekleşecek mi? Evet, Efendimizin hidayet çağında işte o son savaşın bitiminden sonra toplumda öyle bir rafa, öyle bir durum gelecek ki zekat insanlar vermek üzere fellik fellik insan arayacaklar. Ve gidecekler, diyecek ki yolda karşılaştığı birisine, ben zekatımı sana vermeye geliyordum. O da diyecek ki ben de şimdi şu anda zekatımı şuna vermek üzere gidiyorum, hareket ediyorum. Yani zekat alanların hepsi zekat verecek duruma gelmiş. Nasıl oluyor bu durum? Hidayet çağında asr-ı saadette gerçekleşecek. Dinler birleşecek. Herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak edecek ve herkes hayırlarda yarışacak. Herkes hayırlarda yarışınca ihtiyaçtan fazlasını verecek. İhtiyaçtan fazlasını verilmesi, barışın gerçekleşmesi, silahlara ayrılan paranın yatırıma dönüştürülmesi ve insanlara ateşli silahlar yerine refah olarak dönmesini ifade ediyor. Gerçekleşecek mi? Evet. Öyleyse zekat toplumun sosyal hayatın vazgeçilmez anahtarıdır ve mutlak surette verilmesi lazım. İşte zekat alanlara ben vermeyenlere savaş açarım demesi bir nevi insanların bilerek diğer komşusunu açlığa mahkum etmesi gerekir. Halbuki yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz başka insanlar için yaşamak. E şimdi komşumuz açken tok olan ne diyor Allah Resulü? Bizden değildir. E biz çünkü zaten o komşu için yaratılmışız. E biz tokuz, o ise aç. O zaman biz yaratılış gayemize uygun bir hayatı yaşamıyoruz. Ne zaman komşumuzu kendimizden öne geçirirsek o zaman hedefimize ulaşabiliriz. Evet, ne zaman şartlar ne olursa olsun komşumuzu kendimizden öne geçirebildiğimiz an bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Sevgili kardeşim, Allah Teala Secde Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde bir şey söylüyor. De ki fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Onlara süre vermez. Yani ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o zaman daha sonraki noktada ruh Allah'ın zatına ulaşsa da o ruhun ölümle Allah'ın zatına ulaşmaları tağutlardır. Allah ve Resulüne karşı ona bir kurtuluş sağlamıyor. Fetih günü kafir olanlara, fetih günü ne demek? Gök kapıların kendisine açıldığı gün. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَقْبَلُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları açılmaz. Secde 29 ve Araf 40. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذِّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَقْبَلُوا عَنْهَا لَا تُفَتْتُوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ. Gök kapıları onlara açılmaz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 45'te يَوْمِ شَحْشُرُهُمْ كَمْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَى اِسْعَاتًا مِنَ النَّهَارِ يَتَرَّعَافُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Bakın, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِكَ اللّٰهِ. Lika Allah'ı yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır ve onlar kibirli olan insanlardır. Onlara gök kapıları açılmaz. O zaman gök kapıları açılmayınca ölümle ruhu Allah'ın zatına ulaşanlara onlara bir fayda vermiyor. Allah Teala onu söylüyor. Ölüm anında Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanları şeytan kafir olmaları konusunda kandırabilir mi? Henüz gözünden perde kaldırılmadıysa, yani gözünden perde kaldırılmışsa kişiler bu dünya hayatında, ama mesela birisi onunla konuşuyor, o konuştuğu kişinin farkında değil, o da başka tarafa bakıp konuşuyorsa, o noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediyse ona bir fayda vermez. Ondan önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemesi takdirinde şeytan asla ona engel olamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, delalette olan bir kişi nefs tayi mekanını kendi aklının kontrolünde yapabilir mi? Hayır sevgili. Öylesi bir insan sadece astral hayat şeytanın tesirinde yaşayabilir. İster nefsi tayi mekan olsun, ister ruhu tayi mekan olsun, mutlaka Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ve mürşid yanında bulunuyor. Mürşidin yardımıyla gerçekleşiyor. Her uyku bir nefsi tayi mekandır ama şuursuz bir tayi mekandır. Fakat şuurlu tayi mekanı kişinin yaşayabilmesi bu Rabbani yoldan, mutlaka mürşidin nimeti devreye giriyor. İster Rabbani yoldan nefsi tayi mekan yaşasın, mürşid yanındadır. İster Rabbani yoldan ruhu tayi mekan yaşasın, yine mürşid yanındadır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu çok kimse bilmektedir. Fakat burada iman edip inananlara daha çok dert, bela, sıkıntı gelmekte, inkar edenlere ise o kadar gelmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bela sıkıntı birer imtihandır. Musibetler insana derecat kazandırır. Allah Teala 7 ayet-i kerimede diyor ki bizden dünyayı istiyorsunuz, alın ama ahirette nasibiniz yok. Öyleyse onlar dünyayı istiyorlarsa o zaman Allah Teala da onların istediklerini onlara veriyor. Ama kişi Eğer maneviyatı istiyorsa o zaman maneviyatın giriş kapısı bir imtihandır, beladır. Tövbe 126'da. Biz diyor o senede bir iki kere onları imtihan ederiz. Bu imtihanda onlar derecat kazanıyorlar. E şimdi Allah'tan kişi dünya metaını istiyor. Veya gidip bilet alıyor yani. Milli piyangodan bilet alıyor. Mesela şöyle bir şey. Sabahtan akşama kadar para isteyen kişi milli piyango biletini almazsa olur mu? E o da ona sarılıyor. Gidiyor. Oradan da para kendisine çıkıyor. Ama o para kendisine huzur ve mutluluk verir mi? Hayır. Sadece dünyadaki zevkleri yaşar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ne buyuruyor? Dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükrederiz ki Allah Teala o musibetleri bize veriyor. Ondan ders çıkartanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilediğiniz an zaten gerisini Allah gerçekleştiriyor. Evet dünya bir imtihan yeridir. Fakat iman edip inananlara daha çok dert bela geliyor. O dert bela ne zamana kadar sürüyor? Daimi zikre ulaşana kadar. Ama daimi zikre ulaştırmanın bir vasıtasıdır. Bir taraftan yarışmaya giriyor kişi. Ne diyelim? Koşu engelli bir yarışmada. Bazıların engeli daha düşük. Bazıları çok daha fazla yüksek engelli durumlarla karşılaşıyorlar. Ama ikisinin aldığı puan eşit mi? Değil. Neyse bela ve sıkıntılar bizim aleyhimize değil lehimizedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki en büyük belaları peygamberler geçirirler. Sonra veliler ve sonra diğer insanlar. O zaman Allah'ın en sevgilileri peygamberlerse ondan sonra Resuller velilerse o zaman Allah onların aleyhine bir şey yapabilir mi? Hayır mümkün değil. Onların ilahi iradeyle tesbihteler ve sağ alacağı Allah-u Teala onları kendisine biraz daha yaklaştırmak, biraz daha kendisine dost kılmak içindir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, Efendimiz himmetiyle ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, mürşidin müridine öğretebileceği en önemli şey nedir? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha da okuyacak olursak. Mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey nedir diyor kardeşimiz. Mürşidin müride öğretebileceği en önemli şey Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Bizden sevgiyi öğrenmemizi ve daha sonra sevgiyi öğretmemizi istiyor. Bizler sevgiyi öğrenen, yaşayan ve öğretenler olmalıyız. Şu dünya üzerinde şu anda 8 milyar insan var. 8 milyar insandan Allah'ın istediği şey bu. Mürşit Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Yani mürşit eğer müride bunu öğretmek istiyorsa aslında ne yapmış oluyor? Allah müride neyi öğretmek istediğini ifade ediyor mürşit. Dolayısıyla olay buysa bir kere daha söyleyelim. Evet Allah Teala her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi, sevgiyi yaşamamızı ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Allah aşıkları bunun müdayimleridir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Eğer bunları muhteva içinde gerçekleştirebilirsek, Efendimizin şu sözleriyle tamamlamamız lazım. Seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Sevginin dürbünüyle bakın. Bütün dünyaya sevginin teleskobuyla bakın. Bizi biz yapacak olan tek şey sevgidir, sevgidir, sevgidir. Seven sevdiğine koşar, koşan korktuğundan kaçar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Allah'ı sevenler olun, o sevgiyi yaşayanlar olun ve en sonunda da her insana o sevgiyi öğretenler olun. Bir sual ve cevap programının daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha ersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لِلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an ayetleriyle kalplerin fethi. Birinci sual, kalplerin fethedilmesine Kur'an ayetlerinin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın tüm insanlardan istediği şey Allah'ın etrafında kalplerin sevgiyle birleşmesi. Sevgi üzerine bir ve beraber olmak. Allah için sevmek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. İşte Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sevmektir. Sevgiyle gönülleri yapabiliriz. İnsanları seversek onları mutlu etmeye çalışırız. Mutluluk Kur'an dışında hiçbir yerde bulunmaz. Tek adresi Kur'an'dır. Kur'an ayetleri anlatacağımız bir mutluluk reçetesi İnsanı hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin üst noktasına ulaştıracak. Bütün bu muhtevayı kapsamaktadır. Sonuç ise kalplerin Allah tarafından birleştirilmesi, sevgide birleştirilmesi ve kardeş olmak. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. O zaman kardeş olmak, kalplerin sevgide birleşmesini ifade ediyor. Âl-i İmrân 103'te siz düşmandınız birbirinize. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi, sevgide birleştirdi. Ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İster bu nimet Kur'an-ı Kerim, ister bu nimet devrin imamının ruhu olsun ama o nimetle kardeş oluyoruz. Ve Enfal 63'te yeryüzündeki olanların hepsini infak etseydin, onların kalplerini birleştiremezsin. Birleştiremezsin. Onların kalplerini sevgide birleştirecek olan sadece Allah'tır. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. O halde herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek diğer insanlarla bir sevgi bağı içerisine girmesi ve mutluluğu o şekilde yaşaması en güzel olandır. İkinci sual, insanlar Allah'ın ayetlerinden habersiz oldukları için mi dostluklar kurulamıyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri bütün kainatı kapsamaktadır. Allah'ın kanunları evrenseldir. İnsanlar beş duyu organın standartları içerisinde mutluluğu arıyorlar. Beş duyu organ standartları içerisinde hiç kimse mutlu olamaz. İşte bu dünya için çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar mutluluğu yaşayamazlar. Beş duyu organ içerisinde, beş duyu organın muhtevası içerisinde insanlar kasa, masa, nisa için çalışıyorlar. Ama bununla zevkleri yaşayabilirler. Fakat mutluluk o mümkün değil. Çünkü mutluluk nefsin tezki ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Ve nefsin manevi kalbindeki afetlerin yarı yarı azalması ve tamamen temizlenmesi ancak Allah isminin tekrarı olan zikirle mümkündür. İbadetlerin sultanı. Bu da uygulamada yoksa mümkün değil. O zaman ne yapılması lazım? Allah Teala en çok insanı seviyor. Sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Ve onun mutluluğu meyanında iki tane kaynak vaz etmiş. Birisi Allah'ın kitabı. Allah'ın bütün kanunlarını içeren yegane kaynak. İkincisi de insanlardan biri bu kitabı açıklayan, öğreten ve yaşatan Allah'ın mürşidi. İşte her seferinde Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar sağladığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Her devirde bu kitabı açıklayan Ehl-i Beyt. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip olduğu şahınızı şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti açıklaması. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resul, Mehdi Resul'ün onun döneminde zalimle pişmankarlıklarından ellerini ısınacaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Sevgili kardeşlerim, Resul'le birlikte yol tutanlar kimlerdir? Bakara 151 ile açıklayalım. Resul'le birlikte yol tutanlar, ayetler tilavet edildiğinde ayetlere iman edenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, mürşid söz konusu olduğu zaman tabi olup nefs eskesine başlayanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, fizik vücut teslimi için harekete geçen Kur'an'ı ruhunu öğrenenlerdir. Resul'le birlikte yol tutanlar, hikmeti öğrenenlerdir, nefs teslimini yapanlardır. Resul'le birlikte yol tutanlar, irade teslimini yaparak hikmetin ötesini de öğrenenlerdir. Ama öyle olmasına rağmen Resul'le birlikte yol tutmayanlar, bu 7 sabah 4 teslimi yaşamayanlar, Resul onlara diyor ki, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Sadece Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar, onlar fırka-i naciye, 73 fırka ama 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte sevgili kardeşlerim, bu sohbetleri niçin yapıyoruz? İnsanlara unuttuğu Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın ezeli ve ebedi dinini insanlara açıklamak üzere yapıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar, Resulullah'ın da ifade ettiği. Ahir zamanda Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. İnsanlar dini bidatlerle yaşamaya başlamışlar ve Kur'an'ı unutmuşlar. İnsanlara Allah'ın doğrularını anlatıp onların da gözünü açmak, onlara da en azından Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmek mecburiyetindeyiz. Bu husus dünyanın en önemli probleminin çözülmesidir. Uluslararası düşmanlıkların sona ereceği, uluslararası dostlukların kurulacağı, yani bir dünyaya, yeni bir dünyaya, sırf sükunun gerçekleştiği yeni bir dünyaya adım atıyoruz. Üç kitaplı dinin mensuplarının kendi aralarında da 7 sabah 4 teslim olduğunu ispat etmek, bu birinci vazifemizdir. Böylece aramızda dünyadaki en büyük dostluklar kurulacaktır. Bu da bunun neticesi olan yaşamayı ifade ediyor. Hadis-i şerifte birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun diyor. Öyleyse kardeşlik hepimizin gerçekleştirmesi gereken hedef. İşte bir Katolik rahip olan Martin Luther King ne diyor? Biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Kardeş olmak mutlak surette 7 kademedeki nefs eskesi tek bir dilekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kalplerin fethedilmesine Allah'ın ayetlerini tebliğ eden kişilerin vasıfları da önemli midir? Evet. Allah Teala Bakara 256'da lakira hafidin dinde sorulama yok. Katte ben işte minel gay. İrşad yoluyla gay yolu, yani şeytana götüren yol, cehenneme götüren yolla Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Ama kim tağutu inkar eder, insan ve cin şeytanları ve Allah'a iman eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka ulaşıp tabi olur. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala vasıflarını bildiriyor. Tebliğ eden kişinin vasıflarını bildiriyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim yapar? Var. Bakara 151'de bu tebliğcinin en üst seviyedeki devrin imamı ise 5 görevini Allah Teala zikrediyor. O size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor ki O size kitabı öğretiyor 3, o size hikmeti öğretiyor 4 ve hikmetin ötesini o size öğretiyor 5. Ayetleri tilavet ilk 14 basamak. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğretilmesi 21. basamaktan 25. basamağa kadar. Hikmetin öğretilmesi 26. basamak ve 27. basamağın 26. basamak, 20. basamak ve 28. basamağın 4. kademesine kadar uzanıyor. Hikmetin ötesinin öğretilmesi ise 28. basamağın 5. kademesinden 5. kademesi, 6. kademe, 7. kademe iyi ihtiva ediyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara sohbetinde ben kardeşlerimi özledim buyuruyor. Sahabe soruyor, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarım diyor. Henüz onlar gelmedi. İşte Resulullah'ın kardeşim diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam döneminde tabiyetini gerçekleştiren ve 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Bir kalp kazanmak başkasına en güzel davranışları sergilemekle mümkündür. Ama bütün insanlar hayatta nefslerinin kalbinde %100 afetler olarak başlarlar. Sık sık yanlış davranışta bulunurlar, böylece kardeş olamazlar. Kalplerin terip edilmesi tabiyete bağlı bir husustur. Nitekim Ali İmran 103'te فَهَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَحَسْبَحْتَ مَنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Kalplerin sevgide birleştirilmesi müşride tabiyetle, yani devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle mümkün. Siz nasıl Allah'a ulaştıysanız başkalarını da Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Anlattığımız her şey insanlara Allah yolunda bir şeyler ifade etmelidir. Biz hatırlattıkça onlar da Allah'ın güzelliklerini hatırlayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ve yine bir başka hadiste Allah Resulü buyuruyor ki amen olmadıkça cennete giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi mürşidi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten cennet müjdesidir. Mürşide tabiyet, kalbe imanın yazısı, yazılması, imanı artan mümin olmanın müjdesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala etrafımızda kim varsa herkese sevgi göstermemizi, birkaç kelimeyle, bir gülümsemeyle onların gönüllerini fethetmemizi istiyor. Sizce herkes böyle bir davranış içinde olsa dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Günlük güneşlik olur, kardeşlik olur.
1: Peki yapabiliyor muyuz öyle?
2: Vallahi çoğumuz yapıyoruz, çoğumuz yapamıyoruz. Kiminin psikolojisi bozuk, kimisi geçim sıkıntısı çekiyordur. Kimisinin aile sorunları vardır. Ondandır yani, mutlu olan insan her zaman zaten mutludur.
3: Keşke böyle bir şey olsaydı ama herkes aynı düşüncede olmuyor maalesef.
4: Dilerim hepimiz kardeş olalım, güzel olalım. Bu dünya fani ya.
1: Allah Teala böyle bir mutluluk dünyası içinde yaşamak istiyorsak öncelikle üzerimize düşen vazifeyi yapıp Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kul hakkı yemeyeceksin.
4: Allah'a ulaşmak aşkını zikretmektir. En güzel aşk Allah aşkıdır.
1: Ruhumuzu yaşarken Allah'a ulaştırmamızı istiyor Allah. Hiç bunu duymuş muydun?
2: Hiç duymadım. Vallahi bence hoşuma gitmedi. Ne bileyim ben, daha ölmeden ruhumu bedenimi istiyorsun. Yani hani öldükten sonra amenna.
1: Ölüm değil bu. Bu yaşarken ermiş evliyalar gibi.
2: He, ona nasıl diyebilirim bilemiyorum ki, anlayamadım.
4: Dosdoğru kulluk yapmışsak, iman etmişsek onun en sevdiği kul olmamız için onun yasaklarını yapmamamız gerekir. Ancak öyle ulaşırız yani.
3: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.
2: Ben seni o kadar çok seviyorum ki sana ulaşmak istiyorum.
4: Bana üflediğin ruhu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum kalpten.
2: Ermiş evliyalar gibi sana ruhumu teslim etmek istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda öldükten sonra amenna ama o hiç hoşuma gitmedi. Daha ölmeden ruhumu bedenimi istiyorsun dedi. Allah'a ulaşmak dileği bir ölüm temennisi midir? Hayır. Tam tersi, Allah'a ulaşma dileği ölümsüzlük sırrına ulaşmanın delilidir, senedidir. İnsanlar en çok ölümden korkuyor. Bu kardeşimizin ifade ettiği gibi diyor. Henüz yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmeden evvel benim ruhumu niye istiyor? Halbuki bir ruh ölümle Allah'a ulaşır, bu kader tatında gerçekleşir. İki, hayattayken serbest iradeyle. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam iki kere dünyada ölümü tadan kişi ölümsüz kırına ulaşmıştır ve o kişi ebedi bir hayatın müjdesini dağılıyor. Neyle? Kalbin ulaşmayı dilemekle. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği bir ölüm temennisi değil, tam tersi sonsuz bir hayatın müjdesidir. Allah'a ulaşma dileği. Cennet hayatı sonsuzdur ve bir tek dilekle o kişi o hayatı orada geçirecektir. Secde 11'de zaten ister kafir, ister putperest, ister mecusi kim olursanız olun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Bakara 46'ya göre hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar kesinlikle Allah'ın müjdesine kavuşanlardır. Allah Teala intiharı yasaklamış. Nisa 29'da ve 30'da kim intihar ederse cezası ebedi cehennem. Allah Teala'nın Rabbine dön emri, irci emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya, Allah'a dost kılar. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cehennemidir. Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse irci emri bir ölüm emri değildir. İrci emri bir ölüm emridir diyenler sadece hürafeye dayalı bir zanda bulunurlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar ve insanların gönlünü yaptığımız Allah için olduğumuz bir noktaya ulaşmamız için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiştir. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Ferahlıktır, huzurdur.
4: İslah etmek demek herhalde biraz dedik geçen hocam cezalandırmış gibi bir şey oluyormuş. Terbiye etsin bizi Rabbim vallahi.
3: Sevabını kazanırız cennete girmek için.
1: Allah'ı zikretmek bizi terbiye eder mi? Bizi temizler mi?
4: Bence temizler. Ama dost doğru yapacağız. İşten kalben. Demek ki biz kalben yapmıyoruz ki dualar, hani tabii ki Allah diyor ki Rabbim siz dua edin. Elbet bir kapı açılacaktır. Hani şimdi arkadaşlarım ya hülya ediyoruz ediyoruz neden? Biz etmeye devam edeceğiz. Bir gün açılacak. Ve duamız zaten çoğunlukla bazen kabul ediyor. Farkında mısınız?
1: Her zaman gönül yapamıyoruz. Bazen de kırıyoruz değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Evet oluyor. Bir şey sinirleniyorsun ya da arkadaşın sana bir şey dediğinde o anki psikoloji sıkıntılı. İster istemez onu da kırabiliyorsun.
1: Gönül kırmak da Allah'ın hiç istemediği şey değil mi?
2: Demek Allah'ı kırmak demektir.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıp da baktınız mı o kalbi ama diyor. Bilemiyorsun o kalbin de temiz olduğunu insanların şimdi.
1: Allah Allah Allah Allah diye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikredersek nefsimizin temizleneceğini söylüyor Allah. Bu konuda ne düşünürsün?
2: Doğru söylüyor. Yani Allah Allah diyen zikrini yapan her şey güzel olur. İşi rast gider. Huzurlu olur. Mutlu olur.
0: Misafirimiz insanların kalbinin temiz olup olmadığını bilemiyorsun dedi. Başka insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl bir düşüncede olmalıyız? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaz ettiği geniş yelpaze içindeki davranış biçimleri şöyle sıralanabilir. Şeriat, tarikat ve hakikat. Şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Şura suresinin 40. ayet-i kerimesinde bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Bu şeriatı ifade ediyor. Ama kim affederse o da tarikattır ve ıslah ederse o da hakikattır. O zaman ecri Allah'a aittir. Öyleyse bulunduğumuz seviye itibariyle henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşide tabi olmamışsak otomatikmen davranış biçimimiz mürşide tabi olmak, nefse kesin yapmamışsak davranış biçimimiz kısas muhtevası içinde yer alıyor. Ama mürşide tabi olmuş, yedi kademede nefs eskesini gerçekleştirmişsek, o zaman kötülük yapanı, o kötülüğün bizim için bir imtihan olduğunu düşünerek, kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Bu da tarikatı ifade ediyor, nefs eskesi. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, hakikate ermiştir. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. İşte Yunus onun için diyor, uslu değil delidir halka sağlık sık satan, nefsini Müslüman etsin varsa keramet. Yani marifet, nefsi Müslüman etmek. Başkalarıyla kendimiz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevremize bizden ulaşan onlardan bize sadece onun eşiti geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Bütün mesele Allah'ın bize teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız herkes sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakıyorsanız herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtasıdır. Bu dizayn da seçim başkalarının değil, seçim bizlerin hakkıdır. Allah Teala bizi serbest iradeyle yaratmıştır. Bize zarar veren kişi veya zulmeden kişi etkileniyorsak istisnasız nefsimizin afetlerinin varlığını Allah Teala bize haber veriyor. Yetmez zulmeden taraf derecat kaybediyor. Onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse seçimi ona göre yapmamız lazım. Allah her şeye kadirdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu rahmetullahi ve berekatühü kıymetli hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Kıymetli hocam, bir sualim olacaktı. Allah'ın emrine uyup daimi zikir hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olabilir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emrine uyup daimi zikrine hedefine ulaşmamız halinde toplumda nasıl bir değişiklik olur? 14 asır evvel Allah'ın emrine uyan sahabe daimi zikre ulaşıp da asr-ı saadetini nasıl yaşadılarsa, bugün günümüzde de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine göre Allah'ın emrine uyup otururken, ayaktayken, yanı suya atarken zikreden, daimi zikre ulaşan bir insan olarak toplumda yer alıyorsak ikinci asr-ı saadeti yaşarız. Şöyle bir değişiklik olabilir. Biz başkalarının hizmetinde olarak onlara mutluluk vererek mutlu olmayı öğrenir ve tatbikata koyarız. İnsanlar bizi örnek olarak alacaklardır. O zaman etrafımızda bizim nurumuz onları da aydınlatmaya başlayacaktır. Onların her bir aydınlananı da kendi etrafından nur salmaya başlayacaktır. Bir çürük elmanın başka elmaları da çürütmesinin tam zıttı olan bir olay gerçekleşecek. Bir nurun karanlıkları adım adım nur haline getirmesini sonucuna ulaşacağız. Allah razı olsun. Mutlu ederek mutlu olmak hepimizin hedefi olması lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tüm insanların sulh ve sükun içerisinde yaşayabilmesi için her devirde bizleri bu hedefe yönlendiren resullere, mürşitlere tabi olmak

0: yapıyoruz. Ben daha dini de iyi yaşamak istiyorum ya.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, evet, sonra hacet namazını kılarsak, Allah'a sorarsak benim mürşidim kim diye göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
2: Tabii ki de isterim. Bak ben bunu yine öğreniyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de.
3: Bir misafirin müşride tabi konusunda Rabbim onu herkese nasip etmez dedi. Müşride tabi olmak bir nasip işi midir? Hayır. Yani tabii ki nasip ama kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve hacet namazını kılarak müşridine Allah-u Teala'dan sorması lazım. Hiçbir şey yapmadan Allah bana nasip etmedi olayı tamamen Kur'an'a uymayan bir safsata. Allah Teala müşride tabi olmayı farz kılmış. Bu farzı yerine getirerek Maide 35'te Allah Teala ya eyyühellezine amenü takullaha ve tehuyri vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46. Mes'anü bi sabri ve salati innaha lekebiretin yarar haşeyin. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. İşte bu hacet namazıdır. Allah-u Teala herkesin hacet namazını kılarak Allah'tan müşridini sormasını ve Allah'ın kendisine gösterdiği müşride ulaşıp tabi olmasını emrediyor, farz kılıyor. Neyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açık bir şekilde emrediyorsa hepimizin üzerine düşen vazife o emri yerine getirmektir. Zaten gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisi kalbine koyacaktır ve Allah ona mutlaka mürşid gösterecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Efendimiz ümmetiyle hasretle gül kokulu ellerinizden öperim. İzin verirseniz bir sualim olacak muhterem hocam. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalplerini fethedebilmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an ayetleriyle çocuklarımızın kalbini fethetmek için nasıl bir eğitim vermeliyiz? Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir anne babanın evladına bırakacağı en miras İslami terbiyedir. Allah ve Resul sevgisi. Apaçık bir dizayn içerisinde onlara Allah'ın güzelliklerini teçhiz etmek vazifemiz olmalıdır. Bizlerden doğruluğu öğrensinler, insanlara yardım etmeyi öğrensinler. Görevlerini başkalarına mutluluk ulaştırmak olduğunu bir öğrensinler. Böyle bir gayretin sahibi olan çocuklarımızı buna göre yetiştirelim. Gerçekten de Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah'a yönlendirin çocuklarınızı. Allah'a yönlendirmek o kişinin evlatlarımızın Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmaktır. Eğer o vesileyi biz gerçekleştirebilirsek o zaman Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle o kişi mürşidini arayacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte o zaman o tabiyetin Allah ve Resul sevgisine sahip olan kişiye o mutlaka doğruluğu öğrenecek, insanlara yardım etmeyi öğrenecek ve başkalarını mutlu etmeyi öğrenecektir. Bu da onu fazlasıyla mutlu eder. Onlarla devamlı meşgul olmak, onlara lüzumsuz yere sert davranmayı, onları ikna etmek başladığımız zaman onların kendi istekleriyle Allah'ın istediği yolda Allah'ın dostları olarak faaliyet gösterdiğini göreceğiz. Onları Allah'a dost etmeye çalışacağız. Yani öncelikle Allah ve Resul sevgisi. Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul sevgisi mutlak tabiyeti muhtevasını alıyor. Allah ve Resul sevgisiyle onları insanın kamil olma yolunda devamlı desteklemek, beslemek hepimizin vazifesidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

0: çok seviyorum.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
3: Çok seviyorum, çok seviyorum.
2: Her an için, her gün, her gece gündüz.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
7: Ölmeden önce
8: emanet olarak verdiğin ruhumu
7: yaşarken
9: bu hayatı yaşarken
8: dünya hayatını yaşarken
9: sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Sana ulaşmak istiyorum.
1: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
8: Kalpten diliyorum.
10: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
3: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
11: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
12: Dost olmak istiyorum.
13: Dostlarından olmak istiyorum.
1: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
4: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
1: Kabul et inşallah, amin.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değilsen benim dua edincik yani.
14: Fatiha maselavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın dostu olmak, Allah Teala'nın büyük büyük nimeti diye ifade edilebilir, düşünüyoruz. Ona dost olmak, onun dostluğunu kazanmak, bizlerin ona veli olması, onunsa bizim Mevlamız olması ile noktalanır. Her ikisi de veli kelimesinden geliyor ama biz Allah'ın Mevlası olamayız. Biz Allah'ın velisi oluruz. Dostu oluruz. Arapçada veli, Türkçe karşılığı dosttur. Ama Allah dostun dostudur. Kim ruhunu Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatına ruhu ifna olursa, fena makamını aşabilirse o günden sonra Allah-u Teala bizim Mevlamız olur. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman her zaman dilimde, her kavimde o kavmin lisaniyle, ana lisaniyle Allah'ın emirlerini bizlere açıklayan kavim resulleri vardır. Her zaman diliminde, her kavimde yine veli mürşitler var. Silsile-i meratip açısından bakacak olursak, her devirde zamanın imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Veli mürşitler de o kavmin resulünü temsil ediyor. Vekil mürşitler de veli mürşitleri bu şekilde bir hiyerarşik sistemle konu ifade edilebilir. Müminin suresinin, evet, baktığımız zaman şu anda ekranda bir slaytımız var. Devrin imamını temsil eden hidayete vesile olanlar. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Ama diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Kur'an'ın lafzını öğreten, tebliğ eden zahitler, Kur'an'ın ruhunu öğreten, tebliğ eden muhsinler, hikmeti öğreten, tebliğ eden ulelbab, ihlası, irşadı tebliğ eden, öğreten muhlisler, maruf emreden, münkerden, nehyeden veli saliler, ve veli mürşitler, kavim resulleri. Sırayla bu şekilde ifade edebilir. Tabii bunların hepsinin başında da yine devrin imamı geliyor. Müminin suresinin 4. ayet-i kerimesinde biz bütün ülkelere, bütün ümmetlere resulleri göndeririz. Ard arda göndeririz. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde bütün milletlere Resul göndeririz buyuruyor. İbrahim 4'te bu Resullerin o kavmin onların ana lisanıyla ayetleri açıkladığını Allah-u Teala bize beyan ediyor. Bakara 87'de de biz bütün kavimlere Resuller ard arda göndeririz. Sizin hoşunuza gitmeyecek, nefsinizin hoşuna gitmeyecek şeyleri söyledikleri için onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da yalanladınız buyuruyor Bakara 87'de. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Beni İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir hakikattir ki benden sonra peygamber yoktur. muhalifeler gelecek, hem de çok olacaklar. Sahabe o halde bize ne emredersiniz ey Allah'ın Resulü dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biatı tutun. Ve Allah Resulü ümmetimin velileri, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Burada bahsi geçen Beni İsrail'in peygamberleri gibi olanlar, onlar kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı Veli Resullerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri bütün devirlerde yaşarlar. Allah-u Teala'nın Nebileri bütün devirlerde mevcut değil. Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Adem aleyhisselam ilk insan ve ilk Nebi olarak görev yaptı. Devrin imamıydı. Bütün Nebiler mutlaka devrin huzur namazının imamıdırlar. Nebi kendi ülkesi için değil, dünya için hem de kainat içindir. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. Öyleyse görüyorsunuz ki Nebilerin vazifesi sadece bu dünya için değil, kainat içindir. Bütün Nebilerin yaşadığı devirlerde aslında bütün kavimlerde o kavmin kendi lisanıyla konuşan Resulleri hep var olmuştur. Allah-u Teala bu Veli Resuller için nezir kelimesini de Resul istikametinde kullanıyor. Bütün Resuller aynı zamanda nezirdirler, uyarıcıdırlar. Konumuza baktığımız zaman din adamlarının bu konudaki görüşleri tamamen Kur'an ayetlerine muhalif. Din adamlarına göre mürşit. Din adamının yorumu, mürşit kişiyi cennete ulaşma yolunda yardım eden rehber demektir. Bizim mürşidimiz peygamberimizdir. Yegane mürşid odur. Onun dışında kim varsa o kendisi de bir mürşide muhtaçtır. Abartmayalım, zorlaştırmayalım. Elbette herkes hangi mürşid olursa olsun Allah'a muhtaçtır. İhtiyaçtan münezzeh olan sadece Allah'tır. Allah Resulü hadiste hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Din adamlara göre tabiyet. Bir din adamına soruyorlar, Fethi ona göre mürşide tabiyet elbette olur. Ne diyorsun? Cevabı şu, mürşidin elini tutmak veya mürşidin elini almak gerekmiyor. Kişinin gönül itibariyle samimi bir şekilde niyetini ortaya koyması yeterlidir. Yine ayetten sapma söz konusu Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنُكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعَدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Akabe'de sana biat edenler gerçekten Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir buyurmasına rağmen kişi buradaki ayeti kendisine göre yorumluyor. Din adamlarına göre tövbeye baktığımız zaman bir üniversitedeki öğretim görevlisi prof sadece kendiniz Allah'a tövbe edebilirsiniz. Sakın kimseden tövbe almayın. Kendinizi yakarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin vekili değildi. Söylediği tamamen Kur'an ayetlerine aykırı. 4 tane ayet-i kerime 3 çeşit tövbeden bir tanesi mürşid önüne yapılan tövbedir. Mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah-u Teala Nisa 64 Hud 112 Furkan 70 ve Mümtehin 12'de açıklıyor. Öyleyse bu ayetler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen bu Zat-ı Muhterem'in bu ayetlere aykırı olarak sadece kendiniz tövbe edebilirsiniz dediği zaman tamamen bu ayetlerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Din adamlarına göre devrin imamı. Din adamlarının yorumu, her imamı, halife ve benzeri Müslümanların bütününü temsil eden kurumun başına bağlı olma anlamındadır. Bir tarikat şeyhi benzeri cemaat, başı bu kavramın içini dolduramaz. Müslümanlar böyle bir projenin gayretleri arasında olmak durumundadırlar. Kur'an'a baktığımız zaman Allah-u Teala'nın yeryüzünün halifesi olarak ayetlerde 12 tane ayet-i kerimede açıklamada bulunuyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşide tabiyet konulu 7 tane hadisine baktığımız zaman bunların başında Allah Resulü şöyle buyuruyor: benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasın. O halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Ve ona itaat bana itaattir. Ona isyan bana isyandır. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona itaat edenler zamanın imamına da itaat edenlerdir. Onun döneminde ona asi olanlar devrin imamına da asi olanlardır. Yine benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Halifeye itaat bana itaattir buyuruyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizde benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklara şahit olacaktır. Size sünnetimi hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş o halifelerin sünnetini tavsiye ederim. Ona sımsıkı sarılın, adeta dişlerinizle tutunun. Sonradan çıkacak şeylerden sakının, çünkü her uydurma bidattır, her bidat sapıklıktır. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep huzur namazının imamları daima var olmuştur. Nebilerin olduğu devirlerde, nebilerden mevcut olmadığı devirlerde de Resullerden, tüm kavimlerdeki Resullerden bir tanesini o görevi Allah-u Teala vekaleten tayin ediyor. İşte bütün zaman parçalarında o nebiler huzur namazının imamları olan nebiler veya huzur namazının imamı olan nebi olmayan veli Resuller, onlar vekil, vekaleten derin imamlardır. Bütün nebiler de aynı zamanda Allah'ın Resulüdürler. Bütün Resuller de nebi değildir. Resullerin bir kısmı nebi Resuldür, Peygamber Resuldür, bir kısmı ise veli Resuldür. Peygamber olmayan, sadece velayete irade etmiş olanlar, onlar veli Resullerdir. Her iki grupta mutlaka tabiyeti gerçekleştirenlerin hem vekilidirler hem de muhafızıdırlar. İster asaleten devrin imamı olsun, ister vekaleten devrin imamı olsun, Allah tarafından tayin edilen her devirdeki devrin imamı hem vekildir hem de muhafızdır. Ne zaman muhafızlık görevi başlıyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona mutlaka 12 tane ihsan verecektir. Onu mutlaka ulaşabileceği bir yerdeki mürşide vasıl edecektir. Kişi mürşide ulaşacaktır. Bu mürşide ulaşan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda vekalet yürürlüğe girer. Hem muhafaza yürürlüğe girer hem de vekalet yürürlüğe girer. Devrin imamı böyle bir kişinin hem vekilidir hem de muhafızıdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın, ister asaleten ister vekaleten. Devrin imamları hem insanların vekilidirler hem de muhafızıdırlar. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vekaletin mevcut olmadığı bir ortam söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişi hiçbir zaman bir muhafızı, bir vekile sahip olmayacaktır. Sadece vekile ve muhafıza sahip olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala En'am suresinin 107. ayet-i kerimesinde وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ حَفِزًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْمِ وَكِيلٌ. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Seni onlara vekil değilsin. Yani kimlerin üzerine? Şirk koşanların üzerine. Kimdir şirk koşanlar? Allah'ın dinini yaşamayanlar. Allah-u Teala ulul azm ve bilene verdiği şeriatın aynı olduğunu ve dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşkine ma tadubun ileyhi. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Devrin imamı şirkte olanlara ve dinde fırkalara ayrılanlara hem vekil değildir hem de muhafız değildir. Dolayısıyla şirkte olanlara, fırkalara ayrılmış olanlara devrin imamı onların üzerine muhafız tayin etmiyor, vekil tayin etmiyor Allah-u Teala. Sen onların üzerine muhafız tayin etmedik, seni onların üzerine vekil tayin etmedik buyuruyor. Bunlar insanlar kimlerdir? Şirkte olan putperestler. İnsanlar Allah'ın yoluna girmeyenlerdir. Vekaletin ve muhafazanın görevinin başladığı bir zaman dilimi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli eder. Beşinci basamakta gözlerindeki hicabın müsiri alır. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekiniti alır. Yerine ihbatı koyar. Sekizinci basamakta kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısını Allah Teala kendisine çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbinin nurunu açar. On birinci basamakta zikre başlar. 12. basamakta huşu sahibi olur. 13. basamakta Allah o müşridin kendisine gösterir. Allah'ın tayinli müşridi kendisine gösterir. Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ül mestureyi gizli perdeye alarak irşat makamına sadece bakmakla yetinen bu insanı irşat makamını görmeye yöneltir. İrşad makamının bir müşrit olduğunu, irşadla vazifeli olduğunu kişinin anlaması söz konusudur. Allah Teala tam 19 tane fiilde 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yine ruhun Allah'a yaşarken, dünya hayatında yaşarken ulaşması tam 12 tane ayette üzerimize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste de Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakacak olursak kişi önce mürşitten haberdar değil. Allah-u Teala'nın seçtiği Allah'a ulaşmayı dilemek için uygun vasıta ulaştırdığı bu kişiye Allah-u Teala yardım ederek Rahim Esmanesi tecelli ederek mürşidine doğru bir meyil içerisine koyuyor. Gözlerindeki hicabını müsteriye alıyor. İrşat makamının herhangi bir kişi değil, Allah'ın mürşidi olduğunu anlamasını temin eden, kulaklardaki vakrayı alarak irşat makamı söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu ona ispat ediyor ve kişinin manaya varmasını sağlıyor. Manaya varan kişi davete icabet edecektir. Davet mürşide tabi olup hidayete erme davetidir. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَوْ قُلُوبًا. Kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin Allah'ı idrak etmesi, ekinetin alınıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması içindir. İrşad yollarına mürşidin ulaştıracağı bir davet olayıyla karşı karşıyayız. Kasas 50'de فَنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ. Eğer senin davetine icabet etmez derse فَاَنَّمَا يَتَمِنَ اَوَاهُمْ. Bilk onlar hevalarına tabi olun. وَمَنْ اَدَّلَّ وَمَنْ اِتَّبَعَمْ بِغَيْرِهِمْ ذَلْ مِنَ اللّٰهِ. Allah'tan bir riayetçi olmadan hevasına tabi olan kimseden daha dalalette zalim kimdir? Allah Teala davetine icabet etmiyor. Mürşid Allah'a davet ediyor, o davete icabet etmiyor. Bu icabet etmeyenler ve edenler diye yine iki gruba ayrılıyor. Bakara suresinin 186. ayetinde İza sealeke ibadi anni feni qaribun ucubu daveti da izadani felyestecibu li vel yuminu billealem yerşudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar ve böylece de irşada ulaştılar. Mürşide tabi olan kişi 12 tane ihsanın bu kişide mevcut olduğu 7 şahit tarafından tespit ediliyor. Tövbe merasiminde 7 tane şahit söz konusu. Yani kişinin kendi kendine yaptığı tövbede 7 şahit yok. Kendinin kendine yaptığı tövbede devrin imamının ruhu yok. Devrin imamının kendisi yok. Arşı tutan melekler yok. Mürşidin kalp gözü yok. Bunların hiçbirisi yok. Ama mürşid diye yapılan tövbede 7 tane şahit söz konusu. Nisa 64'de baktığımız zaman mürşid önüne yapılan tövbede وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَبُزُ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi ve böylece günahlar sevaba çevrilirdi. İşte Furkan 70'te اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Mürşid önünde tövbe edenler böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olurlar. Salih amel nefs eskesine başlarlar. İşte onların Allah'ın seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirdiği kişilerdir. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala'nın sahabenin günahlarını affediyor. Bütün günahlarını affediyor tabi. Tövbe merasimi tahakkuk ettiği için, 14. basamağa geldikleri için, irşat makamına ulaşmayı hak ettikleri için, 12 tane insanla Allah-u Teala onları bundan sonraki nimetlere eğil görüyor. Nimetin başlama noktasında sıfır noktasına sahabeyi getiriyor ve günahları sevaba çeviriyor. Furkan 70'te bunu açıklıyor. Günahların sevaba çevrildiği nokta vekaletin başlangıç noktasındır. Bundan sonra devrin imamı o kişilerin tabi olan herkesin de vekilidir hem de muhafızıdır. Bu vekalet görevinin nasıl avukatlar mahkemede vekil edinirlerse, vekil olurlarsa hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde Allah insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak olan kişi de devrin imamı da o insanların vekilidir. Allah'ın huzurunda işte bu vekalet dizaynı aynı zamanda hafizin olmayı da beraberinde taşır. Her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın veli mürşitleri var. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için vekaletin olmadığı bir devrede, yani onların Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikleri bir devrede dilemedikleri sürece Allah buyuruyor ki seni onların vekil tayin etmedik. Sen onların da vekili değilsin. Sen onlar için bir muhafıza değilsin. Ama kim ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşsa hepsinin vekili olmuştur. Hepsi için onların günahlarının affedilmesini ve kendi talebi üzerine bir defa daha affedilmesini hep talep etmiş ve Allah-u Teala da hep bütün bu sahabeye bu talebi kabul etmiş, mağfiret etmiştir. Yani günahlarını sevaba çevirmiştir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati bütün sahabe hayattayken gerçekleşmiştir, tamamlanmıştır. Öyleyse vekalet burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. O kişi hayatı boyunca bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün problemlerini açtılar, anlattılar. Onun da Allah-u Teala'dan kendilerine için duacı olmasını istediler. Ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabenin dertleriyle hep meşgul oldu. Onların vekili olarak Allah-u Teala tarafından seçilmiş vekili olarak. Allah-u Teala onlar için ömrü boyunca hep duada bulundu. Onlara devrin imamı bütün sahabe için Allah'a hep duada bulundu. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasından seçilen Al-İmran 179'a göre ve secde 24'e göre de vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen kişi de aynı zamanda ait olduğu dönemde Allah'a ulaşmayı dileyen müşidine tabi olanların hem vekili hem de muhafızıdır. İnsanlardan onlardan imamlar kıldık. Emrimize hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmaları ve ayetlerimize yakin sahibi olmaları sebebiyle. İşte burada vekaletin teslimini görüyoruz. Allah Teala diyor ki bizim emrimize hidayete erdirsinler diye vazifelendirdik. Allah'ın emriyle, Allah'tan aldığı vekaletle, Allah'ın verdiği yetkiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar üzerinde onları hidayete erdiren bir hüviyet oluşturuyor. Vekalet hidayete erdirme sahipliği demektir. Allah'ın bu konudaki vekaleti hidayete erdirme vazifesini kılıyor. Onun için onun vekil tayin ettiği diyor. Bütün nebiler Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Bütün huzur namazının imamları da. Ama insanların sadece bir kısmı vekilidirler. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görev yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Evet. Bir taraftan Allah'ın vekili olarak dünya üzerinde görevi yaparlar. Öbür taraftan insanların vekili olarak Allah'a mağfiret talebinde bulunurlar. Bütün talepleri Allah'a ulaştırmakla Allah Teala tarafından vazifeli kılınırlar. Her ikisi de vekaletin safhalarıdır. Bu vekalet o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece devam eder. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. 12 tane insan aldı. Mürşidine ulaştı. 7 nimet aldı. Mümin oldu, 7 gök katını açtı, ruhu Allah'a ulaştı, velayetin sahibi oldu, Allah'ın evliyası oldu. Bu noktadan sonra eğer bu kişi irşat makamından şüphe ettiğini ve fıska düştüğünü kabul edelim, böyle bir noktada vekalet bitmiştir. Vekalet sona ermiştir. Allah'ın o kişi üzerindeki vekaleti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e veya bütün zamanlarda devrin imamlara verdiği vekalet sona ermiştir. Fıskla vekalet biter. Fıskla biten diğer kavram da muhafaza. Konusunda Allah'ın verdiği muhafızlık görevi de biter. Ne zaman devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir muhafız hüviyetine girmiştir. Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesiyle Enfal suresinin 54. 53. ayet-i kerimesinde kişi kendi durumunu bozduğu zaman, iş dünyasında şüphe devreye girdiği zaman Allah Teala muhafızı o kişinin üzerinden alıyor. Artık o kişi için bir takva elbisesi de söz konusu değil, bir muhafız da söz konusu değil. Enfal 64'te Rad 11, Hicr 88 ve Şuara 215. Ey Peygamber, Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Tabiyetle vekalet başlar, hafizun muhafaza başlar. Rad 11'de önünden ve arkasından takip edenler Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Hicr 88 müminlere kanatlarını indir. Şuara 215. Müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını indir. İşte bu muhafaza önden arkadan, sağdan soldan gerçekleşiyor. Ruhunu Allah'a sığınağa ulaştırmış olan hüviyet kazanıyor. Adı evvap oluyor bu kişi. Aynı kişi aynı zamanda hafiz oluyor. Başının üzerinde muhafız taşıyan, bu şerefe eren bir insan mutlaka Allah tarafından korunuyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhu var olduğu süre içerisinde bu koruma devam ediyor. Koruma kalkanı da dört cihetten devreye giriyor. Bakara 102, Allah'ın izni olmadan şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Maide 105, delalette olanlar sana zarar veremez. alayınız yoksa musibetler zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Koruma kalkanı devreye girdiği zaman. Koruma kalkanı yoksa iblisin zulmani ilmi insanlara tesir edebiliyor. İşte bu muhafız gelip kişinin başının üzerine yerleşiyor. Yerleşince Allah'ın o kişinin kalbine imanı yazması söz konusu oluyor. Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. İkinci nimeti kişinin kalbin içine Allah'ın imanı yazması, o kişinin mümin olması sağlıyor. Sadece mümin olanların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Sadece müminlerin başının üzerinde bir muhafaza olması söz konusu. Ama uzak delalette olanlar Nisa 167'de innellezîne keferu ve saddu an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baydâ. Delalette olanlar kafirdirler. Kafir olanların özellikleri de kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanlar için hiçbir zaman başlarının üzerinde bir muhafız taşıyamazlar. Bu insanlar hiçbir zaman bir vekil sahibi olmayacaklardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet kerime gelince mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalettedir buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince de delalette olanlar gideceği yer cehennem. Ve sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayetlerin şunda 10 ayet gelince delalette olanlar, 7 grup ayet gelince delalette olanın gideceği yer cehennem, insanları cehennem azabından kurtarmak üzere ne yapıyor? 7 tane hadis-i şerifte tabiyeti açıklıyor. İşte hadis-i şerifler. Öyleyse bu her anlattığımız konu Kur'an ayetleri ve hadislerin ışığında sizlere açıklanıyor. Ama dışımızda konuşanlar bizim söylediklerimize muhalefet edenler, onlar ayet göstermedikleri gibi hadisleri de ifade edemiyorlar. Sadece kendi zanlarına tabi olan İslam'ın 5 şartının muhtevası içerisinde din yaşadıklarını zan ediyorlar. Sadece tabi oldukları zandır. Kur'an ayetlerine de baktığımız zaman zanlara tabi olanların da cahiller olduğunu görüyoruz. İlim verilenler ve ilmin sahipleri onlar vahye tabi olanlardır. Kur'an vahidir. Hem de şer'i vahiy. Dolayısıyla biz dinimizi son indirilen şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamalıyız. Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehilere itaat eden mükafatları, isyan edenlerin de hak ettikleri ceza söz konusu. Eğer biz huzurlu, mutlu Allah'ın müjdelerine ehil olmak istiyorsak, o zaman mutlak surette Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emre göre hem Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil edinmemiz, hem de Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhafazanın altına girip mürşidimize tabi olmamız gerekir. 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabiyeti Allah-u Teala açıklıyor. İşte söylemiştik, mürşitler vahye tabi olanlardır. Kur'an-ı Kerim vahye tabi olanların el kitabı. Onlar Allah'ın vahyine göre öğreti yaparlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Fitnenin sahipleri zanlara tabi olanlardır. İster 19 tane zan, ister 19 tane fitne, ister 19 tane bidat, ister 19 tane batıl deyin, ne derseniz deyin, bunlar tamamen Kur'an'a aykırı bir zanlar topluluğunu oluşturuyor. Vekile sahip olanlar kimlerdir? Hidayete adım attıkları için başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar, onlar vekile sahip olanlardır. Delalette hidayete adım attığı an delaletten kurtulun, hidayete erilmez, hidayet üzere olunur. Hidayet adım atıldığı andan itibaren o kişinin başının üzerinde muhafız vardır. O kişi hafizun olmuştur. Daha sonraki devrede 7. basamakta göğün 7 katını aşacak olan ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek vekil olmak, muhafız olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın vekilini vekil edinmek, onun üzerinizdeki muhafazasını hayatınız boyunca taşımak istiyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmeniz gerekir. Çünkü vekalet ve muhafaza tövbe ile başlıyor. Kim ki 12 tane insanla mürşid önünde tövbe ederse, onun için Allah-u Teala'nın tayin ettiği Allah'ın yeryüzündeki vekili vekil oluyor. Aynı zamanda onun ruhu başımız üzerinde yer almak suretiyle bizi dört cepheden muhafaza ediyor, koruyor. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun yeryüzündeki vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerde mutlaka bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini de alacaklardır. Ceryanın o kişiye geçebilmesi, Allah'ın ceryanın o kişiye geçebilmesi ancak fiziki tövbe almalarına bağlıdır. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, vekil olarak Allah bana yeter, o beni muhafaza eder diye dua ediyorum. Böyle dua etmek bizi Allah'a yaklaştırır mı, açıklar mısınız? Tamam, Allah-u Teala'yı vekil tayin ediyorsan, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Çünkü ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vekaletini Allah-u Teala alıyor. Devrin imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler ve devrin imamının vekilinin sizin için vekaleti başlayabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız lazım. O zaman ulaştığınız an hem o sizin vekiliniz hem de sizi şeytanın tasarrufundan, delalette olanların zararından, musibetlerden, her şeyden korur inşallah. Böyle dua edenler zaten onlar 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabi olanlar 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademedeki tezkiye ile bu tezkiyeyi Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Ruh 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Kişi ermiş evliya oluyor. Öyleyse kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar, Allah'ın vekaleti onların üzerinde tecelli eder mi? Evet. İkinci sual, Mardin'den bir kardeşim, muhterem hocam. 14 asır evvel Nebile Sultan Hazreti Mahmud Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın vekili olarak insanlara vekillik yapıyordu. Günümüzde de Allah'ın vekilleri var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Huzur namazının imamları Allah'ın yeryüzündeki vekilidirler. Allah'ın yeryüzündeki vekili 13. asır müceddidi. Sen Hüsa Hazretleri 14. asır müceddidi. Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam ondan evvel diğerleri ama hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın yeryüzündeki vekili olmasın. Üçüncü sual Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Fizik vücut teslimi için Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman zikrimiz artar mı? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Fizik vücut teslimi için talepte bulunup Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin etmeniz halinde zikriniz artar veya artmaz. Artıp artmaması kalbinizdeki talebe bağlı. Eğer kalpten fizik vücut teslimi için harekete geçmişseniz ve Allah-u Teala'yı kendinize vekil tayin ediyorsanız, yani Allah'ın yeryüzündeki vekilini vekil ediniyorsanız, o zaman Allah'ın yardımıyla zikriniz artar. Ama bu talep dildense o zaman zikir artmaz. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz suallerle ilim ve tasavvuf kitabında öldüğünüz zaman manyetik alan elektromanyetik alan olduğu için sona erecektir. Sona erdiği için vücudunuzun nefsinizi ve ruhunuzu çekim gücü kalmayacaktır buyuruyor. O halde ruhun hayattayken Allah'a teslim edilmesi gerektiğini manyetik alan madde ve enerji kavramlarıyla nasıl açıklarız? Sevgili kardeşlerim, konunun fizik beden açısından durumu bu. Fizik beden için ölüm söz konusudur. Ama nefs için ve ruh için böyle bir olay söz konusu değil. Ruh Allah'ın bizdeki emanetidir. Nefs de üç şekilde vücuttan ayrılabilir. Ama henüz manyetik alanlar devam ediyor. Sadece bu durum fizik vücut için kesin ölüm tahakkuk ettiği zaman geçerli oluyor. İşte kim ki 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o zaman biat ettiği zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve görevi devralıyor. Şu ana kadar burada sen görevlidir. Bu noktadan itibaren görevi ben devralıyorum ve Allah'ın emriyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlıyor. Ceryanın, Allah'ın ceryanının o kişiye geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Burada bir kardeşim Muhterem Hocam, bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı su varken abdest alamıyoruz. Abdest alamadığımızda da ise tevmim ediyoruz. Tevmimle zikrimizi açmak ve zikrimizi yapabilir miyiz? Hayır. Şartlar Allah-u Teala suyu bulamadığınız zaman diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hemen Maide Suresinin 6. ayet-i kerimesine bakalım. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı topuğunuza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz veya o takdirde iyice yıkanıp temizlenin. O abdestlerin eğer hasta veya yolcuysanız veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuştu, temas etmişse, eğer su bulamazsanız o zaman temiz toprağa teyemmüm edin. Su bulamazsanız diyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kişi fizik vücut tesliminde mi yoksa daimi zikirde mi sigara afetinden kurtulur? Açıklayabilir misiniz? Sigara insan sağlığına zarar veren bir özelliği var. Bilimsel olarak da ispat edilmiş. Nevile Sultanı Peygamberimiz kim ki kendisi için zararlı bir nesneyi bırakıyorsa Allah katında sevap işliyor. 18 saat zikreden bir insan Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir konumda. Dolayısıyla bu dönemde de bırakabilir. Daimi zikre ulaştığı zaman da sigara illetinden kurtulabilir inşallah. Kuştan bir kardeşim muhterem hocam, ehli kitap ne demektir? Kimlere denir? Açıklar mısınız? Ehli kitap, Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiği ve ona iman edenler, Allah Teala İncil'i de Hazreti İsa'ya vermiş. Her ikisi de Kur'an'da ehli kitap olarak zikrediliyor. Kitap ehli. Birisi kitap ehli Yahudiler, kitap ehli Hristiyanlar. Onların içerisinde de hepsi bir değildir diyor Allah Teala. Ali İmran 114'te, 113-114'te "Leyse sevâ ehli kitabi. Ümmetin kaimetin yetûne âyetallâhi alel leyli ve hem yesûdûn." Ali İmran 113-114'te ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içinde de ayetleri gecelerin tilavet eden, secdeye ulaşanlar, Allah'a yönelik iman edenler, muhafemle münkerden ne edenler ve hayırlarda yarışanlar, işte onlar da salihlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu ev dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müterim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolu ve gay yolu. Birinci sual, irşat yolu ve gay yolunun muhtevası nedir? İrşat yolu zemin kattan başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran yoldur. Gay yolu da 7 kat aşağı inerek cehenneme götüren, şeytana götüren yol. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva ifade ediyor. Rüşt yolu insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudu, sonra nefsi, sonra da iradeyi Allah'a teslim ettiğine götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurması söz konusu olan, insanı cehenneme götüren bir yoldur. Rüşt yolu hem yolu insanı hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine götürür. Gay yolu ise şeytanın hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştıran, cehenneme götüren bir yol olarak tarif edilebilir. Ayetlere baktığımız zaman Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde ki evvela İnsan vücudu şeklinde olan kainata bakacak olursak hepimiz kainatın bir parçası olan zahiri alemde yaşıyoruz. Ve zahiri alemin dünya gezegeninde yokluktan Allah-u Teala altı alemden oluşan yarattığı kainatı bize gösterseydi görecektik ki artı alem insan vücudu şeklinde yaratılmış. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi, karşı emr alemi ve bütün bu altı alemi de kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti. İşte insan vücuduna olan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane gök katı yükseldikten sonra arşta Allah'ın zatına ulaştıran yol, irşat yolu. Dünya gezegeninden başlayan 7 tane cehennem katıyla aşağıya en alt cehenneme götüren yol da gay yolu olarak ifade edilebilir.

reddederse o Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Araf 146'da ise Allah Teala biz diyor o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar bütün ayetleri görseler iman etmeyenlerdir. İrşad yolunu görseler yol edinmeyenlerdir. Onlar gay yolunu görseler o yola gidecekler olanlardır. Bu şekilde olmasının sebebi ayetlerimizden gafil olmaları ve onları yalanlamaları sebebiyledir. Evet, her devirde beş grup insan ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edinmezler. Bunlar gay yolunun müntesipleridir. Fesat çıkaranlar, Saadet ve Küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanilerle amel eden insanlar, bunlar ayetlere iman etmeyen, irşad yolunu benimsemeyen, gay yolunda hayatını sürdüren insanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, irşad yoluna veya gay yoluna gitmek bir tercih meselesi midir? Evet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi dinde fırkalara ayrılmışlardır ve sebil-i gaydedirler. Başlangıçta gay yolunu tercih etmek diye bir şey söz yoktur ama kişi akil ve bali olduktan sonra bir sorumluluk altına girer. İnsanların kurtuluşu için irşad yolunu seçmek asıldır. Gay yolu devre dışı kalmalıdır. Ama rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ulaşırlar, Allah'ın dostu olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Ya Allah'ın yolunu seçerek kalpleri nurla dolar, Allah'ın evliyası olurlar ya da şeytan yolunu seçerek kalpleri daha da kararır, sertleşir, cehenneme giderler. Tamamen bir tercih meselesi. Evet. İşte Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûre." Biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükredenlerden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Kişinin kendi serbest iradesi. Bakara 257'de Allah amene olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerini kalplerin zulmetten nura çıkarır. Kafirlerin dostları tağuttur. Onların nefsinin kalplerini nurdan zulmete çıkarır. Birbirine zıt olan iki yol söz konusu. Öyle olursa irşat yoluna ve gay yoluna gitmek elbette kişinin tercihi söz konusu. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğe olumlu cevap veren daveti kabul edenler, evet tebliğin herkese ulaştığı bu ayetlerden belli. Allah Teala biz resullerimizi uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderiyoruz. Her resul o kavmin lisanıyla davette bulunuyor. Resul göndermesem azap etmem ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul geldi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Geldi. Size Nezir geldi mi? Geldi. Öyleyse Resul'ün kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tüm uyarılar, üçüncü sual, tüm uyarılara rağmen çoğu insanın

0: yoluna kalacağı doğru mudur? Evet. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِنًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Kişi Allah'ın kendisine gönderdiği kavmin Resulü'nün davetini kabul etmezse, o zaman otomatikmen şeytanın davetini kabul etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyince de Allah Rahim esmasıyla tecelli edip engelleri kaldırmıyor. Onu delalette bırakıyor. Bu delalette Allah'ın bıraktığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını tercih edenlerdir. Ancak kim Allah'ın yolunu tercih eder? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan, kelamını işiten kişi. En'am 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenlere işittiririm. Resulullah'ın da mümin kulağından sular sözü gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala da Rahim esmasıyla tecelli ederek ondaki engelleri kaldırır ve o kişi sağır, dilsiz ve körken işiten, idrak eden ve gören birisi olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun içinde olamaz. Bu kişi cehenneme götüren yoldadır ve Araf 179 hiçbir şüpheye mehal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini göstermektedir. Ayrıca irşat yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. Mürşide tabi olmamanın neticesi gay yolunun benimsemektir. Bütün Resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmıştır. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes gay yolundadır. Ama gay yolundan kendisini kurtarabilmesi, Allah'a yönelmesine, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu davetin de Resuller vasıtasıyla kendisine ulaştırılmadığı hiçbir insan yoktur. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde hepsi itiraf ediyorlar, geldiler Resuller ama biz onları yalanladık. Öyleyse eğer kendileri dilemediği gibi başkasının dilemesine mani olan insanlardansa Allah onların kalplerine hitap ediyor. Seçilmiş olmasına rağmen davet kendisine ulaştığı zaman ölümüne kadar ulaşmayı dilemiyorsa onun üzerinde de delalet hak oluyor. İster uzak delalette ister yakın delalette her iki grupta gideceği yer cehennem. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Her şeyi usulünce yapmak gerekiyor.
3: Dua.
2: Ben beynim ve kalbimle ulaşıyorum sadece ne?
3: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Sevaplarımız, dualarımız.
3: Peki ruhumuz ulaşır mı Allah'a?
2: Gönülden yaparsak ulaşır. Ruhumuz? Temiz ruh, temiz beden, temiz insan Allah'a ulaşır.
3: Ermiş Evliya duymuş muydunuz Zendi'yi?
2: Tabii ki duydum. Ben İstanbul doğumluyum, Kasımpaşa doğumluyum. Her tarafım Ermiş Evliya doluydu. Ermiş nereye ermiş? Normal bir insanız ama bazı zaaflarımız var. Ermişlerin zaafları yok. Hümanistler, insana insan gibi yaklaşan, kendileri de gerçekten insan olanlar. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi insanlar olduğunu düşünüyorum.
3: Önce öncelikle kalbi samimi bir dilekle Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dua.
2: Süper desin tabii.
3: Dua yapar mısın?
2: Arada yapıyorum. Ben o dua duayı hep yapıyorum. Çünkü dediğim gibi ben Kasımpaşa'da hocaların eşliğinde büyümüş bir adamım. Bu duaların hepsini yapıyorum. Zaten ulaştığıma da inanıyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Lütfen ölmeden önce benim de ruhumu sana ulaştır.
6: Allah ben de size ulaşmayı diliyorum.
0: Misafirimiz normal bir insanın zaafları vardır ama ermişlerin zaafları yoktur. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi olan insanlardır dedi. Ermiş bir insan Kur'an'ın emrettiği gibi bir insan olmayı nasıl başarmıştır? Başlangıç noktasında insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler ömrünü billah ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Geri kalan insanların hepsi seçilir. Ama o seçilenlerden de küçük bir grup sadece Allah'a ulaşmayı diler. Diğerleri ömrü billah delalette kalır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için seçilmiş olmalarına rağmen delalet onların üzerine hak olur. İnsan-ı kamil olmak bu 28 basamak İslam merdivenini bir bir yükselmeyi ve yücelmeyi gerektirir. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni vardır. 21. basamağa kadar olan kısım yükselmedir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yükselir, Allah'a ulaşır. Ermiş olmak da ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmamız demektir. Kim bu hedefe ulaşmak isterse Allah mutlaka yardım edecektir. Onu ermiş evliya yapacaktır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Ruhun Allah'ın zatına dünya hayatını yaşarken ulaşması ilahi değerle gerçekleşir. Ama daha sonraki teslimler kişinin kendi iradesinin sonucudur. Allah da sadece yardım eder. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes mutlaka gereken gayreti göstermek durumunda. Pozitif idrakın artmasında asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Nefsimizin kalbindeki fazlalar biriktikçe Allah'a olan itaatimiz elbette artacaktır. Bunumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
6: Yani pek onunla ilgili bilgim yok.
2: Onlar daha çok ilim, irfan ve bilimle insanların hizmetinde olanlar.
5: İrşat. İrşattan gelir. Yol gösteren.
6: Ya o çok göreceli bir durum. Her sarıklıyı imam, hoca zannetmememiz gerekiyor. Onun için bence Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ilk başta okuyla başlamamız lazım. Okumamız lazım. Araştırmamız lazım. Ondan sonra artık kalbimizin sesini dinleyerek doğruyu yanlışı görmemiz lazım.
5: Peki biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
6: Peygamber Efendilerimizden.
5: Herkesin bir mürşidi olmalı mıdır siz? Hayır, bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşit sokmamalıyız.
6: Bu çok büyük bir ikilem. Herkes göründüğü gibi olmayabilir.
5: Allah'tan siz de mürşidiniz ister miyiz?
6: İsterim. Allah yolunda giderim.
5: Hayır, ben kendim okuyarak, dinleyerek ancak evliyaya dua ederim. Ondan bir şey öğreneceğimi yani.
6: Namazını kıldığın sürece, orucunu tuttuğun sürece ve kimsenin hakkına girmediğin sürece Rabbim bile bana kul hakkıyla gelme diyor. Bunları yerine getirdikten sonra maneviyatı buluruz gibime geliyor. İsterdim tabii ki de çok. Ne mutlu bana, keşke olabilsem.
5: Hacet namazı kılıp Allah'ım sen benim için tayin ettiğin mürşidi bana gösterir misin diye bir dua, bir namaz kılar mısın?
6: İnşallah kılarım.
0: Misafirimiz bence Allah'la aramıza hiçbir şekilde mürşid sokmamalıyız dedi. Bir mürşide tabi olmadan manevi hedeflere ulaşmak mümkün müdür? Hayır. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ilk insandan son insana kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanların mürşide tabi olmasını farz kılmış. İşte kim 7 ayet-i kerimenin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilerse dünya hayatını yaşarken Bakara 46 Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Hidayet üzere kılıyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş Ankebut 5'te. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Allah'ın verdiği bir sözü de yerine getirmemesi mümkün değil. Mürşitsiz de Allah'a ulaşmak mümkün olmadığına göre mutlak surette o kişiye Allah mürşit gösterecektir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah? Diretenler istemez. Kimdir o diretenler? Beni istemeyenler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşitti. Yani mürşidi istemeyenler cenneti istememiştir. 10 ayet gereğince de kesinlikle mürşidine tabi olmayan delalettedir. Evet, 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayan delalettedir. Ayetler gayet açık. Şimdi başlangıçta herkes delalettedir. Kimdir mürşide ulaşan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse 7 ayet gereğince Allah Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri delalette bırakıyor. Hemen ona bakalım. Bakın 7 ayet ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok. Ve bu 10 ayet gereğince hidayetçinin kendisi için bulunmadığı, mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ama tam tersi kim 7 ayet gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Evet. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âmen 164, Resul'e tabi olun. Meryem 43, babacığım bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, size ücren istemeyin kimselere tabi olun. Mümin 38, bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. 7 ayet mürşide tabiyeti farz kılıyor. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşittir. Evet, rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, ona ulaştıran kişi mürşittir. Bir mürşide tabi olmayan, bu sebeple nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapması mümkün olmayan bir insan nefsinin kalbindeki arınma vücuda gelmediği için kemal derecesinde ilerleyemez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Uşak'tan Mehmet Güler Hocam. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Dinde irşat yolu ve gay yolu dışında bir orta yol var mıdır? Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve rica arasında olan yol, İslam'ın 5 şartını öngörüyor. Bunun ötesi, bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakinin tam tatbiki etmek, onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri, irşat yolunu, rüşt yolunu, bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirmek gerekiyor. Eğer Allah Teala ayetlerle irşat yolundan bahsediyorsa, müşride tabiyetini görüyorsa kurtuluşumuz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek müşridimize tabi olmamız ve sırasıyla teslimlerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Ama kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemese otomatikmen Allah onu delalette bırakıyor ve gay yolunda ömür tüketiyor. Bu dünyada ne huzur mutlu ne ölüm sonrası hayata da cennet onun için söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsi ile cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Allah'ı zikrediyoruz yani. Zikir ruhu temizliyoruz.
8: Allah demek ne kadar güzel bir şey ya. Allah her zaman dememiz nasip etsin.
5: Zikir nedir?
2: Çok inanmıyorum. Zikir de insanı yaptığı günde gündelik yaşamda yaptığı düzgün işler olabilir diye düşünüyorum.
5: Allah'a yakınlaştırır. Allah'ı anarak daha çok da sevap kazanırız.
6: Ben zamanında çok yaptım. Çok da büyük faydasını gördüm gerçekten. Ya şeyi frekans, o aurayı değiştirebiliyorsunuz ve onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani ben o esmaları çektiğimde, zikirleri çektiğimde böyle daha aydınlık oluyordu gökyüzü.
0: Ben zamanında çok zikir yaptım. Çok daha büyük faydasını gördüm. Zikir yapmayı bırakan insanlar için bu faydalar yok olur mu? Elbette. Kişinin Allah'ın emrettiği biçimde yapabilmesi için Kur'an-ı Kerim az zikri de farz kılmış. Müzemmil 8. Çok zikri de farz kılmış. Ashab 41. Daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103. Ama bu zikrin o kişinin zikirden maksimum faydayı elde edebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmasına bağlı. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet o kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Ama kim bunları bırakırsa Zuhruf 36'yı gören men yahru'an zikru rahmani nukayit lehu şeytanem. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikir manevi dünyada yaşamak isteyen insanın mutlulukların gösterisi olarak kabul edileceği bir ölçüdür. İnsanlar zikretmezlerse nefslerin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Mutlu olmaları da mümkün değildir. Kişi zikirden vazgeçtiği noktadan itibaren şeytan ona etkiye başlar ve insanı huzursuzluktan mutsuzluğa götürür. Daha başlangıçta insanların çoğu zikri bir fayda unsuru olarak görmedikleri için yapmak gereğini duymazlar. İşte şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyun budur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrardan sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Hayır. Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Adının irşat heyeti konulması bir şey ifade etmez. Mürşid olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı için tabiatıyla irşat heyetlerinin irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, bir kere daha üstüne basa basa ifade etmiş. İrşad yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. O kişi irşad makamına tayin edilmemişse sadece bir öğretmendir. Bir matematik öğretmeni, bir fizik öğretmeni vesaire. Öğrendiğini kitaplardan öğrendiğini öğretir. Halbuki mürşit, Allah tarafından tayin edilen mürşit hem öğretir, hem yaşatır, hem de öğretir yani. Hem öğrenir ondan, hem yaşatır, hem de öğretir. Dolayısıyla kurtuluşa erdiren, ki can saadetine ulaştıran irşat yoludur. Ve bu yolun üzerinde Allah'ın vekili olan mürşittir. Allah da onların sahibidir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da ballığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen, Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı terk et ki Mevla sevsin seni. Halkın elinden kim ala tamah etme ki insanlar sevsin seni. Burada kastedilen dünyayı terk etme, mala tamah etmeme kavramları açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Ve birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dileme var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdûl hayâtü dünyâ ve etmûne bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatını talep etme, dünyası için ahiretini unutma, bu o insanın iki dünyanın da harap olmasını ifade ediyor. Dünyanın için ahiretini terk eden ikisini de kaybeder. Ahireti için dünyasını kullanan İkisini de kazanır. Ne diyordu Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Yani her ikisini birden kaybeder. Öyleyse kimdir dünyayı terk eden? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın sevgisine mazhar olur. Ama öbür taraftan ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi Allah içinse bu sefer halkın elindeki mala tamah etme ki insanlar seni sevsin. Bütün peygamberler insanlara mutluluğu vermek üzere vazifelidirler. Yani herkesi Allah'a davet ederler. Ve bu davetten dolayı da sizden tebliğimize karşı bir ücret talep etmiyoruz. Evet, 7 tane ayet-i kerime bu konuyu dile getiriyor. Öyleyse tebliğci, insanların elindeki mala temah etmeyen, sadece Allah için bunu yapan kişidir. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede evet, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Hangi ayet-i kerime? Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesi İttebi'ul mürselin İttebi'u men la yeselikum ecren ve hem muhtedun. Yasin 21'de o Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemezler. Yani insanların elindeki mala tamah etmezler. Onlar Allah için der ve Allah'tan karşılıklarını bekliyorlar. Yaptıkları her şey onlar Allah için çalışıyorlar. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam sahabe delalet döneminde birbirlerini bu kadar zarar vermelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilediler. Şimdiki insanlar neden namaz kılıp oruç tutmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor? İşte şeytan tam da burada devreye giriyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Hedefi bu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman hepsi amel muhtevası içinde değerlendirilir. Yani vasıta emirleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve hacca gitmek bunlar hepsi amel. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse asıl olan Allah'ın rahmeti. Rahmetle bir kurtuluş söz konusudur. 14 asıl evvel sahabenin hepsi hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci olarak Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücut teslimi yapmışlar. Nefs teslimi yapmışlar. İrşad ve irade teslimi. Yedi safhanın yedisini yaşamışlar. Kur'an ayetleri bizlere bunu söylüyor. Ama gel gelelim. Bugünkü din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği yoksa ondan sonraki ikinci safhanın, üçüncü safhanın, dördüncü ve beş o safhaların hiçbirisinin olması mümkün değil. Hedef emirler yoksa zikir yok. Yani kısacası Kur'an'ın anahtarı, cennetin anahtarı da bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte insanlar, şeytan onları inandırmış. İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Şeytan insanları doğru zannettikleri yanlışlarla oyalıyor. İşte 19 tane bidat, 19 tane zan ve insanlar bu zanları doğru biliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman bunlar yanlış. Doğru bilinen 19 tane zan. Ekrana getirebilsek onu net olarak göreceğiz. Öyleyse gördüğümüz o ki hedef emirler din tatbikatından çıkartılmış. İblis vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmiş ve 14 asıl evvel Nebile Sultan Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Huşunun olmazsa olmaz şartı zikirdir. Emanette de Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi ayetlerden gafildir ve ister ruh emanet olsun, ister emanet olan Kur'an-ı Kerim olsun, ikisine de ulaşmak mümkün değil. Üçüncü sual Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam. İyilikten maraz doğar sözünü açıklar mısınız? Bu sözün tasavvuftaki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar nefslerine tabi ise ve ki maraz dediğimiz nefs hastalıkları, işte Allah Teala Bakara suresinin 8-9-10. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan bir kısmı var derler ki Allah'a ve yevmül ahire iman ettik. Ama onlar mümin değillerdir. يُخَادِنُونَ اللّٰهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتُونَ لِاَنْفِسُمْ وَمَا شَرُونَ Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama sadece kendilerini aldatmaları da farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse bu tip insanlar onlara hangi iyiliği yaparsan yap, onların bu iyilikten gerekli ders almaları söz konusu değil. Ancak tasavvufi manada olaya baktığımız zaman bu söz daha çok Kur'an'ın bütününe oturuyor. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Öyleyse her yapılan iyiliğin karşılığını Allah Teala bize veriyor. Geri kalan o iyilikten karşı tarafın anlamaması onunla Allah arasında, o bizim konumuz değil. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşır mı? Akıl ruhun kalbine uyarsa ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler. O zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Bu konuyu açıklar mısınız? Ruh akla ulaşıyor. Karar organı akıl. Nefs de akla ulaşıyor. Ve aklın ya ruhun talebi istikametinde karar verir veya nefsin talebi istikametinde. Genellikle akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun o şuurlanma çerçevesinde karar veriyor. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanan akıl, nefsin taleplerine yeşil ışık yakıyor. Ama Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman akıl ruhun talebine uyuyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşıyor. Akıl ruhun kalbine uyarsa, ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler, o zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Akıl hangisinin istikametinde karar verirse o şekilde oluyor. Pozitif istikametindeki bir olay, ruh, akıl ve irade üçlüsüyle hedefe ulaşılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, geleneksel din tatbikatının içerisinde haklı kardeşimiz, ne o 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yer almamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim baştan sona zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı zikir. Yanılmıyorsam 6.000 küsür kere Allah isminin tekrarı var Kur'an-ı Kerim'de. 19'un katları kadar da Rahman esması ve Rahim esması tekrarlanıyor. Bu tekrarların hepsi aslında birer zikirdir. Ama esmaların tekrarıyla Allah isminin lafza-i icranın tekrarı, nefsin afetleri üzerindeki etkisi farklı. Allah isminin tekrarı nefsin 19 afeti üzerinde %100 pozitif tesir vücuda getirirken, Es-Sabur esmasının veya Er-Rahim esmasının tekrarı farklı şekilde neticeleniyor. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizler için tayin ettiği mutluluk hedefi ancak zikirle gerçekleşir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi %51 oranda dünya saadeti ve 3 tane cennet. Fizik vücut teslimi 18 saat zikir. Dünya saadetinin %81'i ve sonuçta nefsin Allah'a teslimi daimi zikir, dünya saadetinin %100'ü zikirle gerçekleşir. Zikrin dışındaki diğer bütün ibadetler zikre yardımcıdır. Ama hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak tekrarlanması söz konusudur. Hafi zikirde dilin hareketi var ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu. Kalp zikrinde dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirdir. Allah razı olsun. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbenin sadece Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik ve müminlere geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelenenlerin çok olduğunu görebiliyoruz. Bu durumla ilgili doğru düşüncemiz ne olmalı? Sevgili kardeşim, tabii sen öyle zannediyorsun. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Ama sen o insanların kalbindekini bilmiyorsun. Kalbiyle nasıl bir Allah'la ilişkin olduğunu bilmiyorsun. Bilen Allah Teala. Dolayısıyla cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunların başında Enfal 2 geliyor. İnnemel mu'minellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Enfal 2'de gerçek müminler onlardır ki Allah'ı zikrettiği zaman kalpleri titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hakikati bu. Geri kalan o insanlar Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik. Evet, müminlere geldiğini de öğreniyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelerinin çok olduğunu görebiliyoruz. Bunlar cezbe sahipleri mutlaka ehli tariktirler ve onlara o şekilde geçmiş durumdadır. Kalbine iman yazılmayan ve mürşidine tabi olmayan, zikretmeyen ki belki şu anda cezbe bunlar da vardır ama daha sonra mutlaka tabi olacaklardır. Yani Allah'ın hükümleri evrenseldir, her zaman geçerlidir. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet olmayan kişinin bu cezbe sahibi olması mümkün değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kul hakkı için bir ayet var mı? Ne günahla gelirseniz gelin, affederim ama kul hakkıyla geleni affetmem diye günümüzde insanlar ve din adamları kul hakkı olan yandı bitti diye de kafaya karıştırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah seri hesaptır. Kul hakkıyla hemen anında adaleti yerine getirir. Ama affedilmeyenler kimlerdir? Kur'an'a baktığımız zaman Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Anında kul hakkı devreye giriyor. Ama Allah Teala kimi affetmiyor? Ona bakalım beraberce. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine keferu ve saddu an sabilillah. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırırlar. Kaddelu delalen baide. Onlar uzak delalettedir. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir. Öyleyse burada kul hakkı o kişinin delalette kalmasına sebep oluyorsa Allah Teala onu affetmiyor. Mutlaka ondan kaybı vardır. Ve onlar için bir kurtuluş yok. Ne yapıyor Allah Teala onları terakki müstakim yani affetmiyor. Sırat-ı müstakim ulaştırmıyor. Terakki cehenneme ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Mühterem Hocam. Hizmet etmek istememize rağmen engeller çıkıyorsa ve Rabbimiz de hizmet etmemizi istiyorsa bu engeller neden çıkıyor açıklar mısınız? Engeller olabilir. Önemli olan o engelleri Allah'ın yardımıyla aşabilmek. Allah için hiçbir engel yok. Ama sen ben Allah içinim diyorsan o zaman hangi oranda Allah'a teslimsen Allah Teala senin için o engelleri ortadan kaldırır. Dolayısıyla hizmet etmek evet ama engeller var, insanlar devreye giriyor. Fakat o engelleri aşabilmek senin Allah'a olan güveninle gerçekleşir. Ne kadar Allah'a güveniyorsun? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah mutlaka beni bu engelden de kurtarır. Ben azimle, sebatla devam etmeli mi diyorsun? Yoksa ilk gördüğün engel karşısında havlu atıp vaz mı geçiyorsun? Burası çok önemli. Allah razı olsun. İnsanlar için çok imkansız engellerle dolu ama Allah için o her şey mümkün. Her şeye kadir o. Onun için o engelleri aşmak noktasında Allah-u Teala'ya yalvarıp hedefe ulaşmak istikametinde istikametimizi devam ettirmeliyiz. İstikamet üzere olmalıyız. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün kutsal kitaplarda şeytanın yapmış olduğu tarifatın boyutları nelerdir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Yahudilere 71 fırkaya, Hristiyanlara 72 fırkaya, Müslümanlara 70 fırkaya. Ve her devirde sadece bunlardan bir tanesi fırka-i naciye, sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse iblis herkesi duman etmiş ama kişi iblisin tuzağına düşmek istemiyorsa o zaman teslim emirlerine dörtlerle sarılması lazım. Çünkü teslime müteallik olan Tevrat'taki hükümler, teslime müteallik olan İncil'deki hükümler, teslime müteallik olan Kur'an'daki hükümlere asla iblis dokunamaz. Zaten Kur'an'ın bütünü Allah'ın koruması altında ama İncil ve Tevrat diyelim ki bir takım değişiklikler söz konusu oldu ama orada yine teslime iblis dokunamıyor. Ritüeller ve benzeri bir takım şeylerde bir takım değişiklikler olabilir. Fakat son kutsal kitaplar üzerinde şahit olan Kur'an-ı Kerim bunu da gideriyor. Bugün Kur'an'ın diğer kutsal kitaplardaki üzerinde şahit olması sebebiyle nelerin değiştirildiği gayet açık ortada ama değişmeyen ne? Değişmeyen iyi sabah dört teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da var. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ruhun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Fizik vücudun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Nefsin Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. İhlasa ulaşmak Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ve ne iradenin Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Öyleyse yedi safhanın yedisi asla iblis dokunamıyor, değiştiremiyor. Ama gelen diğer vasıta emirlerde bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Önemli olan hedefe kilitlenmek ve Allah'ın emrini A'dan Z'ye kadar yerine getirmek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam bir sorun var arz edebilir miyim inşallah? Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler için midir? Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. O bir kokulu mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler içindir. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Allah Teala evet. Bakara 118'de قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُنَا لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَعْتِينَ ayet. O bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli derler. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مُنْ قَبْلِهِمْ مِسْتَ قَوْلِهِمْ تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Evvelkiler de aynı şeyi söyledi. Kalpleri bilmemizdendi. قَدْ بَيَنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Yakin olan kavme ayetlerimizi açıklarız. Kimdir yakin olan kavim? Yani kime vahiy ediyor Allah-u Teala? Daimi zikrin sahiplerine. Aynı yakin sahiplerine. Yine Bakara 259'da Allah-u Teala Üzeri Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve onunla konuşuyor Üzeri Aleyhisselam. Maide 111'de havariyle peygamber değil Allah-u Teala onlarla konuşuyor. Bana Resulüme iman edin diye vahiy ettim. Ve izâ uhaytu ilel havariyüne en âmene bi ve bi Resulü. Yunus 2'de اَكَانَ النَّاسِ عَجَبًا اَنَّا اُحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسِ وَبَشَرِ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اَنَّهُمْ لَهُمْ قَدَمٍ صُدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ. Arapça ayet-i kerimede onlardan bir adama insanlara uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı yemelerini müjdelemesi için vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Helal ede bir insan, bir rical. Nahl 68'de Allah-u Teala arıya vahyediyor. وَاَوْحَا رَبِّكَ اِلَى النَّحْلِ Rabbin bal arısına vahyettiği zaman. Bal arısı bir peygamber değil. Tağut 8'de وَاَوْحَا اُمِّكَ مَا يُحَا Rabbin Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyettiği zaman. Fütürat 12'de وَاَوْحَا فِي كُلِّ سَمَانِ اَمْرَا Bütün göklere emrini vahyettiği zaman. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ Allah Teala beşere bir perde arkasından izniyle ve doğrudan doğruya vahyetmesinin dışında başka bir şeyle konuşmuyor. Vallahi yere vahyediyor. Bütün bu ayetlere baktığımız zaman öyle Allah'ın sadece peygamberler için vahyettiğine dair hayır, bu kural geçerli değil. Allah Teala daimi zikrin sahibi olan herkesle konuşur. Allah Teala ul elbabla konuşur, muhlislerle konuşur ve salihlerle konuşur. Ul elbabla konuştuğunu Allah Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor? Al-İmran 7'de هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ مِنْهُ الْكِتَابِ وَأُخَرِ مُتَشَبِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ Okudum Arapça ayet-i kerim meali şöyle, kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem ayetlerdir. Onlar kitabın esasını teşkil ederler. Diğeri de müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar bu sebeple müteşabih ayetlere yorum getirerek tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için tevhine giderler. Ama o müteşabih ayetlerin tevhini Allah'tan başka kimse bilmez. İlim de ruhsuz sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan öğrenen ul elbab, Allah'la vahiy yoluyla konuşuyor. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Kalp kulağıyla onlar işitiyorlar ve kalp ile suallerini Allah Teala'ya soruyorlar. O zaman peygamberler için midir? Hayır. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetleri okuduğum zaman Allah Teala peygamberlerin dışında da ulelba vahiyetini, veli mürşitlere vahiyettiğini, veli resullere vahiyettiğini, yere vahyettiğini, göklere vahyettiğini, arıya vahyettiğini vesaire ayetlerden hareketle Allah Teala dilediğiyle konuşur. Vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Allah Teala dilediğiyle konuşur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Kerim'in sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne? Allah Teala. Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı Nasılsan öyle gel. Fatiha ma salavat. Anlamaz.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz iradenin bize getirdiği sorumluluk. Birinci sual, iradenin insandaki fonksiyonu nedir? Sevgili kardeşlerim, insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala insanı bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefsle ve zatından üfürdüğü bir ruhla, bir üçlüyle yaratmış ve biz insanlara serbest irade vermiş.

O kadar Ruhun Hazretleri istikametinde bir davranış biçimleri nesil sergiler. Bu sebeple iradenin güçlenmesi asıldır. Bir de iradenin zıttı olan inat var. Nefsin afetleri paralelinde. İşte ne zaman sıkça nefsin afetleri istikametinde devamlı telkin alıyorsak, bu aynı zamanda inat afetinin de inat 19 afetin kümülatif bir neticesidir. İradede 19 tane hasretin bir neticesi olarak görülebilir. Akıl fizik vücudun kumandanı ama aklın kararı ya ruh istikametinde veyahut da nefs istikametinde olacaktır. Ruh aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrini yerine getirecektir. Yasakları işlemeyecektir. Nefs aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrine isyan edecek, yasakları işleyecek bir muhteva içerisinde olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasakların işlenmediği bir muhteva bize mutluluk, huzur getirir. Allah'ın yasaklarının işlendiği, emirlere isyan edildiği bir dizaynda bizi devamlı bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle gideceğimiz yerin cehennem olmasını sağlar. Allah Teala dinde zorlama yoktur diyor Bakara 256'da. İrşat yolu Allah'a ulaştıran yol ve gay yolu şeytana götüren yol birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran tağut ve dostlarını inkar eder, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, mümin olursa, o zaman o kopması mümkün olmayan kulpa mürşidin eline sımsıkı sarılır buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, Allahu Teala insanların kurtuluşa ulaşması adına onların iradesine karışır mı? Evet, kul talep ederse evet. Allah'ın dininde serbest irade mukaddestir. O iradeye karışmayacağına dair söz vermiştir ama sorumluluk herkesin kendisindedir. Allah neyi emretmiş biliyor musunuz? Neyi yasaklamış onu da biliyorsunuz. Kaybedenler de olmamak için Allah'ın emrettiği yolun takip edilmesi asıldır. Biz kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala kendisine ait olan kapalı sistemleri aşmaz. Onun için aklını kullanmayana, tek ilahın verdiği emre itaat etmeyenlere ceza veririz diyor Allah Teala. Azap ederiz. Ve onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi de tabip gibidir. Hastanın yararı, tabibin bildiği ve onunla tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkardığı şeylerde değildir. Öyleyse Allah'ın emrine teslim olun. Böylece kurtuluşa erersiniz. Evet, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi tabip gibidir. Hastanın yararı tabibin bildiği ve onunla tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkarttığı şeylerde değildir. O halde Allah'ın emrine teslim olmak asıldır. İşte Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetikum ila azab suma la tinsurun. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da beşinizle, nefsinizle, iradenizle Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız buyuruyor.

0: Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsu kad câkumâ izzetun min rabbikum ve şifân limâ fissudûri huden ve rahmeten lil mu'minîn. İnsanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefs hastalıkların şifası müminler içinde bir hidayet ve rahmet söz konusu. Üçüncü sual, irademizi güçlendirmenin yolu nedir? Tabii ki zikirdir. Ama iradenin güçlenebilmesi için mutlak surette kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Tabi olduğu an Allah'tan 7 nimet alır. Birinci nimet devrin imamının ruhu bir muhafız olarak başımızın üzerinde yer alır. İkinci nimet o kişinin kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet fizik vücut kul olmaya başlar. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder. Beşinci nimet fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncı nimet nefs nefs eskiyesine başlar ve yedinci nimet irade güçlenir. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güçlü. Afetler azaldıkça otomatikmen irade de güçleniyor. İrade aslında sabit bir güç. Ama karşı koyduğu negatif güç azalınca otomatikmen güçleniyor. Davranış biçimlerimize güzele ulaşmamız bazı şartları yerine getirmemize kesin bir şekilde ilişkilidir. Bunun için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın doğrularına hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmamız lazım gelen şey mutlaka hak müşidi Allah'tan sormaktır. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'tan 7 tane nimeti alırız. O zaman irade yap, ilahi bir güçlenme ile güçlenecektir. Ruhun, veşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim oluşları sürecinde kişinin iradesini de giderek güçlenecektir. Tekrar ediyoruz. İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç, negatif istikamette afetler azaldıkça irade güçlenecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese serbest bir irade, yani bir cüz-i irade vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmak benim için kalben rahat olmak.
3: Benim için dua, evladına, ailene, annene, babana.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz.
2: Kalbimiz, ruhumuz, başka bir şey ulaşamaz. Her şeyimiz zaten bütünüyle O'nundur.
3: Allah'a imanımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, namazımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Bir zamanlar çok ettim ama şu anda hiç etmiyorum inan ki.
3: Mevlana gibi, ondan sonra Konevi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam ermişler. Yani yolumuz onlara ait anlatıyor. Allah, ilk önce Allah, sonra Peygamberimiz, sonra İslam alemleri.
2: Manevi dualar ediyorum desem şimdi Allah'ı kandırmış oluruz. Tabii içimizde öyle bir hissiyat var ama düzenli şekilde sürekli o arzu içinde değiliz. Zaten o arzu içinde olsa şu coğrafyada yaşamıyor olmamız lazımdı. Çünkü toplumun vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı, kendimizi de o tür şeylere kaptırdığımızdan dolayı en değerli şeyi unutuyoruz yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda içimizde öyle bir hissiyat var ama sürekli bir arzu içinde değiliz dedi. İnsanlar Allah'a ulaşma dileğinin önemini farkında değil midir? Evet, bilmiyorlar. Bu kainatta en üstün varlık olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuzdur. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını talep etmesini bekler. Böyle bir talebin mevcut olması için bizim Allah-u Teala'dan dilekte bulunmamız lazım. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Böyle bir talep varsa kişi Allah'a mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Önemli olan dilekte bulunmanın bizim için elzem olduğuna inanmamızdır, şarttır bu. Allah-u Teala daima kalbe bakar. Kalbi talep Allah'a ulaşma istikametindeyse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esmasıyla ona tecelli eder ve peş peşe ona 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırır ki mürşidsiz bir nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu değil. Allah Teala'nın bize verdiği görev nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evvela 7 kademedeki nefs tezkiyesi, daha sonra nefsin tasfiyesi, Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Evet, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için budur. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimelerinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman dünya hayatını diliyor. Dünya hayatıyla hemhal. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse tam 7 tane ayet-i kerime gelince ki bu ayetlerden bir tanesi de Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكَ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْهِ رَعَجَهُونَ يَعْنِ رُهُنْ İki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan kişiler evvela hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor ve ölümle de bir kere daha ruh Allah'a ulaşacaktır. Buna iman eden kişi Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: İslam'ı daha iyi anlatan bir kişi.
2: Mürşit Allah dostudur. Farklı bir insanın cennete gidip gitmemeyeceğini, yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Sözlük tabiri gibi onları da sözlük olarak görmemiz lazım. Yani bilmediğimiz konularda onlara danışıp onların hareketlerine dikkat etmemiz lazım. Aslında mürşit olmayan insanlar da var. Bunu Allah bilir kimin mürşit olup olmadığını.
1: Günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
3: Dünya için çok şey yapan var. Taraf için çok uğraşan yok.
2: Günümüzde mürşit vardır. Çünkü günümüzde mürşit olmamış olsaydı kıyamet bugün kopmuş olurdu.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Yol gösteriyor.
3: Allah yolunda gitmek. Yani Allah'ın izinde gitmek. Onun gerçekten Allah için, peygamberimiz için, bu insanların toplum için bir faydası varsa onlara yardımcı.
2: Bilmeden öğrenmek var. Bir de bilen bir ustanın tecrübelerini de uygulayıp öğrenebilmek var. Şimdi bir mürşide tabi olmak, daha iyi bir şekilde dini belki bilmek.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
3: Vardır. İnsanlara daha güzel davranır.
0: Bir misafirimiz, mürşid Allah dostudur ama bir insanın cennete girip girmeyeceğine yön vereceği bir şey olacağına inanıyorum. Bir insanın cennet ehli olmasında mürşidin etkisi var mıdır? Elbette. Yunus bunu çok güzel ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Ayetlerden gafildir. Şirktedir. Küfürdedir. Delalettedir. Sağır, dilsiz ve kördür. Fısıktadır. Şeytanın kulu ve dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Nefsine zulmedendir. Cahildir. İsyandadır. Gay yolundadır, fitnededir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Amelleri boşa giden herkes, gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. Ama Allah'ın katından mürşit, kendisine Allah'tan aldığı emirle ayetleri tilavet ettiği zaman, Allah'a davet ettiği zaman daveti kabul eder de Allah'ın ayetlerine iman ederse, o zaman 19 negatif özellik 19 pozitif özelliğe dönüşür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz, Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verirsem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Aynı gerçeği kişi ifade ediyor. Bir Resulullah'la şirkten kurtulmak, bir de Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulmak. Her ikisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinden Allah-u Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ipe, sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o fırka-i niyacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte fırka-i niyacıya sırat-ı müstakimde olup müşrine tabi olanlardan oluşuyor. Kişi müşrine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Allah-u Teala tabi kimseyi zorlamaz. Zorla kulağından tutup Allah'ın cennetine ulaşma yetkisi kimseye verilmemiştir. Herkes kendi iradesiyle bunu sağlayacaktır. Mürşit sadece bir vasıtadır, bizi Allah'a yakın kılacak olan bir araç. Asıl hedefimiz daima Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehli olur. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yani mürşidine talibi olmadan da cennete girmek için diploma alınabilir. Fakat daha üst cennetlere gitmek için diploma alınamaz. Mürşidi hayat insanları birinci kat cennetin ötesine taşımanın garantisidir. Mürşid olmadan da kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Ama üst kat cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerin merhameti, göğüslerin selameti ve Müslümanlara olan cömertlikleriyle giderler buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü, kıymetli hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Size bir sualim olacaktı. Okuduğu Kur'an'ı anlamayan kişilerden sorumluluk kalkar mı? Sizleri çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hayır. Allah-u Teala hepimizi Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve yaşamak noktasında noktasında vazifeli kılmıştır, farz kılmıştır. Zuhruf 44'te siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Al-İmran 7'de bu Kur'an'ın muhkem ve müteşabi ayetleri var. Ve Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bu ayetlerin hülasası bize mürşidi farz kılıyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَا وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا مِيَسُونَ Kim iman eder, ıslah-ı nefse başlarsa o kurtuluştadır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavme mutlaka müjdeleyici uyarıcı Resuller geliyor. Mu'minin 44'te bu Resullerin ardı arda gönderildiği zikrediliyor. Ve Zümer 71'te cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama biz onları yalanladık. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur. Sorumluluğa muhatap olmayanlar, 15 yaş altındaki çocuklar ve bir de akli dengeleri bozuk olanlardı. Ama bunun dışındaki bütün insanlar akıl bali oldukları yandan itibaren sorumluluk taşırlar. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmidir. Ama bütün kavimlerdeki bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. İnsanlar diyorlar, duyarlar ama icabet etmezlerse gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Dileyen kendisini Allah'a giden bir yol seçer, dileyen de dalalette kalır. İşte müzemiz 19. İnne hazi tezkireh ve men şa'a tekaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Değer suresi 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkireh ve men şa'a tekaza ila rabbi sebila. Yine dileyen giden Rabbine giden bir yol tutar. Hadis-i şerifte ilim talep etmek, öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur. Ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Ne kadar yaparsan o kadar kazanırsın, o kadar çok başarırsın ve Allah'a daha çok yakın olursun.
2: Psikolojik olarak insanların rahatlamasına fayda verecekmiş. Müziğe niye gidiyorsun? Demek ki insanların da öyle bir tercihi var. Saygı duymak lazım.
3: Sürekli bir ibadet.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
4: Şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor.
3: Evet, bu dünyadayız. Kandırabilir. Nefsi... İradesi çok önemli bir şey. Nefsim irade sahipsem beni kandıramaz.
2: Şimdi kul acizdir. Şeytan kandırabilir. İrade zayıflığıyla mertebesine bağlı.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Tüm herkesi düşünmek zikir.
4: Zikrin her şeyin yeri ayrı bence. Namazın yeri ayrı, tesbih çekmenin yeri ayrı.
2: Zikir şimdi içeriden mi zikir çekiyor yoksa sesli şekilde mi? Değil mi? İki türe ayırabiliriz.
1: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
4: Yani yüreğine bağlı, içine bağlı. Allah'ı çok seven bir insan bunu yapar. Yani böyle çekip de şeytanlık düşünürse hiçbir şey olmaz boşuna. Ama yüreğinden oturup da çekerek, Allah'ı düşünerek çekerse bir şeyler olur.
3: Hayır. Devamlı zikir yapan kişi çok mutlu olamaz.
2: Sadece dinin temeli zikirden oluşmaz bence.
0: Müsabrimin şeytan çok insan, şeytandan çok İnsanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar şeytan kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor. Günümüz insanların çoğu iradesini şeytanın yönünde mi kullanıyor? Evet, çünkü dünya hayatını insanlar peşinden koşuyor. Ve dünya hayatını talep ettikleri için de şeytan dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor, onunla kandırıyor. Zuhruf Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Men yahşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Rahman'ın zikrinden göz yummak dünyayı talep etmekle mümkündür. İbrahim 22'de iş oğlu bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte İblis devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Şuara suresinin 221, 222, 223. ayetlerine bakalım. Beraberce ne görüyoruz? Şuara 221. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? Hel unnebbikum ala men tenezzelü şeyatin. Tenezzelü ala kulli afakın esim. İftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Evet, demek ki Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesiyle Şuara 221, 222, 223'ü birlikte mütalaa edebiliriz. Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesi. Onlar kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Allah-u Teala şeytanları kafirlerin üzerine gönderiyor. O kafirler yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdır. Allah-u Teala bize irademizi nasıl kullanacağımızın metotlarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Ama dilediğimiz istikamete irademizi kullanmak yetkisi bizimdir. İrademizi doğru yolda, Allah'ın yolunda kullanabilirsiniz. Yanlış yolda da, şeytanın yolunda da kullanabilir. Şeytani kuvvet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Kim başkasına kötülük ederek onun bir zarar görmesine, onu ikna etmek suretiyle yanlış fiiller işleterek onun cehenneme sevk etmemişse, işte o onların hepsi insanlar, insan şeytanlardır. Allah'ın saptırdığı insanların vebalini omuzlarına alan insan türü şeytanlar. Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Dünyaya meyleden. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a isyan eden. Bir görüntülü sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sual sormak istiyorum. Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Evet. Allah ile ilişki kurmak istiyorsak, mutlak surette ilk yapacağımız şey, en önemli şey, Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Biz var olan irade yapımızda Allah'a müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan bize yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Ona müracaat ettiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Yoksa bir şey alamazsınız. Allah-u Teala müracaatımız asıldır. Ona dileyeceğiz, ondan isteyeceğiz ve bu dileği de kalbinden yapmamız lazım. Kalp Allah'a müracaat merkezidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazzarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
4: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
9: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
10: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
11: İsterim tabii ama bulabilsek.
12: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
13: Şu anda yok.
14: Şu an yok.
15: Yok.
16: Yok herhalde.
17: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
18: Maalesef o inancımı kaybettim.
12: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıllerin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak.
19: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah kime kendi yoluna sevk edeceğine zaten kendisi karar veriyor.
1: Bir çocuk dünyaya gelirken iki kaderle gelir. Biri mutlaktır, biri muallâdır. Bu kişinin kaderi biraz kendisi çizmesi ve Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet kapısını açmasıdır yani.
2: Sonuçta kader diye bir şey var. Allah'ın hidayeti inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ulaşır ümidiyle dua ediyoruz.
3: Fatiha ve hasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayete ermekte kaderin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız. Evet, kalın çizgilerle bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adı kazadır. Kader değil. Bir kere daha söyleyelim. Kendi serbest irademizle vücuda getirdiğimiz, tamamladığımız bütün olayların adı kazadır. Ama hangi olaylar bizim dahlimiz olmadan, irademizin olmadan bizim üzerimize tesir icra ediyorsa o da kaderdir. Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. Kişinin kendi iradesini kullanmasıdır. İrade yapıp mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girecektir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler irşat yolu üzerinden veya dilemezler, o zaman Allah onları delalette bırakır, hidayete ermesini dilemez Allah-u Teala, gay yolu üzerinde bir hayatı yaşarlar. Ama dikkat edelim, burada Allah-u Teala'nın delalette kalmayı dilediği kişiyi delalette Allah bırakmıyor. Allah onu delalette koymuyor. Yani insanlar hidayette doğup da Allah tarafından delalette düşürmüyor. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın hidayeti o kişinin üzerinde oluşmuyor. Kişi kendisini cehenneme kendi elleriyle mahkum ediyor. Allah onu cehennemine atmıyor. Cehennemden kurtarma konusundaki bir yardımını o kişi talep etmediği için kendisini cehenneme mahkum ediyor. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Kasas 56, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Allah ve Resulü tebliğ yapmıştır. Ulaşmayı dile bana tabi oldu, ulaşmayı dile bana tabi oldu ama o Kasas 57'de zikredildiği gibi dilememiştir. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her şeyi, her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram, kılınan hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani sizin sahip olduğunuz her şeyi Allah-u Teala size vermedi mi diyor Allah-u Teala cevabında. Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenin mürşidinin mevcut olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede, bakın hemen gösterelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, Allah onları delalete bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Onları isyanda olduğunu, yani Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı bir fiili ruhumuzu, ölmeden evvel Allah'ı arttırmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmediğini kesinleştiriyor. Bir kere daha o 7 ayet-i kerimeyi verebilirsek, Yunus 7, onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11, bize ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar. Yunus 15, gördüğünüz gibi 7 ayet-i kerimede hayattayken iradesini kullanmayan, ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah-u Teala delalette bırakıyor ve delalette olanlar için de bir hidayetçi yok. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Allah Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti olarak ümmeti onlardır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez buyuruyor Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ve yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette, insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete ermek kişinin kendi iradesiyle dilemesidir. Ondan sonrası Allah'ın yardımıyla kader olarak devreye giriyor, gerçekleşiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki çok muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin üzerinize de zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ayetlere baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve kişinin kendi iradesiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Derviç, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُرَ. Biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Kişi iradesini kullanıp dilediği zaman Şura 13 ve Rad 27'de Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır ama biz dilememiz halinde Allah Teala. Dolayısıyla her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler için istisnasız hidayet Allah'ın garantisinde mutlaka gerçekleşiyor. Ama daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kesinlikle cehennemin odunu oluyorlar. Onlar cehennem ehli olarak hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da cennete değil cehenneme gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Mutlu musunuz?
5: Değilim.
4: Değilim. Mutluyuz.
6: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
4: Neden mutlu değilsiniz?
5: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
6: Hayat pahalılığında.
7: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
5: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
7: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
8: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
3: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Onlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha, salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın şeriat kitaplarını peygamberlere verdiğini görüyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın nebilerine, peygamberlere şeriat kitabını verdiği ayetler bize kesin olarak ispat ediyor. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilere baktığımız zaman Kur'an'da ismi geçen 25 tane peygamberden söz edebiliriz. Kronolojik sıra dahilinde isimlerini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Zülküf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyasa, Yunus Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebirat Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayetlerde ismi geçen bütün peygamberler tek dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ı öğrendiler ve yaşadılar. Allah'ın her şeyi yoktan var eden, Allah'ın zatı arşta, ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah Teala zatı için Darüsselam buyuruyor. Bütün kainatı en üst noktada yarattı, insan için yaratmıştır. Allah, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. İşte Bakara 29'da o vellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratmayı insanlar. Câsiye 13'te ve sahara lekum mâ fis semâvâti vel ardî cemîan. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Darüsselam olan Allah'ın zatı, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. Her şey insan için ama insan başı boş değil, boşuna yaratılmış değil. İnsan Allah içindir. İşte teslim yurdu olan Allah'ın zatı, Allah Teala bütün insanları teslime davet ediyor. Ayetlere baktığımız zaman Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ve insanlar için vaaz ettiği din bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda veya kısacası bütün kainatta tek din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl bütün peygamberlerin şeriatı aynı ise, bütün peygamberlerin babası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. İşte
son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Bütün kitapların özü Allah Teala'nın son nebisine verdiği Kur'an-ı Kerim'i bütününü ifade ediyor. Yani bütün kitapların özü Kur'an ve Kur'an'da Allah Teala bütün peygamberlerin tek dini yaşadığını beyan ediyor. İşte Bakara 136'da ismi geçen, tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, ismi geçen peygamberlere bakıyoruz. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlerin hepsine iman ettik. Diğer peygamberlere de verilenlere iman ettik. Biz onlar arasında fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Ona dediği biz Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır. Ve Ali İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبِلَ مِنْ İslam'dan gayri din arayanlar o din kendisinden kabul olunmaz. Ali İmran suresinin 2. ayet-i kerimesinde havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol ya İsa. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ve Allah Teala Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza teslim olduğumuza şahit olun diyor. Ali İmran 83'te ise Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi tav'an ve kerhen ona teslim oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki gökte ve yerde başka bir din yok. Tek bir din var. Bu din peygamberlerin yaşadığı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde tekrar havarilere biz vahyettik. Bana ve Resulüme iman edin. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdir havariler. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. İşte bugünkü konferansımızın can alıcı ayet-i kerimesi Ankebut 46. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği şeriat kitaplarına iman asıl faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Yani Yahudilere verilen, Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifelere, Hazreti Nuh Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabına hepsine iman ediyoruz. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir.
tek bir ilahtır. Biz ona teslim olanlarız. İşte Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl Allah tekse, zamandan mekandan her şeyden münezzeh olan Allah tek ise, onun insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında emir ve nehilerinden oluşan vaaz ettiği din de tek din. İnsanlar şunu zannediyorlar, sanki her peygamberin ayrı bir dini varmış. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. En'am suresinin 85. 86. ayetlerine baktığımız zaman onların hepsini alemlere üstün kıldık. Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselam, Kulün mine salih, hepsi salihlerden. İsmail aleyhisselam, İlyas, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Kulün fedelna alel alemin. Alemlere üstün kıldık. Gerçekten son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Yunus suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıkça şöyle buyuruyor. قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنِّي كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنِّي كُنْتُمْ مُسْلِم۪ينَ Musa aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, eğer siz Allah'a amen olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a teslim olanlarsanız artık ona tevekkül edin. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar şu vaaz ettiği din tek bir din. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala سُمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعُوا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمِ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da teslim dinini

artık hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmaz. Kayım olan, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. İşte ezeli ve ebedi tek din, Allah Teala bu dinin muhtevasını bir bütün olarak Hac 78'de açıklıyor. Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. O babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de ki, Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte her devirde insanlar, bütün Resuller üzerine şahit olanlar, bütün müşrikler üzerine şahit olanlar o devrin imamıdır. Diğer Allah'a teslim olanlar da insanlar üzerine şahit olarak Allah-u Teala kabul ediyor ve dinin bu standartlarda yaşanmasını istiyor. Allah tek. Allah'ın tek olduğunu beyan eden ayetlere baktığımız zaman bunun kesinlikle böyle olduğunu görüyoruz. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Her ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar olsaydı, İkisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi olan Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Zatıyla arşta tek, ilim ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala'nın bütün her devirde, bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda, bütün kainatta yaşamasını farz kılıp yaşamasını istediği din, babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği müşride tabi olmak, 3. safa ruhun teslimi, 4. safa fizik vücut teslimi, 5. safa nefsin teslimi, 6. safa ihlas ve irşad ve 7. safa iradenin teslimi olarak geçiyor. İşte Allah nasıl tekse, Allah'ın insanlar için farz kıldığı tek din 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Bu dinin şeriatı da tek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini verdiği ulul azm nebilerinden Allah bahsediyor. Allah dinde onun Hazreti Nuh aleyhisselama vasfettiği farz kıldığı şey şeriatı, dini ikame edin, ayakta hayata tutun, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğiniz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine mutlaka ulaştırır. İşte Allah Teala en üst noktada yarattığı insanı peygamberleri vasıtasıyla onlara yaşamasını farz kıldığı 7 sava 4 teslimden oluşan

şeriat vasıtasıyla hep kendisine, zatına davet ediyor. Davete karşı çıkanlar, seçilmeyenler, onlar şeytan ve avanesini teşkil ediyorlar. Bunların bu dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ahirette gidecekleri yer cehennem. Ama bir başka grup da var ki onlar da ağızlarıyla iman ettiklerini söylüyorlar ama dilinin söylediği kalplerinde yok. İşte dini yaşadığını zanneden münafıklar var. Bu münafıklar Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, Fetih 11'de onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın biri de muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün ama Allah şahit diyordu ki münafıklar yalan söylüyorlar. Görüyorsunuz ki dinin muhatabı olan insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, dinin söylediği kalbinde olmayanlar. İki, dinin söylediği kalbinde olanlar. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanla Allah arasında Allah Teala'nın farz kıldığı, peygamberlerine farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan Hanif dinin şeriatının 28 basamaklık İslam merdivenini ihtiva ettiğini bilmemiz lazım. Birinci safhada herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir birinci basamakta. İkinci basamakta herkes yaşadığı olayları değerlendirir. Dünya hayatını seçenler, onlar olayları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Yani kalbinde dünya olanlar, dünyayı talep edenler kar ve zarar ölçüsü içerisinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama Allah Teala'nın tüm insanlardan onların huzur ve saadete ulaşması meyanında farz kıldığı tek dini yaşamasından muradı hem bu dünyada mutlu bir hayat yaşamak hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yerin cennet olmasını temin etmek için farz kılınmıştır. Öyle olunca da dini muhatap olan insanlar Allah'ın koyduğu ölçü içerisinde olayları değerlendirirler. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın öğretisiyle hayırdır. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın bize öğretisiyle de şerdir. İşte akil ve bali olan insan üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman bu ölçü içerisinde hayatını yaşamaya başlar. Derecat kaybettiren olaylardan kaçınacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Derecat kazandıran hayırların peşinden koşacak, hayırlarda yarışacak. İşte bunlar dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insanın Allah indinde kıymetli olmasının sebebi Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olmasındandır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde en şerefli varlık olan insanı Allah-u Teala'nın bir fizik bedenle halk ettiğini buyuruyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz söz konusu. Ve secde 9'da سُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوْهِ biz insana ruhumuzdan üfürdük. İnsanı bütün mahlukatın fevkinde kılan, üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur.
Ruhta 19 tane haslet var. Ruhun bütün talepleri Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir konudadır. Ama nefste de 19 tane afet var. İnsanların baş düşmanı secde emrine asi olan, kıyamete kadar insanları huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götüren şeytan, nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve Allah Teala'nın Resulü hadis-i şerifinde, Allah sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza da bakmaz. Allah sizin dış görünüşüne de bakmaz. Allah Teala'nın insanda devamlı nazar ettiği şey nefsin manevi kalbidir. Başlangıç noktasında nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sardis ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır. Zalimdir, cahildir, isyandadır, sevile gaydedir. Fitnede düşmandırlar. Amelleri boşa giden, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller ve gidecekler yer cehennem. Kur'an'ın özeti olan Vel-Hasr suresi, insanların hepsinin hüsranda olduğu, gideceğin cehennem olduğu ama kendisini hüsrandan kurtarabilenler kimlerdir? İllellezine aminu ve amilu salihati. Tevasev bil hakki ve tevasev bil sabr. Amin olup ıslah edici amel işleyenler hariç. İşte Allah-u Teala bütün insanlara katından kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onların olmadığı yerlerde her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller, 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler devamı insanlara gönderiliyor. Ve bu insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen diye insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte insanlar daveti kabul edenler ve etmeyenler diye veya bir başka deyimle cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. İnsanla Allah arasında en üst makam nübüvvettir. Allah'ın peygamberlerinin makamıdır. Allah Teala bütün peygamberlere şeriat kitabı veriyor. Ondan sonra da imamet, her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ondan sonra risalet. Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala vehbi olarak yetiştirdiği resullerini vazifeli kılıyor. İşte Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah'ın zatına daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için uyarıcı. Ve gerçekten cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Sizi Allah'a davet eden, ulaşmayı dilemeniz halinde sizi cennetle müjdeleyen, dilemeyenlerin bu cehenneme geleceğini uyaran nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah tektir, yaratan O'dur, emreden de O'dur. Allah-u Teala'nın insanlar için farz kıldığı şeriat da tektir, bu dinin şeriatı. Hükmeden de O'dur. Bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'nın hükmü insanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan İslam dinini yaşamaları, hem bu dünyada huzur ve mutluluk hem de ölüm sonrası hayatta bütün cennetin sahibi olmalarını Allah-u Teala istiyor. Ama insan da serbest iradenin sahibi,
Davet kendisine ulaştığı zaman iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide tabi olur ve ruh teslimiyle 7-8 aylık süre içerisinde en güzel mutlulukları yaşar. Veya davet kendisine ulaştığı zaman şeytanın da kendisine cazip gösterdiği dünya bataklığına gömülür, dünyanın peşinden koşar. Para ve başarının kendisini sarhoş etmesiyle hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir hayatı yaşar. Bütün peygamberler, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler 7 safa 4 teslimle oluşan İslam'ın 7 safa şeriatını hep evvela kavimlerine, sonra da etraftaki insanlara ve bütün dünyaya öğretmeye ve yaşattırmaya çalışmışlardır. İşte bütün peygamberler kendi kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için rahmet, mürşidine tabi olanlar için mağfiret, Allah-u Teala'nın kesin hükmüdür. İşte Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmettik, rahmet ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz. Nuh Aleyhisselam, senin beni mağfiret etmen, senin bana rahmetin olmasa hüsrana düşenlerden olurum. Yani insanı hüsrandan kurtaracak olan Allah'ın rahmeti ve mağfiretidir. O sebeple Allah Resulü, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine garip etmiştir. Hud Aleyhisselam, Rabbimizin mağfireti isteyin ve tövbe edin. Salih Aleyhisselam, Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? İbrahim Aleyhisselam, babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam, bizi mağfiret et, bize rahmet et ya Rabbim diye talepte bulunuyor. Davud Aleyhisselam, Rabbinden mağfiret talep etti. İsa Aleyhisselam, Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nisa 64'te noktayı koyuyor. O kendi nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, her iki tarafın tövbesini kabul eder, onların bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay. Onun için Allah Resulü kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Ve Allah Teala'nın 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına insanların ulaşabilmesini tek bir dileğe bağlamış. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Daimi olarak Allah kalbe bakıyor. Kalp duanın mahalidir. Çünkü Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbi 19 tane afetle malul, %100 karanlık olan kişilerin talebini, manevi taleplerini tabii kabul etmiyor. Ama kalpten yapılan, ki bu bir dilektir kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. Onu da buraya ilave edelim. Evet, kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak. Bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya davet ediyor. Duanın kabul edilerek kalpten olması halinde ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. 7-8 aylık süre içerisinde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, erişmiş evliya olur ki, tekrar ediyorum, bütün insanlar için yaradır şikayesi kul olmak, Allah'a dost olmak ve iki cihan saadetinin sahibi olmak. Bu bir dilektir. Eğer dilemediyseniz
Ki davetimiz 8 milyar insanadır, bu dünyadaki bütün insanlaradır. Hatta bütün kainattaki insan ve cinleredir. Davetin kabulü olması halinde Allah'ın yardımıyla ve devrin imamın himmetiyle mutlaka insanlar iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah Teala'nın da insanlar için vaaz ettiği tek hedef insanların mutluluğudur. Allah'ın insanların mutluluğundan başka istediği bir şey yok. Bütün peygamberler tek dini İslam'ı yaşadılar. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlandı. Eğer siz de bütün peygamberlerin yaşadıkları dönemlerde kendi kavimlerini Allah'a davet ettiği gibi davetimizi kabul ettiyseniz, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de bütün peygamberlerin mağfiret davetini yerine getiriyor, tövbemi gerçekleştirmek istiyor. Bugüne kadar işlediğim günahların sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun inşallah. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat deyince ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, günümüzde geleneksel din tatbikatında birçok Kur'an kavramları asli manasından tamamen saptırılmış, hiçbir hedefe ulaşmayan, sadece şifa vermeyen bir zan standardı içerisinde lügat manası olarak verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeriat. Nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Hayrikum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hadis-i şerifini geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek olarak anlamışlarsa, halbuki onun gerçek manası Resulullah'ın buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır. Allah Resulü'nün tarifi bu. Şeriat deyince de ne yazık ki insanlar bugün hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların ellerini kesilmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Şimdi gerçekte böyle midir? Baş örtüsünün 6213 ayet-i kerimenin muhtevası içinde yeri nedir? O ayetleri bulabilirsek hemen ekrana taşıyalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de örtünme ayetleri. 1, 2, 3, 4 tane ayet-i kerime söz konusu. Hadi diyelim 5, hadi diyelim 6. 6213 tane ayet-i kerimenin içerisinde başörtüsünün 4 ayet-i kerimede açıklanmasını sizlere Kur'an-ı Kerim beyan ediyor, açıklıyor. Ama hırsızlık olayına baktığımız zaman Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10 emirden bir tanesi de 152. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Hal böyleyse birisinin 5 ayette yer alması, diğerinin 2 ayette yer alması noktasından tartacak olursak, şeriatın Kur'an-ı Kerim'in bütünü olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana da şeriat kıldık. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allahu yeşte, yani şeriat deyince dinin tamamı yer almış durumda. İnsanların zannettiği gibi 6 ayette yer alan örtünme ve 1 ayette 1-2 ayette yer alan hırsızlık değil. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Ve Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Yani 5-6 ayetten oluşan örtünme, 1-2-3 şahadet diyelim ki 4 ayette yer alan hırsızlık olarak değerlendiriyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. 7 safa ve 4 teslim ve bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın bize farz kıldığı diğer vasıta emirler. Allah'ın şeriattan muradı İslam'ın kainatın yegane değerinin Hazreti İbrahim Hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direkleridir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhu Allah'a teslim etmek, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini teşkil eder. Evet, ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, şeriatın temelidir. Ama bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler söz konusu. İkinci sual, Allah-u Teala'nın her peygamber için indirdiği şeriat hükmü farklı mıdır? Hayır. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala'nın 7 ayette şeriat kitaplarını peygamberlerine indiriyor. Ama bu peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarının hepsi hidayet ve nurdur. Maide 44 Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Allah Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade eder. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitapları indirmiş. Kalın çizgilere 7 sabah 4 teslim ihtiva eder. Şimdi Bakara 120'de "Valenterde angel Yahudi an Nesara hatta tetebi'u milletuhum." Yahudiler ve Nesraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul inne hüdallahi vel hüda." De ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Dinin temeli bu. "Vellein tebehte avan ba'delezi ca'ke minel ilmi." Bu ilim sana geldikten sonra hidayetin, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması, ilmi sana geldikten sonra onlar hevasına tabi olursan "Mâ leke minallâhi min veliyyin velâ nesîr." Yani onun hevasına tabi olur da hidayeti dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen senin için Allah'tan bir veli, bir nesir, yardımcı yoktur. Bakara 126'na Ali İmran 73'ü de eklersek şu sonuca ulaşıyoruz. Ali İmran 73'te Allah-u Teala "Ehl-i Kitap" yani Yahudiler, Nasrani'ler "sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın" dediler. Yani Yahudiler kendi aranda, Hristiyanlar kendi aranda "sizin dininize tabi olmazlarsa onlara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır." Yani dinin temeli, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması dinin temeli hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluktur. "Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir." Yani ne demek oluyor? Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Nasıl Yahudilere şeriat verilmişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Nasıl Hristiyanlar şeriat vermişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Yani şeriatı. "Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir. İlmi geniştir. Her şeyi kapsar. Alimdir." İşte sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki olay gayet açık. Yahudiler, Nasraniler Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı zaman insanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar. Diyorlar ki sizin dininize tabi olmadıkça onlara inanmayın. Halbuki aynı şeriatı bir kere daha Allah'tan tarafında olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Dinin temeli hidayettir. Kur'an'ın da hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Üçüncü sual, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi? Hayır. Şeriatın görünen kısımları, fıkıh ilmindeki görünmeyen kısımları ise tasavvufa ait olan kesimdir. Yani İslam'a ait olan kesimdir. Tasavvuf, Kur'an'ın ta kendisidir. Bu bütüne baktığımız zaman bunun Allah'ın zatının görülmesini ihtiva eden bir neticeyi ifade ediyor. Tarikat mensuplarının ise şeriatın bütününü yaşamadıklarını görüyoruz. Aralarında gerçekten tasavvufu yaşayanlar da var. Onlar zaten hakikatin farkında olanlar. Ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşayabilmeleri neye bağlı? Yaşayabilmeleri mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşide bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt dinin birinci kaynağı, Allah'ın kitabı ikinci kaynağı Ehl-i Beyt. Yani her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan Allah'ın veli Resulleri. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Öyleyse her Ehl-i Beyt imamı Allah'ın Resulü ise Allah'ın kitabı ve veli Resul, Allah'ın kitabı ve bunu yaşayan Ehl-i Beyt imamı. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı, risaleti de, vahyi de, ayetlerin indirilmesi de tamamen Peygamber Efendimiz'e sona erdirmiş. Yani adeta Peygamber Efendimiz'le birlikte Kur'an-ı Kerim'e kilit vurmuş. Nitekim Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anlanacaklar. İslam'ın bir şartını yerine getiren herkes ben Müslümanım diyor. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey görürsün, güzel bir şeye duygulanırsın. O sırada Allah'a düşünürsün. Hep Allah'a içimizde zaten.
3: Allah'a ulaşmak herkesin vazifesidir ya da ondan büyük tarı yoktur.
4: Gerçekten dini yaşamak, onun tadına varmak, hepsinden önemlisi yaşadığını, öğrendiğini diğer insanlara da aktarabilmek.
1: Yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Kim istemez Allah'la bütünleşmeyi?
3: Güzel emellerle bu dünyada yaşarsa, yaparsak güzel emellerle orada muvaffuk oluruz. Emelimize, istediğimiz yere gideriz.
1: Ölmeden önce.
3: Öyle bir şey zannetmiyorum.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Tabii ki ulaşır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bize bunu farz olarak kıldığı için Peygamber Efendimiz de her zaman bunu dile getiriyor. Ölmeden evvel ölün diye emirleri, bilgileri, nasihatleri var.
1: Kalbinizde Allah'ım ben seni çok seviyorum, senin dostlarından olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler oluyor mu?
2: O zaten yani bu Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun.
3: Her zaman ezan okunduğu zaman ben Allah'ım ya Resulallah şükürler olsun, hamdolsun derim.
4: Tabii ki var. Olmak da zorunda. Çünkü Allah'sız, inançsız hiçbir şekilde ne hayat olur, ne yaşam olur. Hiçbir şeyden hani zevk alamayacağınız gibi amaçlarınıza, hedeflerinize maddi veya manevi hiçbir şekilde ulaşamazsınız.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Aslında şöyle ifade etmek gerekir. Mevlana bu istikamette bir misal veriyor. Kıyamet günü herkes ceviz gibidir. Orada kırılacaklar. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu olacak. Tıpkı bunun gibi cevizin bir dış kabuğu var, bir de içi. Aslında dış kısmı içini koruyan bir zırh. İşte eğer bu şekilde değerlendirirsek, cevizin içi sevgi ifade ediyorsa, bu sevginin kaybedilmemesi, sevginin zarara uğramaması için de kabuk kısmı korku olarak ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hep kötü hesaptan korkmak. Kötü hesaptan korkmak ne manaya geliyor? Kimdir kötü hesap sahipleri? Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar. O zaman böyle bir insan kötü hesaptan korkuyorsa, ne yapması lazım kötü hesabın sahibi olmak istemiyorsa, o zaman Allah'ın davetine icabet etmesi lazım. Nitekim Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Diyor ki, لِلَّذ۪ينَ اَسْتَجِبُوا رَبِّمُ الْحُسْنَى Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Rabbimizin emri Allah'a hayatta ulaşmayı dilemek. Ona icabet etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadar onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onların banacağı yer cehennemdir. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar. Kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ama dilemeyenler, o zaman onlar kötü hesabın sahipleridir. Nitekim Yunus 62-64'te Allah'ın melekleri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani önce amin olmak var. Nedir amin olmak? Allah'a inanmak bir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak iki. Farz olduğuna inanmak üç. Farz ise itaat etmek lazım. Bu emri yerine getirmek. Bu da ancak takva sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala'nın 7 tane hedef emirden bir tanesi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman evvela amin oluyor. Sonra takva sahibi. Enfal 29'da aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine aminu tettekullah. Yani 7 hedef emirden birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman sizin için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler vardır. Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah sevilen bir Allah olmak istiyor ve kesinlikle bilin ki Allah seviliyorsunuz. Allah tarafından seviliyorsunuz. Çünkü varsınız, Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünya üzerinde olmazdınız. Bu sevgiyi ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Bizim de mutlaka onun sevgisine mukabele etmemiz lazım. Yani içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi azalır mı? Allah bizi severek yaratmış ve o sevgisinin devamını istememiz lazım. O sevgi azalır mı? Bu cehennem korkusu değildir. Bizi yaratanın bize olan sevgisini kaybetmenin korkusunu olarak anlıyoruz. Takva Allah'tan korkmaktır olayı geçerli değil. Takva korunmak ve belki sakınmak. Hikayet kökünden türeyen bir kelime korunmak ve sakınmak anlamına geliyor. Mürit ve mürşit açısından takvayı düşünürsek, mürşit açısından korumak tevhid açısından da sakınmak şeklinde ifade edilebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler mi acaba?
3: Mürşit demek ilim adamı demek.
4: Mürşit olsun, peygamber olsun, evliya olsun, resul olsun, bunların hepsi Allah tarafından görevlendirilmiş, size dininizi öğretmesi gereken öğretmenler.
1: Allah'ın evliyaları, hani insanlara dini öğretmek için gönderilen insanlar var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Her zaman olacak. Hep vardı. Gene de olacak. Devam da edecek. Onlar aşkla dolu insanlar. Allah aşkıyla dolu insanlar. Kendisi aşkla dolu olacak ki seni ikna edebilsin, inandırsın.
3: Yalnız bir Kur'an'a inanırım ben. İncil, Tavrat bilmem ne doğrudur ama onun herkesin kitabı var. Bak şimdi Müslümanların kitaplarını yakıyorlar orada. Hollanda'da, İsveç'te falan. Biz hiç taraftar değiliz. Yani çok üzgünüz.
1: O mürşitleri nasıl bulabiliriz?
2: Kitap yazıyorsa, bir şekilde bize ulaşıyorsa ancak o şekilde ulaşabilir. Nasıl ulaşacağız başka türlü?
3: İçimdeki temizlikle bulacağız yani. Kalbimizin temiz olması lazım.
4: Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e, Mehmet'e, Ender'e sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri, peygamberleri atayan tek bir kişi var. O da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.
1: Hacet namazını kılın. Bana ulaşmayı dileyin. Bunun için tayin ettiğin mürşidi bana göster ya Rabbi diye dua edin. O size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki isterim. Kılacağım da o namazı ve o dua da yapacağım.
0: Misafiriniz, ben yalnız Kur'an'a inanırım. İncil, Tevrat doğrudur ama Müslümanların kitaplarını yakıyorlar dedi. Dinler arasında yaşanan bu kaos şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Bir daha bir diğer kitabı gelmeyecek. Ama son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve tek bir din var ve bu dinin şeriatı da tek. Ama bu dinin şeriatını farklı zaman dilimlerinde Allah Teala peygamberlerine bir kere daha indirmiş, bir kere daha indirmiş. Yani tekrar söz konusu. Hangi peygamberi yeryüzüne indirmişse dinin şeriatı tek olan şeriatını da onunla bir kere daha indirmiş. Ali İmran 19'da ne din andalar İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Dinler arasında düşmanca davranışlar her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar vermesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır, yanlış bir tatbikattır. O farklılığı ortadan kaldırmak, bütün din mensuplarının temel hedefi olmasıdır. Gerçekten de Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Yani evvela Yahudiler bu tuzağa düşmüşler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüş. Nerede derdi elemi? Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereşatü muhterem hocam. Öncelikle gül kokulu ellerinizden hürmet ve hasreti öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacak, arz edeceğim inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün esasları açıklanmasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır muhterem hocam?
0: Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim'e göre şeriatın bütün esasları açıklaması, Kur'an'da açıklamasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır? her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Şimdi ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Anlıyoruz ki gerçekten iki kaynak. Burada birinci kaynak Allah'ın koruması altında. Şeytan bunu değiştiremiyor. Ama şeytan bunu değiştirmeyince bu kitabın tatbikatını değiştirmeyi başarmış iblis ve insanları tuzağına düşürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek olanı arayın bulun demesine karşılık insanlar mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Böyle olunca da faydasız ilimle Kur'an-ı Kerim'e perde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bütün esasları koymuş ama iblis insanlara şeriat kitapları yazdırmış. Kur'an'ın bütün temel kavramını değiştirmeyi, unutturmayı başarmış. Şeriat o temel hedeflere ulaşmayı sağlayıcı özelliğiyle bütünüyle kaybetmiş. Eğer Allah öğretisi yoksa Kur'an insanlara hele hele tercümelerden hareket eden insanlara bir şey sağlayamaz. Nitekim bugünkü İslam şeriatı insanlardan hiçbirini cennete ulaştıramaz. Dünya saadetini insanlara tatbik etmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir. Hicr 9 ve Bakara 78 bunu açıklıyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: İbadet etmek, dua etmek, Allah'a yaklaşmak.
2: Ağzımızda zaten hep Allah ismi. Hep var. Hay Allah diyoruz mesela en basite.
4: Tabii namaz kılmak da, oruç tutmak da yani diğer bütün ibadetler de çok önemli ama zikir yapmak daha önemli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu dile getiriyor. İbadetlerin en büyüğü zikrullahu ekberdir diyor. Allah adıyla zikretmektir diyor.
1: Allah diye Allah'ı hep anarsak neler kazanırız?
3: Öbür taraf için çok şey kazanırız.
4: Zikir tabiri caizse bizim ruhumuzun, nefsimizin ilacı. Yola girsek bile zikir olmadan hiçbir şekilde adım atamayız, ilerleyemeyiz.
1: Bununla bizi iyileştiriyor nefsimizdeki hastalıkları. O tarz bir zikirden.
2: Kendim öyle iyileştim. Depresyona girmiştim. Doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir kere içtim, mahvoldum. Attım hepsini çöpe. Oturdum. Nas suresi, Felak suresi, her sıkıntıda devamlı sureleri okudum. Ben şifayı o şekilde buldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama tabii ki içten inanarak.
1: Allah'ı zikredersek insanlarla çok barışık olur muyuz?
3: Evet, sen temiz kalplisin, iyisin. Karşındaki yanlış fikirlere sahipsin. Yani hakikaten ben 80 yaşındayım. Yani ben çok bu devirler gibi devir görmedim. Ne saygı var ne sevgi var ne birbirine itimat var. İtimat falan kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı.
0: Sen yola girsek bile zikir olmadan ilerleyemeyiz. Zikrin diğer ibadetlerinden farkı nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır ve iki tane düşmanımız var. Bu iki düşmandan bir tanesi şeytan. Nitekim Nebiyen Sultanı Peygamber Efendimiz şeytandan korunmak babında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İkincisi nefsimiz. Nefsimizin afetlerini kalbimizde temizleyen yegane vasıta yine zikir. Öyleyse eğer pozitif istikamette bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak bunlardan bir tanesi bu zikirdir o. Allah ismini tekrar zikir. Başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utu mahiyye ileyke minel kitabi ve akimu selate enne selate tenenel fahşai ve münker ve le zikrullahu ekber. Kur'an-ı Kerim ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah ismini tekrar en büyük zikir. Bu en büyük ibadet bizi mutlak üretse cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna. Aslında Allah'ın zikirden muradı nefs zekkesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane silahtır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel seyir takip eder. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Dilini hep Allah'a zikretsin," buyurdu. Evet, demek ki her zikirle otur ve devamlı Allah-u Teala'yı zikret. Allah isminin tekrar. Öyleyse görüyorsunuz ki bu zikir en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşıyor. Sonra da dünya mutluluğuna. Cennet için kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerin fazla olması lazım. Ama bize en çok fazla derece kazandıran ibadet zikirdir. Sonra da dünya mutluluğuna ulaştırır. Dünya mutluluğunda da bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri azaltan yegane silah da o da zikirdir. Yani zikirden murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefs tezkiyesi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefs tasfiyesi ise başkalarını mutlu etmek. Allah'ın zikrinde murat, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazl-ı selavat ve huzursuzluktan sürüyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakması. Zikir ise mutlak surette bizi hedefe ulaştıran yegane vasıta. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın peygamber olmayan Resulüne yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Rad Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَلِكُلْ عَجَلٍ kitab. Her zamanın bir kitabı vardır. Bu peygamber olmayan Resullerine Allah'ın verdiği sohbet mahiyetinde kitaplardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah-u Teala bu Resullere bir kitap yazdırdıysa bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nevi kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra bir şeriat kitabı indirilmeyecektir. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah-u Teala not koyuyor. Mü'min suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu hakikati görüyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسَسْ عَلَيْكَ. Andolsun senden önce Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Nevi Resul'e bir kısmını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resul'e ayet indirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kasas 40 ayetinde yakalayıp suya gömdük diyor. yakalamak, anlatmak için mi kullanılan bir kelime? Yoksa onlar hakikaten bir güçle tutuldular mı? Allah tarafından harçlayabilmişsiniz. Kutlarım Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz her devirde Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, lafzını ve ruhunu tefsir eden huzur namazın imamıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya korkma suya gir, deniz açılacak diyor. Deniz açılıyor. Firavun ve ordularından kaçan Yahudiler karşı sahile ulaşıyorlar. Onlar karşı sahile ulaşana kadar Allah Teala denizi açık tutuyor. Karşı sahile ulaştıklarında onların arkasından deniz

zaman onun Resullerin birinci görevi olduğunu görüyoruz. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman edenler, ayetlerin tilavetinde insanlar Allah'a davet ediliyor, mürşide davet ediliyor. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmak, mürşide davet de tabiyet, dinin temeli bu inşallah. Allah'ın ayetleri okunuyor. Dolayısıyla kişi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dileyen kişi Allah'a 7 Furkan ve akabinde 12 tane insanla Allah onun mürşidine ulaştırıyor. Ve böylece onlar nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ve daha sonra 7 kademede kitabın öğretilmesi, 5 kademede kitabın ruhunun öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi söz konusu. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartından başka gibi, başka ne gibi hal ve harekete, dilimize göre hareket edebiliriz? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. Hepsi farzdır. Ama bundan daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bundan daha önemlisi mürşide tabiyet farz. Yani dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Yani hidayet farz. Evet, hidayet farz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Mürşid göstermeyince o kişinin ruhu vücuduna harip sıratı müstakimlaşıp hidayet gerçekleşmiyor ve o kişi ileri ve delalette kalıyor. Ama kişinin vasıta emirlerden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması, tabiyetle birlikte ruhun Allah'ın zatına ulaşması, bu hidayettir. Kişi ermiş evliya kılar. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam, Maide suresinin 117. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı. Kendisine şikayet eden ve ihanet eden havari de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yüzünün şekline soktu. Hazreti İsa, sen beni vefat ettirince, yanına alınca onların üzerine artık ben gözetleyici ve şahit değildim. Sen şahit oldun. Sen her şeye şahitsin diyor. İnsanın yaratılış gayesi Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Allah'a kul olmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olabilmek. Ancak dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Allah Teala her kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi resulleri vazifeli kılar. Kad bahasna fi kulli ummetin resulen en yebudullaha ve istenebu tavute. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar ve Allah'a kul olsunlar. Allah'a kul olsunlar, şeytana kul olmaktan kurtulsunlar. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan nazardan, kötü gözden korunur mu? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4 ayet-i kerimede artık iblise senin benim kullarımızdan bir sultanlığı yok. Yani Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemek şeytanın kapısıdır, kilitlemek manasına geliyor. Artık şeytan o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar onun üzerinde bir tesiri söz konusu değil. Ve arkasından şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadî ellezî, daha doğrusu kul li ibadî yâkulû elletî ahsen. Kullarıma güzel söz söyle. Enne şeytâne yenzâgu beynem. Şeytan arasına girer. Enne şeytâne kâne insâni adûven mubîne. En güzel sözü insanlara söylesinler. Şeytan

0: onların arasını bozar. İşte şeytanın vücuda giriş onları daraltmak, insanlara güzel söz söylemektir. Çünkü kötü söz söylediğin zaman hemen şeytan devreye giriyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımıza peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme diyoruz. Böyle dua etmek doğru mudur? Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın şefaati, asaletin devrin imamı olan Resulullah'ın şefaati, vekaleten devrin imamının şefaatiyle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım kendisini büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabileceğini soruyor. Konuda ne buyursunuz? Kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan sonra nasıl kurtulabileceğini. İster büyü, ister sihir, ister ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği reçete, daha doğrusu davetiye reçete ve garanti belli Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünyasında Allah'a ulaşması tüm insanlar için üç tane cennet dünya saadetin yarısı. Şartlar ne olursa olsun. Şirk en büyük günah-ı kebairden bir tanesi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle şirkten kurtulur. Zülmanîm tabikatın hepsinden şirkten kurtulur. Nihayetinde sihir ve büyü de günah-ı kebairdendir. Nereden biliyoruz sihir büyü günah-ı kebairdendir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanın tilavet ettiği şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi. Kafir fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleği Harit ve Murit'e indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. O halde sakın sihri öğrenip kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. İkisinden biri. Şimdi Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İn teştenibu kebairel isme matun havne. İn teştenibu kebairel matun havne. Yani yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız ki büyük günahlardan bir tanesi sihir büyüdür. Sizin günahlarınızı örteriz. O zaman in teştenibu. Neyle iştinab edeceğiz? Neyle iştinab edeceğiz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hangi ayet? Necm 32'de Allah Teala öyle buyuruyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde ellezine iştenemuyen kebairil isme felu vahşe. Onlar iştinab ederler. Büyük günahlardan ve fuhuştan. İşte o büyük günahlardan fuhuştan iştinab edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah Teala bütün negatif şeyleri tamamen gideriyor. Ondan sonra da zikir. İşte bir arkadaşım kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabilecek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Ve diledikten sonra Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece 4 rekat hazır namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Onun verdiği reçeteyle yoluna devam edecek. İşte bu söylediğim 3 tane ayet-i kerime sihir büyüden nasıl kurtulabilir? Allah Teala onu açıklıyor. Bakara 102, Nisa 31 ve Necm 32 bunun cevabını veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Gelenlere muhabbet duyar buyamazsın. O zaman Allah versin. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor, gidiyor. Diyor ki sana...
1: Seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu.
2: Ben size karşı düşünüyorum, gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
0: Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirine, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün de Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarından bir tanesi Yevmül Ahir'i konu edindik. Konumuz Yevmül Ahir. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ne anlama gelmektedir? Sevgili kardeşim, yav gün demektir. Yevmül Ahir son gün, sonraki gün demektir. Ama burada ayetler içerisindeki Yevmül Ahir'in kullanışına baktığımız zaman özellikle Yevmül Ahir'in dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine şöyle buyurduğunu görüyoruz. İlâ medyene ahım Şuaybe ve kâle ya kavminullah vercil yevmül ahire. Medyen halkına onların kardeşi Şuayb gönderdik. O zaman onlara ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Öyleyse ahiret günü, yevmül ahiri dileyin demekle yevmül ahirin ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. O zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre İki grup insan var. Biri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma gününü dileyen, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemediği gibi dilemesine mani olan veya dilediğini zanneden. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olanlar, onlar seçilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olanlar, 2 seçilenler ulaşmayı dilemiyorlar veya dilediğini zannediyorlar. Bu duruma göre bu 1 ve 2. basamaktaki olanlar, bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Ulaşmayı dilemeyen, dilemesine mani olan, ulaşmayı dilemeyen veya dilediğini zanneden. Bunlar gidecek yer cehennem. Ama seçildikten sonra %10'dan azı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını iman eden ve dileyen kişiyi ifade ediyor. Evet, şimdi bu duruma göre Tövbe suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe 99'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bedevi Araplardan Allah'a varit gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. İnfak ettikleri şey Allah indinde ve Resulün durlarında bir yakınlık vesile kabul ederler. Muhakkak onlar için bir yakınlık vardır. Allah onların rahmetinin içine dahil edecek. Ve muhakkak ki demek ki Allah'a ve emlâhe inananlar hemen Allah yolunda infak ediyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Allah-u Teala da onların karşılığını Allah'a veriyor. Onları rahmetin içine dahil ediyor. Öyleyse Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişinin sağlaması, Allah yolunda infaka başlaması manasındadır. Ve gerçekten yevmül ahir onları rahmetin içine dahil edecek. Tövbe 99 Nisa 175'te de onları belirtiyor. Yevmül ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylemiş oluyor ama bütün yevmül ahirler söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Nitekim yevmül ahir aslında Allah'a ulaşma günü olduğu, Allah-u Teala onları rahmetin içine, fazlın içine, sözünden içine koyacak ve sözünden anlaşılmaktadır. Cebrail aleyhisselam men ede ya Allah'ın Resulü dendiğinde iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere ve hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır şeklinde cevap verdiği söyleniyor. Yevmül ahir sadece kıyamet günüdür olayı. Bu bir hürafedir, bir inattır. Yevmül ahire inanan herkes Allah'ın rahmetinden faydalanacak mıdır? Evet, kalpten ulaşmayı bir slaytımız var. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire imanlar. Bakara 62, Bakara 177, Alman 114, Bayda 69, Tevbe 18, 19, Tevbe 44. Bunlar Allah'a ve yevmül ahire iman edenler. Yani ruhun dünya etinde Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Nisa 39 öyle değil. Nisa 39'da inandığını, ya Allah'a yevmül ahire inandığını zanneden bir Nisa 39. Onlar Allah'a ve yevmül ahire gününe, ruhun ölmeden ve Allah'ın ölmüş gününe iman etselerdi. Demek ki o bunlardan iman etmeyenleri söylüyor. Öyleyse kimdir Allah'a ve yevmül ahire iman eden? 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olan kişi. Kişinin rahmetin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlarsa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ayrıca yevmül ahire inananlar ve Allah'a ulaşmak üzere Allah'tan talepte bulunanlar, Allah'ın rahmetin içine alması o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapması ile %100 alakalı bir konudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşıp tövbe ederlerse nefs sadece ameller isteyebilirler. Nefs tezkesi yevmül ahire inanmakla başlar. Evet, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen, müşridine tabi olmayan kişi o nefs tezkesine başlayamaz. Üçüncü sual, yevmül ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemi nedir? Çok büyük bir öneme sahip. Çünkü İslam alemi, Yahudiler ve Nasrani'ler %90'dan fazlası inandığını zannediyor ama yevmül ahire dilemiyor. Bakara 62, Maide 69'da Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor. Burada amen olanlar birinci grup, Yahudiler ikinci grup, Nasrani'ler üçüncü grup, sahabiler dördüncü grup. Bu dört gruptan kim Allah'a ve yevmül ahire iman eder, ıslah edici amel işlerse Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve ıslah edici amellere başlarsa, yani nefs tezkiyesine, zikre başlarsa فَلَهْ مَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ لَا خُبُنْ عَلِيمُ وَلَا مِيَحْسَنُمْ. Gerçekten de bir önceki sualin cevabı nefs tezkiyesi, ıslah edici amel, yevmül ahir dileyen kişi için geçerlidir. Allah'a ve yevmül ahire iman edenler, onlar nefs tezkiyesine başlayabilirler. Onlar için de korku yoktur, onlar mahsur olmazlar. Hem Maide 69'da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse yevmül ahir deyip geçmeyin. Yevmül ahir çok önemli bir kavram. Evet, kıyamet günü anlamına da gelebilir ama asıl manasıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma gününü ifade ediyor. Fizik vücut teslimi için yevmül evvel Allah'a teslim edeceğine dair ise yevmül ahirde fizik vücudun Allah'a teslim olunduğu gün. Nefs için verdiği yemin yevmül evvel ise teslim olduğu günde yevmül ahirdir. Üçüncü suale baktığımız zaman ne görüyoruz? Yevmül ahir kanunun içinde bulunduğumuz çağ için, içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve yevmül ahire iman olmadan o kişi hidayet çağını asli unsuruyla yaşayamaz. Hidayet çağında Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır saf 8-9'da. Ama kimler için bu nuru tamamlaması söz konusu? Allah'a yevmül ahire iman edenler için. Allah'ın temel emri bu çağın da alameti farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmül ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla bağlanıyor. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklı olmadığını, sanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, yevmül ahire inanmak, ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak ve bu şekilde salih amelleşlemek, Yahudilerin içinde bir grubun, Hristiyan içinde bir grubun, Sabi'nin içinde bir grubun alametini oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir kavramını, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruh dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Kur'an'da emredilen ibadetlerin hepsi biz Allah'a ulaştıracak yollar. Yani bu şekilde en çok duayla ya da secdeyle ulaşabileceğini düşünüyorum.
3: Yani kalp ile ulaşır.
4: Daim namaz kılınacak, Kur'an okunacak, Allah'ın hizmetinde bulunacak.
1: Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sizler de onlar gibi Allah'ım ben de bir evliyan dostun olmak istiyorum diye manevi talepleriniz var mı? Allah'ın dostları evliyalar olmayı ister miydiniz?
3: Yani isterdim. O kalbe, o hissiyata sahip olmak isterdim ama bizlerde o kadar hassasiyet yok.
2: Dilimizle çok istemişizdir ama duanın da kabul olması için galiba gönülden ısrarla istemek gerekiyor. Onun için ulaşamıyor olabiliriz.
3: Yine onlar ne diledilerse onların payından biz de istiyoruz. Ey Yüce Allah'ım.
1: Ben de sana.
3: Ruhumu.
1: Yaşarken.
3: Ulaştırmayı.
1: Kalpten diliyorum.
3: Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: İnşallah hep böyle. Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, bana verdiğin ruhuma sana binlerce hamd senalar olsun. Yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
1: Seni çok seviyorum
4: Rabbim, sana aşığım Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için dilimizde çok istemişizdir. Ama duanın kabul olması için gönülden de istemek gerekir. Allah'a kalpten ulaşmayı dilemenin önemi nedir? Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın da duasını kabul etmez. Kimdir kalbi gaflet içinde olan? Dua ettiğini söylüyor ama söylediği kalbinde olmayan kişi kalbi gaflet içinde. Yani dilinden dua ediyor. Dilinden Allah-u Teala'nın dualara kabulü, dünya icabeti yoktur. Allah devamlı kalbe bakmasının sebebi budur. Dilinin söylediği kalbinde varsa o kişi kalpten Allah'tan istemiştir. İki grup insan var. Kalplerinde olanı söyleyenler, kalplerinde olmayanı diliyle söyleyenler. Bu slaytımızı da gözünün alacak olursak şunu göreceğiz. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar zanlara tabi olanlardır işte. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, yani kalpten söylemeyenler. Burada onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Vallahi Teala onların kurtuluşta olduğunu ifade ediyor. Eğer kişinin Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa o geçerlidir. Ama o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yoksa, kişi diyorsa ki ya Rabbi, ben ya Rabbim, ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese, bu söz hiçbir şey ifade etmez. Kişi kalbinde bu talebin sahibi olması lazım. Yani dilinin söylediği kalbinde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde Allah kalbinde olanı diliyle söyleyenlerin duasına icabet ediyor. Allah kalbinde olmayan diliyle söylenenlerin duasına icabet etmiyor. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid peygamberdir. Benim bir mürşidim var. Bana yol gösterenim var. Başta Kur'an, sonra peygamber, onun sünneti, hadisi var. Ya bu yola tabi olduktan sonra diğer mürşid dedikleriniz de zaten bize bu yolu gösteriyor. O yüzden ihtiyaç duymuyorum.
3: Yani Allah'a ulaşırken bir elçi, nasıl ki bugün bir işlemimizi devletin direkt eliyle yapamıyorsak, bir memura ihtiyacımız varsa, benim düşüncemde de bir mürşide ulaşmak lazım yani.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kalben bulabiliriz. Bu yani arayarak bulunacak bir şey değil, kalben bulunabilecek bir şey bence.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidi bulmayı ve ona tabi olmayı?
3: İsterdim. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani bunu neden şimdiye kadar bilmedim bilmiyorum.
1: İnşallah bundan sonra hacet namazı kılar mısınız?
3: Kılarım. Yani kılıyordum da bir mürşid için kılınacağını bilmiyordum.
4: Yol gösterici bir uyarıcıdır. Benim kalbim bağlı canım benim.
1: Bu zamanda da var mıdır yani Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları mürşitler?
4: Vardır tabii ki. Bilinmeyen çok yerlerde var.
5: Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Bir yere gitmek muhakkak bütün tarikatlar olsun, cemaatler olsun hepsinin hedefi Allah'tır.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda benim bir yol gösterenim var. Başta Kur'an, peygamber ve onun sünnetinde var. Diğer mürşit dedikleriniz de bize bu yolu gösteriyor dedi. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşit gerekli değil midir? Bizzat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mürşide tabiyeti. Şimdi kardeşimizin söylediği gibi gerçekten Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ve sünneti olmasına rağmen, sünnetime sarılın demesine rağmen Peygamber Efendimiz buyuruyor mürşidinize tabi olun. İşte bakın benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi Peygamber Efendimiz doğrudan doğruya Nebi Resul'den ders alanlar, onlar sahabeydi. Ama artık benden sonra Nebi gelmeyecek buyuruyor. Şimdi ne gelecekmiş? Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlar isyan bana isyandır. O zaman bu kardeşimiz görüyoruz ki eğer gerçekten Peygamber Efendimiz, yani daha doğrusu Kur'an'ı, başta Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik etmek istiyorsa mutlaka devrin imamına, devrin halifesine tabi olması lazım. Açıkça ifade ediyor. Allah Resulü söylüyor. Yani Peygamber Efendimiz söylüyor, diyor ki nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Allah onları gönderecek. Her devirde devrin imam var, her devirde halife var. O kardeşimiz Kur'an ve peygambere sarılmak istiyorsa hacet namazıyla devrin imamını soracak. Allah'ın gösterdiği devrin imamına tabi olması lazım. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. O zaman burada da sadece devrin imamı yok. Alimler ve halifeler var. Yani veli mürşitler. Her kavimde bir veli resul var ve onların bıraktığı şeyler var, vekiller var. Ve yine hadis-i şerif, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Bizzat Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mürşidinize tabi olun diyor. Bize bu yolu gösteriyor olayı. Evet ama Allah'ın yaşayan mürşide tabi olmasını buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Senden sonra kime tabi olurum ya Resulallah? Benim sahabem gökteki nazar gibidir. Hangisine tabi olursanız öyleyse daima yaşayan mürşide tabi olun diyor. Peygamber Efendimiz rahmeti rahmana kavuşmuş. Kişinin mürşidi rahmeti rahmana kavuşmuşsa ne yapması lazım? Kalben ulaşmayı dileyip tekrar mürşidini hacet namazıyla Allah'tan sorması lazım. Mesela sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti rahmana kavuştuktan sonra hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Yahu Hazreti Ebubekir'e tabi olanlar demediler ki ya sana ne gerek var? Zaten biz dinimizi Resulullah'tan öğrendik. Kur'an-ı Kerim'de öğrendik. Ne gerek var sana? Demediler. Hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ali, yani yaşayan bir mürşide tabi olmak söz konusudur. Allah'ın kanunu bu. Bu kanuna uymak hepimiz mükellefiz. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşid gerekli değil midir? Gerekli tabii. Yaşayan mürşidi Allah-u Teala farz kılmış tabi olmayı. Rahman 33'te her devirde sultan olan devrin imamından bahsediyor. Ya maşerel cinni vel insi in istata'tum en tamzu min akdari semavati vel ard fenfuzu la temsilu illa bi sultan. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlardan bilip diyor. Duruvvet aleyhimiz zilletu eyne masikku fe hablim minallahi ve hablim minennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutulan müstesna. Öyleyse her devirde hidayete erdiren devrin imamı hayatta olması lazım. Yetmez. Sadece devrin imamı değil, hidayete erdiren var. Hidayete vesile olanlar var. Her kavmin içerisinde veli resuller. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 resmi yaşayan veli mürşitler var. Yani hepsi vesiledirler. Ve 10 ayette Allah-u Teala mürşide tabi olmayan delalettedir buyuruyor. 10 ayet. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan ucundan ayrılmaz. Mürşide ulaşan kişinin de mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. İşte Allah kişi hangi mürşide ulaştıracaksa onun kalbine o mürşid sevgisini koyar. O sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kim irşad makamına ulaşmayı dilerse bilin ki o Allah tarafından onun içine konmuş sevgiyle gerçekleşir. Bulmak fiili aramak fiilinin bir sonucudur. Kişi mürşidini aramamışsa hiçbir zaman o kişi hiçbir veli mürşid bulamaz. Bulamazsa ne olur? Kişi delalette kalır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle gül kupon ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, izninizle bir sualim olacaktı inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden bir kişi ya hayrı konuşsun veyahut sussun buyuruyor. Burada hayrı konuşmak ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sadece bunu demiyor. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya konuşsun ya sussun. Yani hadis-i şerif 3 bölümden oluşuyor. İnsanın etrafındaki insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiğini açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Allah'a uyumlu himaden kişi komşusuna eziyet etmesin. Hiç kimsenin sahasına girmeyeceğiz. Hiç kimsenin nefsimize uyarak onları taciz etmeyeceğiz. Onlara mutsuz etmeyeceğiz. Allah'a uyumlu himaden kişi misafirine ikram etsin. Kimdir Allah'a uyumlu ahire iman edip de komşusuna eziyet etmeyen? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir Allah'a uyumlu ahire iman edip de misafirine ikram eden? Onlar Allah'a davet eden müşriklerine tabi olanlardır. Ve hadis-i şerifte vurgulanan iki kısım var. Ayrı konuşmak veya susmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ın zikrini yapmak şifadır. İnsanların gitmeyi yapmak hastalıktır. Bir başka hadis-i Allah'ın zikrinin dışında söz söylemeyiniz. Konuşmayınız. Allah'ın zikrinin dışındaki her konuşma kalp için kasvettir buyuruyor. Bu hadisten son ikisi birincisini açıklıyor mahiyetidir. O halde hayrı konuşmak Allah'ı sessiz zikretmektir. Ve susmak ise kalp zikrinde bulunmaktır. Birisi Allah'ı sessiz zikretmek, diğerinde susmak kalp zikrinde bulunmaktır. İnsanların ayıplarını araştırmamaktır. Kısacası nefsimize uymamaktır. Öyleyse her iki halde de Resulullah'ın bizim zikretmemizi istiyor. Bir sessiz zikir, diğeri de hafi kalp zikri. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki "Utu mahyu eyleyke minel kitabi." Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Ve akimüsselate namaz kıl. Ne selate teamül an fahşai ve münker. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz için o anda şeytanın bizimle fuhuşatı münker emretmesi mümkün değil. Ama vele zikrullah ala ekber, ama Allah'ın zikri en büyük. Bir sessiz zikir var. Ses çıkartarak Allah ismini tekrar iki, sessiz zikir Allah ismini tekrar üç, kalp zikri. İşte ya hayrı konuş ya sus olayı sessiz zikiri söylüyor, ya sus o zaman susmak da kalp zikrine doğru bizi götürüyor. Dolayısıyla bu üç zikirden bir tanesi bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetine içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: İnsan sevdiğinin ismini anar. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak onun ismini anarak zikretmemiz gerekir.
1: Nefsimizin afetlerini de temizler mi?
3: Temizlemesi lazım. Zaten temizlemezse demek ki tam teslim olamamışız. Allah ile olmadıktan sonra şeytan devreye giriyor. Şeytan hiç boş kalmıyor. Günümüzün sorunu da bence bu. İnsanlar hani Allah ile olamadığı için şeytanla baş başayız yani. Şeytan bütün tuzaklarına düşüyoruz.
1: Sizce bu gençlerimizdeki depresyon olsun, sıkıntılar olsun, bunalımlar Allah'tan uzaklaştığımız için olabilir mi?
4: Aynen o şekilde. Tabii ki Allah'tan uzaklaşıldı.
5: Abla zikir yapmak, hele teheccüdlere kalkıp zikir yapmak, Allah'la baş başa kalmaktır. Yani herkes şey nasip olmak, bu bir nasip meseledir. Rabbim nasip ederse her şey olur. Düşmanlıklar muhakkak biter. Zaten gönülden bağlı olan insanlar, zikrini her zaman yapan insanlar kimse düşman olamaz, kin besleyemez. Hele tasavvuf ilmindeki insanlar incitmek eldedir, incinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz derler. Zaten bu konuda yetişmiş insanlar hiçbir şey yapmazlar. Düşman da olmazlar.
0: Bir misafirimiz tasavvufta incitmek eldedir. İncinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz. Zaten zikre gönülden bağlı olan insanlar kimseye düşman olamaz. Dedi. Başkalarını incitmemek ya da onlardan etkilenmek zikre mi bağlıdır? Evet. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimizdeki etkisi. Nefs etkisi ve tasfiyesi yapanlar için sonuç budur. Yunus Emre biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Evet, demek ki biz sevmekle mükellefiz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın rahmetinin kişi misafirine ikram etsin. Öyleyse her zaman gönül yapıcı olanlardan olacağız. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sual soracağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenlerin amelinin boşa gideceği doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, doğrudur. Allah'a ümrahine iman etmeyenlerin amelin boşa gideceği doğrudur. Kehf 105'te, Zümer 65'te ve Yunus 45'te Allah Teala kimlerin amelin boşa gideceğini beyan ediyor. Özellikle Yunus 45'te yevmi kad hasirellezine kezebu bi likallahi. Yani likallahı inkar edenler hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Zümer 65'te sana ve senden 3 kere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Yine Kehf 105'te lika Allah'ı inkar eder. İster lika Allah'ı yalanlasın, ister lika Allah'ı inkar etsin veya lika Allah'ı dilemezsin. Şirkte olanlar. Üç halde de amellerin boşa gideceğinden Allah Teala bahsediyor. Şimdi Araf 147'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Araf 147'de Allah Teala وَالَّذ۪ينَ كَذِيُوا بِعَيَاتِنَا وَالْلِقَى الْاَخِرَةِ حَدَتْ عَمَالِهُمْ. Bir Yunus 45 ile Araf 147. وَالَّذ۪ينَ كَذِيُوا بِعَيَاتِنَا وَالْلِقَى الْاَخِرَةِ. Yani ayetleri ve lika Allah'ı, lika ahireti, yevmil ahire inkar yalanlayanlar, onların ameli boşa gidiyor. Kal ahireti habidat amali, amelleri boşa gidiyor. Allah'ın ayet tekzip edenler, yalanlayanlar, inkar edenler, bir de yevmil ahire inkar edenler, amelleri boşa gidenlerdir. Eşitliğin birinci tarafında iki faktörden birincileri birbirine eşittir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek. İkinci faktör ise birinde Allah'a mülaki olmak, diğerinde de ahirete mülaki olmaktır. Dolayısıyla ameller boşa gidiyor. Evet, ayetler bize bu sonucu veriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti fazla selavatı. Bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7.5 milyar insan var. 7.5 milyar insanın 7.5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salawat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, İslam'a göre geçici dünya hayatı ile ahireti arasında nasıl bir denge kurulmalı, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret hayatımız bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya hayatımız da geçici bir süre. Eğer bir misal vermek gerekirse, sırf anlaşılsın diye bu misali vermek istiyorum. Bizim bu dünya hayatında bir hayatımız var. Kimisi 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, 120 diyelim. Hayatı yaşayanlar var. Bu 120'lik hayat içerisinde anlaşılsın diye bu misali veriyorum. Bir insanın askerlik hayatı neyse, ahiret hayatında dünya hayatımız o mesabededir. O surette değerlendirilebilir. 100 yaşındaki bir insanın şu anda askerlik süresine kadar bilmem, hadi diyelim ki 6 ay. O süre içerisinde evinden ayrılıyor. Askerlik şubeleri tarafından kendisine askere davet etmek üzere davetiye gönderiliyor. Davete icabet ediyor, gidiyor. Şubedeki işlemi tamamladıktan sonra gitmesi gereken, eğitim görmesi gereken yere o kaideyle birlikte gidip teslim oluyor. Ve 6 aylık bir süre içerisinde o kişi askerlik süresini tamamlıyor ve tekrar terhis ediliyor, evine dönmek üzere. İşte tıpkı dünya hayatımız, ahiret hayatımızın yanında böyle kısa bir süre. Onun için Allah dostları, bu kısa süre için, dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Bir insan askere gider de geldiği yer ahiretini unutursa, askerlik süresi bitiminden sonra gideceği bir evi, bir akrabası, bir tanıdığı mutlu olabileceği bir yer yoksa, o zaman o kişi büyük bir azap içerisinde cehenneme yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı, 7 safa ve 4 teslimle şekillenir. Evvela ahiret hayatı bu dünya hayatında dini hayatın yaşanmasıyla elde edilir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahireti kazanmak isteyen herkes bu 7 safayı yaşayarak ahirette insanlara hazırladığı 7 cennetin sahibi olmak için bir gayret içinde olacak.
Ama dünya hayatı bu noktada ne olacak? Dünya hayatında da dünya mutluluğu o kişinin insanlarla olan ilişkilerine göre şekillenir. Başlangıç noktasında nefsi emmarede olan bir insan hep etrafına karşı insanlar zulmeder. Huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama kim ki ahiret hayatı için Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, o zaman Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. Geri kalan dünya hayatı için ahiret hayatı daimi zikre ulaştığı zaman beşinci kat cennet ama dünya saadetinin tamamı. Çünkü artık o kişinin nefsinde afetler yok, faziletler var. Ruhun talebiyle nefsin talebi aynı. Ve her halükarda başkası kendisine

Miren que kalpten olmayan duaları Allah Teala kabul etmez. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi gaflet içinde, yani dili kalbine indirmemiş. Öyleyse duamızın kabulü dilin kalbe inmesiyle gerçekleşir. Kalpten dilememizle gerçekleşir. Ve duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Yaratılış gayemiz kul olmaktır. Kul olabilmek için de duanın kabul edilerek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma talebi bir dua mıdır? Evet. Mümin olan bir kişi dua ettiğinde mutlaka duasına icabet ediliyor. Ya dünyada hemen karşılığı alıyor, ya ahirette karşılığını veriyor veya duası miktarınca günahları affediliyor. Yani derecat kazanıyor. Evet, yapılan duanın karşılığı ahiret hayatı, dünya hayatı ve derecat. Allah razı olsun. Bulgaristan'da bir kardeşim, muhterem hocam, ibadetleri yapabilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri yapabilmek için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an mutlaka üzerimize yaptığı işlemlerle, Rahim esmasının tecellisiyle bizi dört kalp şartının sahibi kılarak mürşidimize ulaştırıyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman yedi kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyoruz ve Allah-u Teala ibadetleri bize sevdiriyor. Zikir seviyoruz, namazı seviyoruz, orucu seviyoruz vesaire. Bütün ibadetler Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve 7-8 aylık süre içerisinde de ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Ruhun Allah'a tesliminden sonra kişi fizik vücut teslimi için harekete geçerse, Allah'tan talepte bulunursa, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an yine yardım etmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımının artışı onun zikrine bağlı, zikir artışına bağlı. Öyleyse ilk olarak Allah Teala bize ibadetleri sevdiriyor. Ama ruhun tesliminden sonra, koruyucu kalkan kalktıktan sonra zikrimizle paralel ibadetler bize kolaylaşıyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam. Bazen kardeşlerimiz arasında anlık ihtiyaçlara göre veya hediye gibi yardımcı olmak adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Örneğin birinin bileti bitiyor ama ona illa biletini doldurayım diyoruz. Karşıdaki kişi de o an ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmiyor gibi. Bu gibi durumlarda iki tarafın da davranışı nasıl olmalı? Teklif var ama zorlama yok. Yani dikkat ederseniz insanoğlu için en büyük mutluluk, en büyük bilet davetin onlara ulaştırılması, karşı tarafın da daveti kabul etmesi. Ama Allah Resulü buyuruyor ki ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Kardeşimiz de onu mutlu etmek üzere teklifte bulunabilir ama zorlayarak onun alnına girmek doğru değil. Kendi sahasında kalmalı inşallah diyorum. Görüntülü bir

0: Valimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öter, sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Başkalarından kötü bir davranış, bir zulüm ulaştığı zaman en ahsen şekilde o kişiye nasıl davranırız? Ve bu davranışımızla Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Bizlerinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, eğer insan söz konusu ise cennet ve cehennemlikler olarak insanlar iki gruba ayrılabiliriz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar çevrenizde bulunduğu takdirde elbette nefsi emarede olmaları hasebiyle nefslerine uyacaklardır ve size zulmedeceklerdir doğal olarak. Ama sizin bu zulme karşı davranışınızda olması lazım. Zulüm sırasında o kişi ne yapıyor? Zikretmiyor. İşte iblis onu kullanıyor. O zaman iblisin bize kılavuz olabilmesi için ne lazım? Onun tam zıttını yapmamız lazım. İblis onu bizim üzerimize saldırtarak bize zikri unutturuyor. Bizim de o anda iblisin o kişi kullandığı noktada bize kılavuz olabilmesi için ne yapmamız lazım? Zikre başlamamız lazım. Zikredeceğiz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Diyelim ki o kişi bizim üzerimize tamamen kustu, işi bitirdi. İşimiz orada bitmiyor. İkinci etapta affedeceğiz. Çünkü o kişi nefsi emmarede o negatif şey işlediği zaman biz ona karşı cevap vermeyeceğiz ve zikredeceğiz. Ya hakkı konuş ya sus. Zikretmeye başlayacağız. Bitiminden sonra da nefsimize uymayacağız. Nefsimize uymak istemiyorsak, nefsimize uysaydık ne yapacaktık? Biz de kötülüğe karşı kötülükle mukabele edecektik. Ama diyoruz ki hayır, bu bizim için bir kayıptır, zamanın israfıdır. O zaman biz kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Yani nefsimizi tezkiye eden bir kişinin davranış biçimi neyse affediyoruz. Ama yine de orada işimiz bitmiyor. Bu sefer de o kişiyi nefsine uyarak işlediği yanlış sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi için kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. O zaman da onun da kayıplarının azalabilmesi istikametinde onu kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek Allah'a davet edeceğiz. Daveti kabul etmesi halinde bize yaptığı zulüm sebebiyle kaybettiği derecatı Allah Teala üstünü örttüğü zaman zaten kazanmış olacak. Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak bu şekilde olacak inşallah. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Cin suresi 17. ayete göre fıska düşen ve azap gören kişinin dünya hayatındayken tekrar Allah'a ulaşmayı dinlemek şansı var mı? Cin 17'de muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rahmet, fazıl ve selavat. Nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklerine tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azap uğratır. Yani fıska düşer. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Elbette. İsa suresinin 137. ayet-i kerimesinde İnnellezîne keferû İnnellezîne âmenû sümme keferû sümme âmenû sümme keferû sümme küfren. Şimdi başlangıç noktasında herkes hüsranda, yani küfürde. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Onu görelim inşallah. O kısma ilave edersek. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bir de o ayeti getirebilirsek. Nisa 137. Herkes küfürde. Ama bu küfürde olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, amin oluyor. Küfürde olan kişi birinci fısktadır da. Ondan sonra amin oluyor. Sümme keferi, sonra fıska düşüyor tekrar. Sümme aminu. İşte şu anda kişinin dünya hayatında tekrar Allah'a ulaşmayı dileme şansı var mı? Elbet. Sümme aminu. Bu da ikinci fısktı. Üçüncü fısk sümme keferu. Üçüncü fıskta Allah Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Sümezdadü küfren. Onun için artık bir mağfiret olayı yok. Ama birinci fıskta zaten hidayet ermiştir. Tekrar tövbe alarak ikinci fıska düşerse tekrar hidayete erebilir. Ama üçüncü fıskta kişinin kalbi tabi ediliyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, seyri sülük boyunca ruh Allah'a doğru yola çıkarken vuslattan sonra ruh tekrar seyri sülüğe iştirak eder mi? Allah'ın zatına ulaştıktan sonra üç kere Allah'ın zatında ifna oluyor ve daha sonra Allah Teala indiği ilahide bize bir taht ihsan ederek ruhumuzu o tahtın üzerine gönderiyor. En'am 126-127'de Lehum dâre selâmi yandara hâzâ sirâte rabbike müstakim. İşte bu senin Rabbinin yoludur. Lehum dâre selâmi yandara Rabbihim. Onlara Allah'ın dininde dâre selâm teslim yurdu var. Allah'ın dinindeki teslim yurdu o kişiye verilen taatlardır. Ve o Allah Teala onların dostudur. Öyleyse uslattan sonra kişi bekaya ulaşırsa indi ilahideki bir taatın üzerine kendi ruhunu gönderecektir. Niğde'den bir kardeşim Hüseyin Hocam, bir TV kanalında bir hoca herkesin rızkı bellidir, artmaz dedi. Bunun doğruluğu ne kadar açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yedi safa rızık görüyoruz. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse. Evet, yedi safa rızık. Tabii bunlar manevi rızıklar. Bakara 172'de ey ameni olanlar, sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Eğer sadece ona kul iseniz Allah'a şükredin. İkinci safa rızık Bakara 60. Allah'ın rızkından yiyin. Sakın azıp yeryüzünde fesat çıkartmayın. Hud 88. Beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı. Üçüncü sefer rızık. Ahzab 31. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Bunlar hepsi rızkın safaları. Hac 35, onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Fatır 29, onlara rızıklandığımız şeylerden gizli ve açık olarak infak edin. Harman 160, Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Şehitler. Evet, görüyorsunuz ki farklı rızıklar var ve Allah Teala dilediğin rızkını genişletiyor, dilediğin rızkını daraltıyor. Örneğin Ra'd suresinin ya 26 ya 27. ayet-i kerimesi baktığımız zaman şunu göreceğiz. Allahu yubsutur rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Allah diledi kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Öyleyse rızkın artışı ve azalması söz konusu. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir metadan başka bir şey değil. Yani Allah dilediği kimseye rızkı genişletiyor. Allah'ın rızkını genişlettiği kişiler Allah yolunda olanlar. Ve diğerini de daraltıyor. O daralttığı kişiler onlar dünya hayatıyla sevinirler. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde zikirden yüz çevirenler. Men aleden zikren fennu lehu maişetin denkin. O takdirde mutlaka onlar için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Kıyamet gününde onları kör olarak karşılayacağız. Yani manevi rızkı sahibi olmayanlar. Öyleyse bütün bu ayetlere baktığımız zaman Guterem hocamızın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir tespiti yoktur. Herkesin rızkı bellidir. Olayı uymuyor kişinin Allah katındaki manevi tekamüle paralel Allah onun rızkını genişletiyor veya daraltıyor. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük virt, zikir ve esmadan uygulaması esnasında uyulması gereken kurallar açısından nelere dikkat etmeliyiz? Zikir esnasında su içmek, yemek yemek gibi yahut zikir veya virt sırasında sorulan bir soruya kısa ve cevap verebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, yani böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman tekrar 7 Fatiha okuyarak Allah-u Teala'dan müsaade istenir ve kalkılır. Ama tekrar zikre kaldığı yerden devam ettiği zaman o zaman tekrar 7 Fatiha ve tekrar Allah'ın izniyle zikre girilir. Yani zikir manevi hayatımızın anahtarı. Eğer manevi olgunlaşmak, kemale ermek, Allah'ın bir sevgisi olmak istiyorsak hayatımızın her anında zikir olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak sözünün mesajı nedir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididir. Onlar Allah'ın mürşitleridir. Hayrın anahtarıdır noktasında hayra ulaşmışlardır. Ve şerden beri olmuşlardır. Kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa, irade teslimine ulaşırsa, Allah-u Teala ona irşadan memnun mezun kılar ve 7 ayet-i kerimede maruf emreden münkerden nehy ederler. İşte bu maruf emreden münkerden nehy edenler, onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Marifle emreden, münkerden ne edenler? Veli müşrikler. Ama mürid açısından bu olaya bakacak olursak ne göreceğiz? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu daveti ona ulaştıran kişi de hayra vesiledir. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. O da bu noktadaki görevin sahibidir ama kişi o daveti kabul ettiği an kalbi talebi gördüğü an Allah-u Teala Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ve rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağının garantisi. Şura 13, Berat 27'de. Allah'ın verdiği söz gereğince o süre içerisinde şeytan asla ona dokunamaz. Dolayısıyla o süre içerisinde Allah-u Teala o kişi için şerrin kapısını kapatmıştır. Yani bir nevi daimi zikir standartlarında birisi. Ama tabii ki Allah'ın yardımıyla. Ne zamana kadar? Ruh Allah'a teslim olana kadar. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz olayı budur. Ulaşmayı dileyip de zikre başladığı an Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar yardımlarıyla destekler ve onu hedefine ulaştırır. Bu süre içerisinde iblisin o kişi üzerinde bir negatif tesiri yok. 7 veya 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala ayetlerde iblise diyor ki senin onların üzerinde bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığının üzerinde olmadığı kişilerin özelliklerine baktığımız zaman azgin olanlar, sana tabi olan kimseler hariç benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99, tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. Saat 75, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Öyleyse bütün bunlar hep kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek onun için hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Ama asıl olan öyle Allah'ın kulları var ki hayrın anahtarı, şerrin kilidi olanlar, onlar maruf emreden, münkerden nehyedenler. En üst noktada hayrın anahtarı, şerrin kilidi o devrin imamıdır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programın daha mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah-u Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince aklımıza Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar gelmeli. Çünkü bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman insanların kutsal kitaplarla ilişkisi insanları üç kategoride mütalaa ediyor. Yani kutsal kitaplara göre insanlar üç durumda bulunabilirler. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Kur'an'da Allah-u Teala'nın emrettiği hükümlere uymayan, yasakları işleyenler olarak, kendini zanlarına tabi olanları olarak mütalaa ediyor Allah-u Teala ve ayetlerde bu şekilde onları açıklıyor. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şu anda ekranda 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olan cahilleri açıklıyor. Bir de ilim verilenler. Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmayı kalpten isteyenler, kalpten Allah'a teslim olmayı talep edenlerdir. Bir üçüncüsü de onlar da ilim sahipleridir. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emir ve nehilere itaat edenlerdir. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim sahiplerine baktığımız zaman şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf emreden münkerden nehyedenler, Allah'ın Resulleri ve devrin imamları. Özellikle bugünkü konumuz affetmek şifadır, mutluluktur konferansımızın konusu. Kur'an'ın lafzını öğrenenlerle alakalıdır. Yani kendilerine ilim verilenlerle ilişkilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ayet-i kerimede Allah-u Teala emrediyor. Araf 199 Huzul havfe ve amr bil urfi ve anet enel cahilin. Affı kendine usul edin. İrfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz verdiği bu affet, maruf, rahmet ve cahillerden yüz çevir olayı adeta üç davranış biçimini bizlere hatırlatıyor. Affetmek, kötülüğe karşı hayırla bulunup galip etmek ve cahillerden yüz çevirmek. Eğer Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluksa, o zaman mutlu olmak istiyorsak, bunun başında affetmek geliyor. Daha fazla daimi dünya mutluluğu yaşamak istiyorsak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz gerekir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üç davranış biçimini açıkladığını görüyoruz. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerini incelediğimiz zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Bir kötülüğün cezası misli kadar kötülüktür. Kötülüğe karşı kötülüktür. Bu kısastır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse işte onun mükafatı Allah'a aittir. Gerçekten Şura 41'de zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza yoktur. Yani kısas tatbik edenlere bir ceza yoktur. Ama Şura 42'de fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Yani devamlı kötülük işleyenlere ceza vardır. Allah Teala'nın biz insanlardan istediği şey ne? وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْعُمُرِ Ama elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim işlerdendir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu hükümlerle mutluluğu yaşamak istiyorsak, insanlarla olan ilişkilerimizde daima affedici olmak durumundayız. Daha ötesi, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek sabredenlerden olmalıyız. Bir slaytımız var. Allah Teala'nın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Allah Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken bizden istediği şey 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2, ruhu Allah'a teslim etmek 3. Bugünkü konferansımızın konusu muhsinlerden olmak 4. Buraya kadarki olan kesimi ifade ediyor. Ama daimi zikre ulaşanlar onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Nefs teslimi yapanlar aynen irade teslimini yapanlar da aynen kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emanin standartları içerisinde hayatı yaşarlar. Yani şeytanın ülkesinde
bir hayatı yaşarlar. Şeytan nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak inin. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Şeytanın ülkesinde kalmaz. Şakilerden olmaz. Şeytanla birlikte cehennemde kalmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet gereğince Allah'ın emrine isyan eden iblisi Allah-u Teala yeryüzüne gönderiyor. İnsanın atası Adem babamız ve eşini de cennetin almasına karşılık Allah'ın emrine itaat etmedikleri için, yasak ağaçtan yedikleri için onları da yeryüzüne gönderiyor ve başlangıç noktasında dünya hayatını yaşamaya başlıyorlar. Şeytan insanların nefsindeki 19 afete %100 tesir ediyor. Şeytanın tek gayesi insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Allah Teala'nın da hedefi en çok sevdiği insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak. İşte tekrar slaytımıza dönecek olursak Allah Teala 7 safa 4 teslimi yaşayan hidayetçileri katından delalette olan şeytanın ülkesinde yaşayan dünyevi hayatı yaşayan insanlara hidayetçi olarak gönderiyor. Bu sebeple Taha 123 çok manidar. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan insanların baş düşmanı. Şeytanın insanlar için dileği onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve onlara bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz kılmak. Şeytan insanlara kötülüğü öğretendir. Ama Allah Teala hedefi insanları cennete almak ve bu dünyada da huzurlu mutlu bir hayatı yaşattırmak ister. Allah da insanlara iyiliği emrediyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kim doğruyu söyle, kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Şeytanın cahiller üzerinde etkisi vardır. Şeytanın kendisine ilim verilenler
ve ilim sahiplerinin üzerinde bir sultanlığı yoktur. Allah Teala 7 ayet-i kerimede insanlara öğüt veriyor. Şeytan size apaçık bir düşmandır. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gerçekten baktığımız zaman şunu görüyoruz 7 ayet-i kerimede. Allah Teala tekrar tekrar söylüyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İşte kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayanlar? Hidayetçi geldiği zaman Allah'ın davetini kabul edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında Allah bazı insanları seçmez, diğer bütün insanları seçer. Seçilmeyen insanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, devamlı insanlara düşmanlık eden, zulmeden insan şeytan, cin şeytanlardır. Yani Kur'an'daki ismine tağuttur. Bir kısım insanlar da seçilmesine rağmen dünyevi hayatı öne geçirdikleri için onlar da ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur ve şeytanın etki ettiği bu iki grup insandır. Şeytan, insan şeytan ve cin şeytanları tağutlara %100 tesir ediyor. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerine hak olanlara etki ediyor. Allah Teala bunu Hac 53'te وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Şeytanın ilkası kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerinedir. İşte kalbi hasta olan, kalbi kasiyet bağlayanlar bu dünya hayatında asla mutluluğa ulaşamayacaklardır. Ölüm sonrası hayatta da cehenneme gideceklerdir şeytanla birlikte. Kalbi hasta olanlar en alt cehennemde yerlerini alacaklar. Çünkü bunlar sadece kendileri günahları yok, delalette kalmasına sebep oldukları insanların günahlarını da yüklendikleri için en alt cehenneme gidecek olanlardır. Örneğin zulmani ilimlerle amel edenler en alt cehennemde yerini alacaklar. İşte bunlar hepsi cahilleri oluşturuyor. İster Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi kasiyet bağlasın desin, ister kalbi hasta desin, bunlar cahillerdir ve zanlarına tabi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarıyla hareket etmesini insanların sağlayan kimdir? Baş düşman olan şeytandır. Şeytan insanların kötülük etmesini ister. Şeytan iyilik yapanlara da kötülük yapmasını emreder. Çünkü tek bir hedefi vardır, insanları mutsuz kılmak. Öyleyse kötülüğe karşı kötülük şeytanın talebidir. İyiliğe karşı kötülük de şeytanın talebidir. Ama Allah Teala bunun tam zıttı. Bizden ne ister? İyiliğe karşı iyilik emreder. Herkes bunu yapar. Ama daha ötesine geçmemizi ister Rabbimiz.
kötülüğe karşı iyilik yapmamızı emreder. Yani Rabbimiz iyiliğin öğreticisi, yaşatıcısıdır. Şeytan da kötülüğün öğreticisi ve yaşatıcısıdır. Allah bizim mutlu olmamızı, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor. Bugün konferansımızın konusu affetmek bunun neresinde? İşte onu ifade etmek istiyorum. Üçüncü basamakta kişi Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilen kişi Allah Teala dördüncü basamakta Rahim Esması ile üzerine tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözündeki Cemal Mesture'yi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı alıyor, Semih hassasını açıyor. Yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alıyor, Fıkıh hassasını açıyor, İbat'ı koyuyor. Böylece o kişi başlangıç noktasında Allah Rahim esmasıyla tecelli etmediği noktada Allah'a karşı sağır dilsiz ve körken, Allah'ın kendisine göstermek istediğini görmeyen, işittirmek istediğini işitmeyen bir durumdayken Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman sağır dilsiz ve kör olan kişi gören işten idrak eden hale geliyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediği mürşidi görüyor. Neyi işitiyor? Allah'ın açıklamak istediği ayetlerin manasına varıyor. Neyi idrak ediyor? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Resulünü idrak ediyor. Mutluluğa ulaştırıcı bir vasıta olduğunu kesinlikle idrak ediyor. Allah-u Teala onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Tegammül 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am 125. Kafir 33. En'am 125. Göğsünden kalbinden nur yolunu açıyor ve kişi dört tane kalp şartının sahibi oluyor burada. Kalpteki ekineti aldı, ihfatı koydu 2, kalbi Allah kendisine çevirdi 3 ve kalbe giden nur yolunu açı 4. Dört kalp şartının sahibi olan insan Allah'ın ismini tekrar ederse ki Allah'ın ismi bir şifredir. Bu şifreyi kullanmaya başladığı an Allah'ın katından bir çift nur gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet mutlak surette mühürün kenarlarından kalbe sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan ne yapar? Huşu sahibi olan insan Allah'ın kalbine verdiği mürşid sevgisiyle haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şey وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Yani mürşidinize hacet namazıyla Allah'tan isteyin. 7 ayet-i kerimede istihanenin, mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah beyan ediyor. 7 ayet-i kerimede istihane. İşte hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, istihaneyi Allah'tan talep eden kişiyi Allah-u Teala mürşidini gösterir. Onun üçüncü basamak. 14. basamak gidip kişi mürşidine tabi olur. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an 4 kalp şartının sahibi olan kişi mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartının sahibi oluyor. Yani tabiyetle birlikte Allah mührü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Kalpteki küfür kelimesi afetleri kalpte tutan sistemdir. İman kelimesi ise Allah'ın katından fazıları kalbe yerleştiren bir sistemi ifade ediyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda ekranda 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs eskiyesine başlar. Ne demiştik? Allah Teala insanlara söylüyor, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Öyleyse bütün insanları sevin. Ve öncelikle Allah Teala kendisini sevmemizi emrediyor ki Yunus Emre yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Neyi seviyorsak Allah'ın sevgisiyle seviyoruz.
Öyleyse sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman 14. basamakta mürşidimizi de devrin imamı da Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerinden dolayı sevin. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Beni dediği en üst seviyedeki devrin imamı olan mürşittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve sahabemi de benden dolayı sevin. İşte mürşidin sevilmesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Ve tabi olduğumuz an 7 kalp şartı ve 7 nimetle nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın ülkesi ve şeytan ülkesine tekrar bakacak olursak ne görüyoruz? Allah'ın ülkesinde Allah-u Teala'nın farz kıldığı ibadetler vardır. Başkalarına iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek, tebliğ yapmak, zikir yapmak, zekat vermek, hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, mürşidine tövbe etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün bunlar hepsi kesinlikle yapmamız gereken emirlerdir. İşte 14. basamakta vasıta emirleri Allah Teala bize sevdiriyor ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesiyle 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikirle nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken fazıl miktarı %7'ye ulaştığı zaman ruhumuz da birinci gök katına yükseliyor. 17000 zikirde ruh ikinci gök katında, 19000 zikirde ruh üçüncü gök katında, 21000 zikirde ruh dördüncü gök katında, 23000 zikirde ruh beşinci gök katında, 25000 zikirde altıncı gök katında ve 33000 zikirde yedinci gök katına ulaşıyor ve 7 alemi geçerek yoklukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Ermiş evliya oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında hasta olan nefsimiz, ermiş evliya olduğumuz zaman ilim verilenlerden olup Allah'a ulaşmayı dileyip ermiş evliya olduğumuz zaman şifaya ulaşıyoruz. Kalbimiz %51 nurlanıyor ve aynı zamanda ermiş evliya olanların davranış biçimi başkalarını affetmektir. Ermiş evliya olmak affetmekten geçer. Muhterem Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren bir kişi, mürşidi ona diyor ki şu anda Kur'an okumakta olan 3 tane odayı görüyorsun. Her birisinin ensesine bir tokat atıp yaşadıklarını gelip bana anlatacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor ona. Gelip mürşidini anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu Allah'ın emrettiği kısastır. Yani intikam almak. Kendisine yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmek. Neydi iblis? Şeytanın ülkesindeki iblis ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Öyleyse o kişi kendisine kötülük yaptı, öbürü de kötülükle mukabele etti. Kötülük yapan daima şeytanın tesirinde bunu yapıyor. Evet, Allah Teala hak olarak veriyor ama bunu emretmiyor. Kötülüğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler ayeti kerimede görüyorsunuz. Allah Teala bunu ifade ediyor ayetlerde. Öyleyse bunlar kimlerdir? Bunlar intikam alanlar, kısas tatbik edenlerdir. İkinci odadaki şahsın ensesine, yani nefs eskisini yapan, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o ise tokat kendisine atıldığı zaman ayağa kalkıyor, yukarı bakıyor ve gülümsüyor ama tokat atmıyor. Kısas tatbik etmiyor, affediyor. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah yolunda ilk ulaştığımız merhale, nefs tezkiyesiyle Allah'ın bizi ulaştırdığı merhale, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimi açısından affetmektir. Yani ne yapılıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı, iyiliğe karşı da kötülük. Bu şeytanın pis ameli. Ama Allah-u Teala'nın emrine kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Allah Resulü'nün Allah'ın emri bu. Huzul afe ve amir bil urfi aletene calim. Eğer biz de Resulullah'ı örnek ittihaz ediyorsak ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab 21'de öyle buyuruyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ يَوْمُ الْآخِرِ وَذَاكِرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Biz de Resulullah'ta güzel örneğe uymak istiyorsak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, bize yapılan kötülüğü affetmemiz gerekir. Bu da ancak ermiş evliya olmaktan geçer. Nefs tezkiyesini yapmayanlar doğal olarak kendilerine yapılan kötülüğü mutlaka intikam olarak yerine getirirler. Kin alınmamış bir intikamdır. Kin iş dünyasında oluşuyorsa o zaman strese sebep oluyor. Bu belli bir müddet devam ederse kişiyi depresyona sokuyor. Depresyon ise fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Maskeli depresyona insanı ulaştırıyor. Ama görüyorsunuz ki insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar ve başka insanlar kim olursa olsun, inancı, yaşı, cinsi ne olursa olsun bizim için bir mutluluk kapısıdır. Onlar bilmeden, nefslerine uyarak, şeytanın tesiri altında bize kötülük yapabilirler. Ama Allah'ın ilmini alan bizler onlara karşı kötülüğe karşı kötülük değil. İyiliğe karşı da kötülük değil. Kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte insanlar kötülük yapabilirler. Ama o onlarla Allah arasında. Biz asla ve asla kötülüğe karşı kötülükle cevap vermemeliyiz. Evet bize tanınmış bir haktır. Ama kötülüğe karşı kötülüğü emreden şeytan ve nefsimizin afetleridir. Ama kötülüğe karşı affı, kötülüğe karşı hayırla mukabele emreden Allah Teala ve ruhumuzun hasletleridir. Öyleyse Allah'ın emrinden olan ruhumuzun hasletlerinin taleplerine mi uyacağız? Yoksa nefs-i emmarede şeytanın vücuda girişmeyeceği olan nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin taleplerine mi uyacağız? Bu mukayeseyi yaptığımız zaman bilen her insan mutlaka ruhun talebine uyar, daima affeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, affetmek sosyal hayatı yaşayan herkesin birincil davranış biçimi olması lazım. Daimi zikre ulaşanlar

İnsanlar birçok yanlış davranışın sahibi olabilirler. Ama biz, onlar bize şeytanın tesiri altında kötülük yapıyorlarsa biz de şeytanın ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Tam tersi, affederek orada kendimize düşen Allah'ın emrini yerine getirmeliyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin bir zekatı var. Oruç bedenin zekatıdır. Ama af da barışın zekatıdır. Eğer insanlarla devamlı bir barış içinde yaşamak istiyorsa, ki Resulullah'ın emri budur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse kardeş olup barış içerisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak bunun yolu affetmekten geçer. Yani affediniz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ediniz. O zaman şu anda dışımızdaki insanlar, ya 8 milyar insanın 8 milyarı da affetmek, huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak yarı yarıya, mutlaka etrafımızdaki insanların bize karşı olan yanlış davranışlarını affetmekten geçer. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evvela birinci şart sevmek. Ama biz insanlar sadece de yokuz ikili sistem içerisinde. Karşımızdaki kişinin dışında diğer insanlar da var. Onlarla olan konuşmalarımıza da sevdirtmek, onları birbirine sevdirtmek durumundayız. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nefretin sahibi, tetikleyicisi şeytandır. Şeytan insanların birbirine nefret etmesini, şeytan insanların birbirine sırt çevirmesini, şeytan insanların birbirine öfke duymasını, birbirine düşmanlık etmesini, kısacası bütün kötülüklerin arkasında insanların baş düşmanı şeytan var. Sevgili kardeşlerim, siz öyle olmayın. Şimdi bir kere daha Şura suresinin 43. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bugünkü konferansımızın konusuna geliyoruz. Kim sabreder ve bağışlarsa. İşte affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sabretmek bizim temel davranış biçimimiz olması lazım. Bu da ancak nefs tezkiyesi ve tazkiyesinden geçer. Hepinizin sosyal hayatta daima affedenler ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden olmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de dışınızdaki herkesin, size kötülük yapan herkesini affetmek istiyorsanız, ki bu bir dilektir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, siz de affedenlerden olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olup affedicilerden olmak, kin sahibi olmak istemiyorum hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle, Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve

0: berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Furkan. Kur'an-ı Kerim'de geçen Furkan kavramı neyi ifade ediyor? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Furkan'ın sahibi olmadıkça Allah'a göre herkes ölüdür. Allah Teala Furkan'la bizi cennete sokacak olan bir formül getiriyor. Her Furkan hüviyetindeki nesneyi bize tebliğ ettiği an, biz de o değişikliği yaptığımız an derecat artırıyor. 7 defa ard arda arttırdığı derecelerle bizim sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. Bu noktadan sonra hiçbir amel işlemeden ölsek dahi gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bize sadece bir harekete geçirici faktörün sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalan her şeyi Allah'a gerçekleştiriyor. Gerçekten de En'am suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız. Takva sahibi olmak kurtuluş için Allah Teala'nın garantisini bize veriyor. Kişi Allah'a inanabilir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanabilir. Farz olduğuna da inanabilir. Ama kendisi iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalpten kurtuluşta olmaz. Kurtuluşta olabilmesi için mutlaka amin olduktan sonra da takva sahibi olması lazım. Takva olayı kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilediğinin de göstergesidir. Allah Teala Rum 31'de münibine ileyhi Allah'a yöne ve takva sahibi ol. Bu takva sahibi olan kişinin de Bakara 223'te Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. En'am 22'de Allah Teala ve men kâne meyteten fahyaynâhu. Hiç ölüyken dirilttiğimiz. Bu dirilme ve yec'al lekum nuren temşûne bihi fi'n-nâsi. Ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Kemen meselehu fi'z-zulmâti leysa haracen minhâ. Zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Olmaz tabii. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte ölüyken dirilebilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, yani ayetlere iman etmesine bağlı. Çünkü Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden kişi Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman peş peşe ona kesinlikle 7 Furkan veriyor. Birinci Furkan baş gözündeki Cevbel Mestüre'yi alıyor. İkinci Furkan Semih hasasını açıyor. Basar hasasını açıyor. Üçüncü Furkan Ekinet-i Bakra'yı alıyor. Dördüncü Furkan Semih hasasını açıyor. Beşinci Furkan Ekinet'i alıyor. Fıkıh hasasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Tam 7 tane Furkan. İşte bu 7 Furkan'ın sahibi olan kişi ancak kurtuluştadır diyebiliriz ve şirkten kurtulmuştur diyebiliriz. Aksi takdirde bu 7 Furkan'ın sahibi olmayan hiç kimse Allah'a inansa dahi, her türlü amel işlese dahi kurtuluşta değildir. Amelleri boşa gittiği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tüm doğruları yanlıştan ayırt edebilecek kuvvette midir? Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesi ama bu noktada açılan gözlerimiz, kulaklarımız ve kalbimiz bizi sadece bu dünyada iken, ölüyken canlı yapar. Aslında gene ölüyüz. Kainata göre ölüyüz. Ama dünyaya göre diriyiz. Yani yeni bir hayata başlamak için daimi zikre ulaşmamız lazım. Zikrimizi artırdıkça Furkan yapısı her gün daha da artar. İç dünyamızda, dış dünyamızda Allah'la olan ilişkilerimize sonuç verebilmesi buna bağlı. Kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça her gün yeni bir pencereden dünyaya bakar. Furkan'ın asli hüviyeti daimi zikre ulaştığımız noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterir ve gösterecektir. Daimi zikirde Allah-u Teala Al-İmran 190-191'de لِيُولُوا الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدُونَ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O elbab olan kullarım var ya, işte onlar ayaktayken, uyuturken, otururken ve yani yatarken hep Allah'ı zikrederler. Yani 24 saat zikredirler. İşte Enbiya 7'de de Allah-u Teala مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلِ زِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak bilmediklerimizi kime sormamız lazım? Daimi zikrin sahibi Ulel Baba, daimi zikrin sahibi ehli zikre sormamız gerekir inşallah. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Üçüncü sual, Furkan sahibi olmamızda kutsal kitapların rolü nedir? Bütün kutsal kitaplar birer Furkan'dır. Furkan suresinin birinci ayet-i kerimesine bakıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî neykûnû lil âlemîne nezîre. Allah-u Teala tebârekellezî alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Yani alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Öte yandan hatırlıyorsam Al-İmran suresinin 3 veya 4. ayetlerinde acaba Allah-u Teala ne buyuruyor? Evet, Allah-u Teala 3 ve 4'te min kabli hüden linnâsi ve enzela furkan nezele aleykel kitabe bil hakki Allah Teala sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikan lima beyne yedeyi ve enzele tevrate vel incil Allah sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikan lima beyne yedeyi kendinden öncekilerini tasdik eden ve enzele tevrate vel incil Tevrat ve İncil'i de indirdi ve onları tasdik eden bir kitap. Min kabli hüden linnâsi önceden indirdiği Tevrat ve İncil de insanlar için bir hidayettir. Ve enzelel Furkan, Furkan da. Ve Furkan'dır aynı zamanda. İnsanlar için hidayettir ve Furkan'dır. İnnellezîne keferu bi âyâti lehum azâbun şedîd. Vallahi öyleyse hem Al-İmran suresinin 3. ayet-i kerimesi Tevrat ve İncil'in de bir Furkan olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in Furkan olduğu Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî liyekûnû nezîre lil âlemîn. Enbiya suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 48'de Allah-u Teala لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاءً وَزِكْرًا الْمُتَقِينَ Ant olsun ki biz Musa Aleyhisselam'a ve Harun'a Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak indirdik. Nasıl Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve bir zikir olarak indirdik. Allah Teala Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. İncil'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Ve üçü de aynı zamanda Furkan'dır. Ali İmran 81'de ise Allah Teala ezelde misak aldığı nebilerden size kitap ve hikmet verdim, sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Gerçekten de bütün nebilerin hitamından sonra Allah Teala'nın gönderdiği Resul, Mehdi Resul, müjdeleyici ve erici olarak Mehdi Resul'ü gönderiyor. Ve o kendisinden önceki Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve Peygamber Efendimiz'e indirilen şeriatı tasdik ediyor. Ve bütün kutsal kitaplarda ezeli ve ebedi dinin tek din, Hanif dini, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça bir İslam olduğu buyruluyor ve bu dinin 7 sabahdan teşekkür ettiğini açıklıyor. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak da geçer. Mukaddes kitap. Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar aynı zamanda birer Furkan'dır. O zaman Tevrat da Furkan'dır, İncil de Furkan'dır, Kur'an da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırt etme muhtevasını verirler. Hem hidayet rehberidirler hem de nurdurlar. Evet, kutsal kitapların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de nur ve hidayet ve nurdur. Hidayet bütün insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İnsanlar Furkan'la hidayete ermişlerdir. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Ne ile ispat edeceğiz? İslam'ın 7 safhası ile. Evet, öyleyse tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Tevrat bir Furkan'dır. İncil bir Furkan'dır. Ve Allah-u Teala Furkan olan mukaddes kitapların 7 sabah 4 teslimi ihtiva ettiğini, her peygamber devrinde bunların yaşandığını Allah-u Teala açıkça ayetlerde bize ispat ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek Furkanların sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bu nedir biliyor musun? Sütün içinde şekerin kaybolduğu gibi, çayın içinde şekerin kaybolduğu gibi. Buna nasıl örnek verebiliriz? Hamidettin Veli Hazretleri gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, bunlar kaybolanlar.
3: İbadet, inanmak. Ona sığınmak.
4: İlla ki hepimizin yanlışları vardır ama bu yanlışları tolere edebilmek gerekiyor. Ve bu yanlışları tolere edebilmek için bir amaca ihtiyacımız var. O amaç da Allah'a yakınlaşmak.
3: Allah'a ulaşmanın yolu çok çok basit, çok kolay ama işte inşallah.
1: Peki nasıl ulaşabiliriz Allah'a?
3: İnanmakla, ona sığınmakla. Teslimiyetle diyeyim ya.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki ulaşabiliriz. Ruhlar aslında şu anda teslim edilmiş. Kime? Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis sıkıştırıyor ve şu anda ruhlar aç kaldığı için sıkıntı burada zaten.
4: Kalben belki evet ama ruhen bilmiyorum.
1: Bir Allah dostu da diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Biz de birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: İnşallah ulaşalım.
4: Tabii ki isteriz.
2: Ey yüce Allah'ım, yaşarken sana ulaşmayı istiyorum.
4: Ben de bütün velilerin gibi sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum Rabbim.
4: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın yolu çok basit, çok kolay. Ona inanmak, sığınmak, teslimiyet dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak teslimiyetin muhtevası nedir? Allah'a inanmak yeterli değildir. Daha öteye geçmek durumdayız. Kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmiş oluruz. Allah-u Teala kalbimizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Arda arda bizi bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Kalben ulaşmayı dileyeceğiz. İşte Allah Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar hem tağutun kulu hem dostudurlar. Ama ne zaman 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerlerse, ki Allah'a yönelen ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir Rum 31'e göre, o zaman Allah Teala onun üzerine Rahman Rahim esmasıyla tecelli eder. Şura 13'te de seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilenleri Allah Teala onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve 7 inan şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyetle birlikte 7 kademedeki nefs sezgisiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına yok olmasıyla kişi hedefine ulaşmış oluyor. Seçilenler ve seçilmeyenler zaten kendilerinde Allah'ın hayır görmediği kişilerdir. Allah onları kendi halinde bırakıyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da Rahim esmasıyla tecelli ettiği Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine 157'de bildirildiği gibi selavat ve rahmet vardır ve hidayete erenler de onlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse seçilmiş olmalarına rağmen musibetlerle imtihan olanlardan ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatte bırakıyor. Ama seçilmiş olup da Allah'a davet olun da daveti kabul edenleri Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onları peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyette birlikte ibadetlerin sultanı zikre başlıyor kişi ve bu zikirle kalbine ulaşan rahmet, fazıl ve selavatla iki çift nur veya rahmetin taşıyıcı, fazılların iman kelimesinin etrafında toplayıcı ve selavatın da bağlayıcı özelliğiyle o kişinin kalbi gün be gün nurlanmaya başlar. Nurlanma afetlerin azalması oranında gerçekleşir. Afetler karanlıklarla temsil edilir, şeytanın tesir ettiği muhtevayı ifade ediyor ama şeytanın nurlara tesiri, fazıllara tesiri yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir kere her şeyden önce furkan hak ile batılı birbirinden ayıran, mürşit de önden giden. Biz ona uymak mecburiyetindeyiz.
3: Mürşit inanmış, tabi olmuş.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Ya, illaki vardır yani. Her şekilde olduğunu düşünüyorum çünkü Allah yolunda bir sürü insan var. Evet, peygamber yok yani şu an ama Allah yolunda bir sürü insan illaki vardır. Yani olmadığına inanmıyorum, illaki vardır. Sadece çağırıp bulmak gerekiyor birazcık.
2: Tarikat olmadan hakikate asla ve asla ulaşılamaz.
3: Vardır eminim. Yoksa bu dünya şimdi giderdi.
2: Onları böyle aşikar bir şekilde bulamayız. Bilemezsin ki şurada bir gariban bile Allah dostudur.
1: O Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
4: Daha Allah'a yakın olabiliriz ya da dini anlamda daha gelişebiliriz.
3: Tabii ki onlar gerçekten özel insanlar. Öyle mürşitler. Allah'ın yoluna götürürler. Çok şeyler değişir. Haramı helal biliriz. Her şeyde Allah'ın rızasını ararız. Zaten her şeyde Allah'ın rızasını ararsak ona ulaşmış oluruz.
2: Hayatımız zaten o zaman polise de gerek yok, hakime de gerek yok, savcıya da gerek yok, amire de, memura da hiçbir şey gerek yok.
0: Misafirimiz, tarikat olmadan hakikate asla ulaşılmaz. Tarikat ne demektir? Gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkide evvela şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat devreye girer. Şöyle de olabilir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. davranış biçimi açısından değerlendirecek olursak, şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade eder. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْنَكَ غَافِلِينَ Biz üzerinize 7 tane tarik yarattık buyuruyor. Tarik yol demektir. Bunun çoğulu tarikat olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu yol insan ruhunu zemin kattan alır, Allah'a kadar ulaştırır. Bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir. Tarikat İslam'ın bütünüdür. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak veya mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektirir. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَاتُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَا اَمَّا اَنْغَدَكَنْ Onları bol bol rahmetle sulardık diyor. Bol bol rahmet ulaştırdık. Ve onlar kalplerine ulaşan rahmetle mutmain olurlardı diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle o mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cabbar hocamız, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Bir kere Kur'an-ı Kerim Allah tarafından aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair her şeyi ihtiva eden bir kitap olarak indirilmiştir. Ve ancak ayetlere iman edenler Furkanların sahibi olur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hala akıl etmeyecek misiniz diye sormasından muradı bize verdiği aklı dikkatle bize faydalı alanlara ulaştırmaya çalışmamızdır. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Başlangıç noktası da mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Furkanlarla onları şekillendirir. Furkandan yoksun olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giden kişiler eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi akle edemeyen birisidir. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, Mülk 8-9'da Selam gazanet ve cehennem bekçiliği sual soruyor. Elem yetikum nezir. Nezir size gelmedi mi? Kâhü belâkız cehennem nezir geldi. Velakin kezebne. Ama biz onları yalanladık. وَمَا نَزَلَهُمْ شَيْءٍ Allah bir şey indirmemiştir dedik ve اِنَنْ تُمْ مِلَفَ دَلَالٍ كَبِيرٍ Biz nezirleri delalette, büyük delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا اَيَّرْ جِتْسَيْدِكْ وَاَقْلَسَيْدِكْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse işitmek, akletmek, Furkan'ın sahibi olmak bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkanların sahibi olabilmemiz için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani kötülüklerden alır.
4: Kalbi temizler.
2: Kalp doyması lazım. Ruhlar doyması lazım. Ruh zaten şu anda insanlarımızın sıkıntısında en büyük sıkıntımız da ruhların aç olmasıdır.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
3: Şey değişir. Çok o kadar mutlu olur ki. Mesela her şeye güzel bakar. Her şeyde bir hayır arar.
2: Çok şey değişir ve karıncaya bile şeyle bakar. Farklı bakar. Bakış açısı o kadar değişir ki.
4: Her konuda daha rahat bir insan olabilir. İnsanlar şu an rahatlamak için spora gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, doğa yürüyüşleri vesaire. Buna gerek yok bence. Birazcık daha dine yaklaşıp Allah'a tevekkül edince daha kolay olabilir.
1: Peki kesintisiz mutlu olabilir mi?
3: Yani sonuçta Rabbine kavuşacak. Ay nasıl mutlu.
4: Yok ya. Ya düşünüyorum ama olmaz gibi. Hani illa ki hayatta mutluluklar ve mutsuzluklar var. İlla ki hepimizin sorunları var. Kesintisiz mutluluk değil de yani illa ki hepimiz bir yerde bir şeyleri, sorunları vardır yani.
3: Yani aslında kalp hep onunla olsa işte bu dünya işlerine çok dalıyoruz. Çok.
0: Misafirimiz şu anda insanlarımızın en büyük sıkıntısı ruhlarının aç olması dedi. İnsanların manevi açlığı nasıl giderilir? Tabii ki zikirle. İnsanların mutsuz bir dünya hayatı geçirmenin sebebi nefsindeki afetlerin tesir altında olmasıdır. İblis ve diğer bütün şeytanlar da sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilirler. Bütün manevi güzelliklere bizi ulaştıracak olan nefsimizin kalbidir. Zikir, kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Zikir, nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyecek olan tek ilaçtır. Nefsimizin afetleri temizlendikçe buna paralel mutluluğumuz da artacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. اُتْلُوا مَا هُوَيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَّ السَّلَاةَ تَنَوْنَ عَنْ فَعْشَاءَ يَرْمُنْكَ وَلَذِكْرُ اللّٰهُ وَاَكْبَرَ Allah ayetlerin tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Rahat 14'e, Taha 14'e göre. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve o sebeple Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبِ Onlar ki amenüdürler ve kalpleri Allah'ın zikretmeye mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cappar Hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor. Efendimiz ümmetiyle sizi çok ama çok seviyoruz kalbimize inşallah. Muhterem Hocam müsaadenizle bir sualim olacak. Tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Tekrardan ellerinize hasret ve hürmetle öpüyoruz. Bütün kardeşlerim için kıymetli dualarınızı talep ediyoruz inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü inşallah.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Evet, gerçekten Tevrat bir Furkan'dır, İncil bir Furkan'dır, Kur'an bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala bizi uyarıyor. Nur 21'de hatta 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِخُتُ şeytan kim şeytan adına tabiysa şeytanın mahfuşiyatı mükerrünü emreder. Öyleyse görüyorsunuz ki ulaşmayı dilemeyen insan o şeytanın adımlarına tabi olan bir kişidir. Ulaşmayı dileyen kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtaran kişidir. Genellikle insanlar iblis tarafından iblis Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmuş. Nebire Sultanı Peygamber hadisinde diyor ki insanlar arasından ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hatta masum olduğu bir noktada sahabe ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah evdeki topları Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Ve ilmin insanlardan alındığı zaman ilk kaldıracak şeyin emanet ve huşu olduğunu buyuruyor. Ruh emanettir. Emanetin din tatbikatından çıkartılması Allah'a ulaşma dileğinin unutturulmasıdır iblis tarafından. Huşunun da Allah'a ulaşma dileği yoksa huşu sahibi olmak da mümkün değil. İşte bu açıdan bu öğretilmiyor. Yani iblis kesinlikle bu dileği unutturmuş. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizzat şeytan şeytanı insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. İnsanlar o emre itaat ettikleri sürece Furkan sahibi değillerdir. Sahip oldukları kibir onları doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim bırakıp da kitaplardan medet umanlar, insanların yazdığı el yazması kitaplardan bilgi devşirenler her devirde Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüşlerdir. Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem ancak ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği uğrak yeridir. Bakara 78'de ulaşmayı dilemeyenler ve minhumul ümmiyine la ya'lemunel kitabe illa emaniye. Onlar kitabı bilmezler, sadece emaniyeyi, insanların el yazması kitaplarını bilirler. Mümin 56'da ise Allah Teala farklı şey söylüyor. Mümin 56'da nellezine yücadına fi hayatullahi bi gayri yani sultanin. Muhakkak kendilerine gelmiş bir sultan, delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden sinirlerde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, birlik ve beraberlik ruhu. Birinci sual, birlik ve beraberliğin sağlanması neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam, ve Allah Teala'nın babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte bu ve bir ve beraber olmak tevhidin olması olmaz şartını oluşturuyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Bakın üç şart koyuşuyor. Bir, fedakarlık. İki, kesinlikle sevgi. Üç, başkasının hakkına riayet etmeyi gerektiriyor. Yani dışımızdaki insanların hak sahibi olduğunu, onların hakkını korumak olduğunu, onları sevmek olduğunu, onlara fedakarlık olduğunu üç esas üzerine Allah Teala açıklamasını buyuruyor. Toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum Allah'ın yücelttiği bir toplum olur. Şeytanın en çok öfkelendiği toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirine şikayet ettiği toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cemaattedir buyuruyor. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir açıklamasında size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte bütün bu esasları göz önüne aldığımız zaman tevhidin bir ve beraber olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Demek ki bir ve beraber olmak başkasının hakkına riayet etmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka sevmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka fedakarlığı için muhtevasını alıyor ve bir ve beraber olan toplumları Allah yüceltir. Ama nifaka yer veren, birbirlerinin aleyhine olan, birbirlerini aşağılayan toplumlarsa, onlar da tam tersi, aşağıya doğru bir gidişin içinde. Allah Resulü bu kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da aynı midir ya Resulullah deyince, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, namaz kılsa da, oruç tutsa da aynıdır. Siz Allah'ın davasına Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet, Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Kim Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kesinlikle kalbine imanı nakşetmiştir. Allah-u Teala kalbine imanı. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o istisnasız Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş birisidir. O sebeple size dinlemeyi, size itaat emrediyorum, size cihad emrediyorum, size hicret emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanlar arasında birlik ve beraberlik ruhu nasıl sağlanabilir? Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا, fırkalara ayrılmayın. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 73 fırka, kurtuluşa ulaşan fırka-i naciye kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve bu işin başı vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah Teala size Allah'ın kulları olarak, müminler olarak ve Müslümanlar olarak isimlendiriyor ve o hissasız sırat-ı müstakimde olmanızı Allah Teala istiyor. İnsan ilişkileri toplumu ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen insanlar vardır. Yani birlik ve beraberlik dediğimiz zaman hepimizin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir kitle, tek cemaati oluşturmak. Sonra da teslimleri sırasıyla bir evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve daha sonra iradeyi teslim etmek. Her olayla Allah Teala bir defa daha ispat ediyor ki dünya bir kurtuluş devresindedir. Dünyaya hidayet yayılmaktadır. Mutluluk, birlik ve beraberlik bütün dünyaya da mutlaka gerçekleşecektir. Unutulan hidayetin tatbikata korunmasıyla mutlaka insanlık bu hedefe yakında ulaşacaktır. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde ya kavmi istagfiru rabbukum, Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sümme tuvbi ileyhi, sonra ona tövbe edin. Mürşidinle tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Evet. İşte Nusa Hazretleri de bu konuda diyor ki iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir dediği bu manada söylenen bir söz. Semadan size bu rahmet göndersin ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Dinde fırkalara ayrılanlar var. Onlar birbirlerini şikayet eden, birbirlerine aleyhine konuşan toplumlar. Ama fırka-i naciye onlar dostluklar üzerine bir ve beraber olanlardır. Sebe 20'de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani dinde fırkalara ayrıldılar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üçüncü sual, birlik ve beraberlik, beraberliği bozmaya çalışanlara karşı üzerimize düşen vazife nedir? Enfal 46. Ati Allah'a ve Resulehu. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Nizaha düşmeyin. Fetefşelu. Sonra zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Başkaları ne yapacaklarsa yapsınlar, hesabı sizinle değil. Allah ile görmek mecburiyetindeler. Unutmayın, İnsanlar henüz cehennemi görmediler. Görselerdi hiç kimseye karşı en ufak bir kötülük yapmazlardı. İnsanları hep mutlu etmeye çalışırlardı. Onlara huzur vermeye çalışırlardı. Önemli olan sizinle ve Rabbiniz arasındaki ilişki. Siz Rabbinizle nasıl bir ilişki içindeyseniz, o zaman Allah'la olan dostluğu da en üst seviyeye ulaştırırsınız. İnsanlara dostça yaklaşmak lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanlar ya ruhlarına tabi olurlar ya nefslerine. Nefslerine tabi olup yanlış yapmaları biz işin içindeysek derecat kazandırır. Ama aynı zamanda onların bu yanlış davranışları bize etki ediyorsa nefsimizin bir hastalığını da bize bildirir. Ama onlar ruhlarına tabi olup bize ulaşırlarsa onlar bir hayra ulaşırlar, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Yani her yönüyle her şey çok güzel. Onlara dostça yaklaşmak asıldır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin Kur'an'a göre farz olduğunu söyleyin. Ve tartışmayın insanlarla. Anlaşmaya da girmeyin. Allah bize Kur'an öğretti. Biz de size öğrettik. Öyleyse hakikat herhangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka söylenmelidir. Mutlaka insanlar Allah'a davet etmelisiniz. Davet etmeliyiz. Bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmek. Bir insanın hak yolda olup olmadığı neyle anlaşılır? Onun davetiyle birileri var. İnsanları ibadete davet ediyorlar vesaire. Ama bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize farz kılıyor, emrediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların hep birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, fırkalara ayrılmamasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la arana hiçbir kimse bence takmaz. Direkt Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmak için kimseye ihtiyacın yok. Okuyorsan, aklın varsa Kur'an'ın bir sürü tercümesi var. Okursun, anlarsın.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetleri yapmak gerekiyor. İman esaslarına uymak gerekiyor. Bir de Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamak gerekiyor.
4: Namaz kılınca Allah'a daha yakın olunuyor. Veya da tövbe ederken.
5: Dua etmek, yardımlaşmak, toplum arasındaki ilişkiler, büyük, küçüğe karşı sevgi. Bütün sevaba dair her şeyi Allah'a yakınlaştırır diye düşünüyorum.
6: Yani onun yolunda olmayı ben düşünüyorum. Yolunda İslamiyetine göre yaşamayı.
1: Sizce insan Allah'a ulaşabilir mi bu dünya hayatını yaşayarak?
6: Dualarla, iyiliklerle ulaşabilir bence.
7: Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Öldükten sonra şu da yaşadığımız olduğumuz hayatta da namaz esnasında, ibadetleri esnasında da dolaylı yoldan Allah'a ulaşıyoruz.
1: Allah-u Teala diyor ki ister hayattayken bana ulaşın, bu manevi bir yolculuk. Öldükten sonra zaten bana geleceksiniz diyor. Siz böyle hayattayken Allah'a ulaşmak, onun dostları arasına girmek, onun için özel bir kul olmak ister miydiniz?
7: Evet tabii ki isterim. Bunu kim istemez ki?
6: Yüce Allah'ım ölmeden önce
7: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak,
2: senin dostun olmak istiyorum.
8: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda sevaba dair her şey bizi Allah'a yakınlaştırır. Bizi Allah'a ulaştıran şey yaptığımız sevaplar mıdır? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizden istediği, kendisine ulaştırmamızı istediği Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhtur. Hazreti Ali'nin bir sözü insan olur secdelerle değil, aksine tam tersi doğruyu söylemek ve Allah'ın emanetine riayet etmekle Allah katında değer sahibidir. Gerçekten doğru söz Allah'ın sözüdür, Kur'an-ı Kerim'dir. Emanet ise Allah'ın azatından bize üfürülen ruhtur. Eğer biz Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden hareket edecek olursak ki buna giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in pozitif manada bize açıkladığı, ayetlerde zikrettiği ve kurtuluş garantisi olarak bize empoze ettiği takva, bir dilekle gerçekleşir. Rum 31'de Münibine İleyhi ve Takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yetmez. Kıyamet gününde bütün insanlar ister cennetlik ister cehennemlik olsun hepsi evvela cehenneme gideceklerdir Meryem 71'e göre. Ama Allah Teala buyuruyor ki sonra takva sahiplerini kurtaracağız 72'de. Meryem 71'de cennet ve cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme giriyor. Meryem 72'de ise sünmenüne cillezine takav. Yani takva sahiplerini kurtaracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kurtuluş garantisi olarak bize zikrettiği takva sahibi olanlar ki birinci safha takva bir dilektir. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim bu dileğin sahibi ise Enfal 29'a göre Allah Teala onun üzerine rahim esmasıyla tecelli etmesi hasebiyle fıfkanlar veriyor ve o güne kadar işlediği günahların miktarı kadar ona sevap veriyor. Böylece sıfır günahın sahibi olan kişi şartlar ne olursa olsun birinci kat cennet garantisine sahip oluyor. Ama ömrü boyunca ibadet yapmış, ameller işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Fakat Kehf 105'e göre Allah'a ulaşma dileğini inkar ettiği için. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَاءِ Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar ettiği için حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ Ameller boşa gidiyor. İşte bu amelleri boşa giden insan bu dünya hayatını yaşarken kendi indinde çok cennetlik amel işlemiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, her türlü şeyi yapmış. Fakat Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hüküm, kitabın hükmü likallahı dilemediği için hepsi heba olup boşa gidiyor. Sadece likallahı inkar etmek amelleri boşa götürür mü? Hayır, bir başka şartta şirkte olan insanların da amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Başka bir ayet-i kerimede yalanlayanların, likallahı yalanlayanların da ameli boşa gidiyor. İster Allah'a şirk koşsun, ister likallahı yalanlasın, ister likallahı inkar etsin, bunların hepsi ama hepsi o kişinin yaptığı amellerin heba olmasına sebebiyet veriyor. Bir insanın ameli heba olmuşsa ne yaparsa yapsın, başkasının taşıma suyuyla değirmen dönmesi, başkasının kendisine yaptığı zulümlerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte onun için Yunus 7-8 innellezine la yercüne likana onlar bize ulaşmayı dilemezler ve aradu bil hayatı dünya onlar dünya hayatından razıdırlar.

0: Olan kişi kimdir? Hud 29'a göre وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ O amel olanlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte mülaki olmayı kalben dileyen, Allah'ın bu talebi kalbinde gördüğü kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaşacağının garantisini veriyor ve o kişi bu sebeple de hüsrandan kurtuluyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte kat hasire lezine kezebu bi likallahi ve makali muhtedin. Yani likallahi yalanlayanlar hüsrandadır. Likallahi inkar edenler hüsrandadır ameli boşa gittiği için vesaire. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahları her zaman sevaplarından fazla olacaktır. O kişinin hüsranda kalmasına sebebiyet veren şey Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiği için furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor ve günahları örtülen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine gidecek olan bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer. Ve o noktadan itibaren cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ne zaman olur? Kitabın hükmü devreye giriyor. Kendisine tebliğ yapmanın başlığında. Adam cennetlik amel işliyor ama günün birinde davet kendisine ulaşıyor. Ama davete muhatap olduğu zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. O noktadan itibaren yaptığı ameller hep cehennemlik amel oluyor. Ve o kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor vesaire vesaire. Fakat kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğ kendisine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah-u Teala da bütün günahlarını örtüyor ve ömrü billah günah işlemesine rağmen davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala günahlarını örtüyor ve o günahları örtülen bir insan mutlak surette Allah'ın cennetine gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Sebep bu dileğin var olması veya olmamasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik içinde olan kimselerin Allah'ın her devirde tayin ettiği mürşitlere, hak dostlara, evliyalara yoluna ulaşanlar olduğunu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor bu devirde?
2: Arkadaşın dediği gibi ben hak, Kur'an ve Peygamber Efendimizin yolundan gösterdiği yolda, onun yaşadığı şekilde yaşayan, kalbi temiz olan, kalbini kötülüklerden, fitneden, fesattan, hainlikten uzak tutan cömert, merhametli bir insan ne kadar merhametli, ne kadar cömertse, ne kadar yardımseverse Cenab-ı Allah o kadar yakındır, mürşittir yani.
3: Mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor. Ama eski zamanlarda tabii müşrikler vardı, tasavvuf ehli insanlar vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
4: Örnek alınacak kişi, yapıldığı hareketlerini mesela, sonra hani kişi örnek alarak kendini düzeltsin, ne de olsa kendisi Allah dostu. Onu örnek alarak mesela Allah'ın dostu olabilirsin, yani olmaya çalışırsın.
1: Allah'larınızda böyle sürekli size yardımcı olan, sizin işlerinizi kolaylaştıran, size Allah'ın güzelliklerini öğreten bir veli mürşidiniz, bir hak dostunuz, bir aracınız, vesileniz olsun ister miydiniz hayatınızda?
5: İsterdim. Keşke hani böyle sürekli hayatımda olsun ama başka kimse olmasın yani. Sadece olsun isterdim.
6: Tabii kendimizi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi bir mürşid isteriz tabii ki de evet.
0: Biz abinin mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor dedi. Kur'an-ı Kerim ve sünnet ise niye mürşit konusunda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine de baktığımız zaman 7 tane hadiste de mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olan takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Mürşitlerin de bütün mürşitlerin tabi olduğu kimse var mı? Var tabi. Bütün mürşitlerin tabi olduğu kişi her devirde devrin imamıdır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde ne kadar kavim Resulü varsa

0: Ne kadar veli mürşit varsa, vekil mürşit varsa hepsi kime tabidiler? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bütün zamanlarda da Allah Teala bütün mürşitlerin tabi olduğu bir devrin imamının olduğunu kesinlikle bize işaret ediyor. Neden devrin imamının dışında mürşitler de var? Çünkü her devirde bütün insanların bir kişiye ulaşması imkansız gibi. Allah Teala bütün insanların işini kolaylaştırmak babında herkesin kolaylıkla yaşayabileceği ve ulaşabileceği bir mürşidi yanı başında mutlaka vazifeli kılmıştır. Örneğin her kavmin içerisinde o kavmin insanını tebliğ eden, insanları Allah'a ulaştıran, davet eden Allah'ın veli resulleri var. Onların yanı başında 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve diğer bütün vekil mürşitler var. Ama bütün bu mürşitlerin hepsinin tabi olduğu bir devrin imamı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son asareten devrin imamı, kıyamete kadar da var olacak mı? Elbette. Kavim resulleri arasından seçilen, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen, Secde 24'e göre mutlaka bir imam yine vardır. Ama onun dışında diğer veli resuller, veli mürşitler hep var olmaya devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Öyleyse Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Peygamber Efendimizin mürşidi varsa bunun dışında başka bir insanın istisna olması mümkün değil. O zaman herkes için mürşit kesinlikle vardır. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Resulü mürşide tabi olmanın farzını hadislerle bize bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. İşte 7 tane hadis. Bu hadislerin hepsinde mürşide tabi olmanın farz olduğu bize açıklanıyor. Allah Teala sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var devrin imamı. Vesileler devrin imamına tabi olan mürşitlerdir. Burada mürşidin farz kılındığını net olarak görüyoruz ayet-i kerimelerde. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için Allah Teala mutlaka mürşidin var olduğunu beyan ediyor. İşte Al-İmran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Al-İmran 164. Müminnet olmak üzere Allah Resul bahseder. Meryem 43. Bana tabi ol ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Yasin, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Münir 38. Bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. Ve diğer ayetler. Öyleyse tabiyet, tabiyet, tabiyet Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış ama kime tabi olacağız? Elbette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacağız. Allah-u Teala emir vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir emir olduğu aynı anda o olay farz ve karşımıza mutlaka o farzın yerine getirilmesi istikametinde Allah'ın bize itaati emrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Hepsi Allah'a yöneldiler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştı ve tabi oldular. Sonra 4 halifeye tabi oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz'den sonra tabiyet yine devam etti. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu olayı, bu formülü hep uygulara tabi oldular. Ondan sonra imanda tartışmalar başladı. İkiye bölündüler. İtikadi mezhepler Eş'ari maturidi türedi. Daha sonra ameli mezhepler, fıkhi mezhepler devreye girdi. Onlar ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttular. Kur'an'da hidayeti ulattılar vesaire. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki size 2 emanet bırakın. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir başka hadiste ben sizin aranıza 2 paha biçilmez emanet bırakayım. İkisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehli Beytim. İster Allah'ın kitabı sünnet desin, ister Allah'ın kitabı Ehli Beytim desin. Aynı hakikate işaret buyuruyor. Bize düşen kesinlikle bu tabiyeti dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek ve sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi bu dünya hayatını yaşarken yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Cabbar Hocam efendinin zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de katil inşallah. Cabbar Hocam sizlere bir sorum olacak inşallah kabul buyursanız. kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tefiti koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Efendimiz, tevhidin mutlak sütle başkasının hakkına riayet etmeyi, başkasını sevmeyi, başkasına karşı fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için bu üç esasa uymak durumundayız. Hep şu yanlışını yapıyoruz. Allah için yarışımızı unuturuz ve nefslerimiz başkalarından üstün olmak arzusunu, başkalarını ikinci planda görmek arzusunu her zaman dile getirir. Halbuki her zaman başkalarını, işte toplum hayatı yaşayan bizlerin evvela dışımızdaki insanların hakkını bir, ikincisi onları sevmeyi iki, üçüncüsü mutlak surette onlara karşı fedakarlıkta bulunmayı üç. Bu üç esasa riayet ettiğimiz zaman yükselen, yücelen, mutlu bir toplum oluşuruz. Ama tam tersi ise alçalan, birbirine şikayetçi olan, birbirine aleyhine çalışan insanlar görürüz. Allah için hizmet veren insanlar başka kardeşlerinin her zaman beraberinde aynı tarafta olmadırlar. Birbirinize karşı olmak, nefsani davranışlarda bulunmak, parmağınızın ucuyla işi işte tutmak ya da işi bir angarya olarak görmek, bunların hepsi nefsimizin bir başka durumunu bize gösteriyor. Bizi sadece mutsuz ediyor nefsinin arzu ve istekleri. Mutlu olmak için tevhidi esas almak lazım. Tevhidi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'a hizmet ediyorsak, bu hizmet içinde yer alan herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine karşı fedakarlıkta bulunması, herkesin birbirinin hakkına riayet etmesi gerekir. Allah yolunda etrafımızdaki insanlar bize bir yardımcıdır. Biz etrafımızdaki insanların hepsine yardımcıysak onlar da bize yardımcıdır. Tıpkı sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanıp birlik ve beraberliği yaşayacağını söylüyor. Sizce sahabe gibi bir tevhidi sağlamak mümkün mü?
3: Mümkün. Mümkün. Bunun için bizim toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Yani bizim toplumda ahlaksızlık, rezalet almış başını gidiyor. İnsanlarda bu bir ahlak dejenerasyonu var ülkemizde.
4: Şu anki nesilde gerçekten zor gözüküyor. Ama yani çalışırsak, denersek neden olmasın? Bence olabilir de yani.
5: Çok zor ama illa tabii ki yaşanır. Neden yaşanmasın?
6: Şu an hiç zannetmiyorum çünkü insanlar tamamen çığırından çıkmış. Şu an sadece tek düşünceleri geçim ve para.
2: Allah Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetlerimizin artması için Allah'ın adını Allah Allah diyerek zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce insan hayatında zikrin faydası nedir?
3: Gerçekten içten bir şekilde gösteriş caka olmadan Allah'ın ismini zikreden insanlar Allah onlara yardım eder. Onların tabii her işini düzgün olmasını sağlar.
4: Yani namaz da aslında bir değil de namaz gibi örnek verebilir. Namaz kıldığında da insan kendi böyle rahatlamış ister, tefsir ettiğinde de. Hani rahatlamış ve huzur gelmiş ya.
6: Zikrettikçe daha çok huzurlanırsın, rahatlarsın, boşluktan kurtulursun. Tutunacak bir dalın olduğunu düşünürsün.
5: İslam'a daha uygun yaşamamızı sağlar. Peygamberimizin bizden istediği, dinimizin bizden istediği bir insan olmamızı sürekli içimize temizler ve aklımıza olur. Ona göre yaşarız.
0: Misafirim sahabe gibi olmak konusunda bunun için toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Sahabe gibi olmak için insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? 14 asır evvel bize örnek olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani bu eğitimi gerçekleştirdiler. Hedef emirleri var, vasıta emirler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane hedef emir var. Ve bu hedef emirleri gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıta emir var. Tasavvuf kesinlikle bizi mutluluğa, ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu hakka ulaşmak bir bedeli de gerektiriyor. İnsanların eğitimindeki en büyük muradı moral değerler, manevi değerler olmalıdır. Onları yerli yerine oturtmazsak insan unsuru toplumu tehlikeli bir boyuta götürecek özellik sergilemeye başlar. Yani insan yozlaşır, bu yozlaşmanın gerektirdiği dejenerasyon da toplumu felakete sürükler. Her geçen günde bu durum daha çok yozlaşmaya götürüyor insanları. Öyleyse manevi değerleri, yani ahlaki değerleri kullanarak ahlaklı insanları vücuda getirmek bizim eğitimimizin ana gövdesini teşkil etmelidir. Allah korkusunun değil, Allah sevgisinin kalplerine işlemesiyle nefsteki afetlerden insanların kurtulmasıyla ulaşacak olan bir neticeyi bize bildiriyor. Sadece manevi ilimler Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil ediyor. İlmin ötesinde bir irfan ve daha ötede Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak sahabe gibi hepimizin hedefi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa her daim sevebilmemiz ve sevgimiz artabilmesi ne yapmamız gerekiyor inşallah? Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi berekat. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmesi için, sevgimizin artması için ne yapmamız lazım? İç dünyamızda her zaman Allah-u Teala'nın sesini duymalıyız. Nedir o? Allah-u Teala seviniz diyor. Nedir o? Sevdiriniz diyor. Nedir o? Sizinle nefret etmeyin. Nedir o? Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala sevin diyor. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İnsanlar size kötü davranabilir, mümkündür. Ama onları affetmeye çalışın. Allah'ın sadece sizlerin mutluluğunu istediğini bilerek hareket edin. Rabbimiz her şeyimizden haberdar. Öyleyse onu sevin, emirlerine itaat edin. Çok zikredin, ne kadar çok zikrederseniz o kadar çabuk tekamül edersiniz. Daimi zikre ulaştığınızda Allah-u Teala ve etrafınızdaki insanları daha çok sevin. Daha çok onlara fedakarlıkta bulunun. Bize düşman olanları da affedebilmeyi öğrenelim. Ne diyor İncil'in bir ayetinde? Düşmanlarınızı sevin. Nefret edenlere iyilik yapın. Lanet okumayanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden gömleğinizi isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. İşte kutsal kitapların esası buna dayalıdır. Biz eğer bunu hayatımıza tatbik edebilirsek son noktada da biz de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniyun gibi gerçek Allah'ın dostları oluruz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının daha sonuna geldik. Başka bir kitap programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek, ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
8: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'ın yolunda olan insanlar için kişi negatif bir fiil işlemese de başına musibetler gelebilir mi? Bu durumda Allah'ın müradı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hepimiz imtihandayız ve afetler var olduğu süre içerisinde nefsimizde bu imtihanlar hep devam ediyor. Musibetler de sadece birer imtihan vasıtasıdır. Öyleyse elbette, yani Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ınkine indirdiği Kur'an-ı Kerim'de musibetlerin insanların nefsin afetine tabi olarak işlediği kaybettiği dereceler sebebiyle gerçekleşiyor. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Öyleyse her nefsimizin talebine uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ama Allah Teala da insanı çok seviyor. Sevdiği insanın o kaybettiği derecatının telafisini gerçekleştiriyor. Musibetlerle onu imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alabilirsek o zaman Allah'ın yoluna gidiyoruz. Başlangıçta insanlar iki gruba ayrılır. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Allah-u Teala seçilmeyenlerde hayır görmediğini ifade ediyor. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ayetlerde görüldüğü gibi musibet insanların kendi yaptıklarının bir neticesidir. Musibet bir sebeptir. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi olmuş. Kiramen ketime melekleri de yazmış. Derecat kaybı olarak yazmış. O zaman da derecat kaybından kaynaklanarak musibet devreye gidiyor. Allah imtihan ediyor ki o kaybettiği derecatı kazansın diye. İşte ayetler musibetlerin nefsimizden kaynaklandığını Allah-u Teala ifade buyuruyor. Elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, ayetlere iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e de tabi olmak ve peşinden sırasıyla ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Bu teslimler insanın kamil insan olabilmesi meyanında ulaşılması gereken hedeflerdir. Allah-u Teala'nın muradı musibetlerle bizi kendisine yaklaştırmaktır. İşte musibetlerden ders alanlar var, ders almayanlar var. Tövbe 126'da ders almayanlardan bahsediyor. Bunları senede bir iki kere imtihan ediyoruz. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 155-156'ya baktığımız zaman musibetlerden ders alıp biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve nefs seskesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliyadan bahsediyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bize karşı haset ve kıskançlık besleyen, sürekli kendisini bizimle kıyaslayıp yarıştıran, üstelik yaşıtımız, akranımız olmamasına rağmen bu kişilere karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, bizim herkese karşı davranış biçimimiz pozitif olmalı. Eğer o negatif davranışlar gidiyorsa o onunla Allah arasında ona kaybettiriyor. Ama iblis de onun negatif davranışlarını bize göstermek, bize tesirini arttırmak suretiyle bizim de ona karşı negatif davranışta bulunmamızı söylüyor. Halbuki eğer biz onun davranışından memnun değilsek, negatif görüyorsak, bizim de onunla aynı birlikte kısas tatbik etmemiz Hani negatif davranışı sergilememiz manasına gelmez mi? Geliyorsa o zaman şöyle değerlendirmeliyiz. Her negatif davranışı sergileyen kişi onunla Allah arasında. Ama ben herkese kötülük de yapsa iyilikle mukabele etmeliyim. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilik, onun da mutlu olması için gayret sarf etmek. Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Rad 22, Muminin 96, Kasas 54 ve Fusilet 34. Allah razı olsun. Öyleyse kıskançlık, haset onu yapıyorsa biz onunla Allah arasında diyerek ona karşı ondan yana davranış biçimini sergilememiz gerekir ki o bize kötülük yapıyor ama biz iyilikle mukabil kötülük yapıp iyiliğe mukabele ediyoruz. Bir müddet sonra bizim ona karşı kötülüğüne karşı yapmış olduğumuz iyilik ondaki iyiliği de aktif hale getirip harekete geçiriyor ve o da artık bize karşı negatif davranmamaya başlıyor. Hedefimiz bu olması lazım. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz Dönem Hocam, Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Efendimiz defaat de söyledi, bu bir sırdır. Ve bunu kendiniz yaşamanız lazım. Size açıklanmaz. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar bu suali, ben ol da bil demiş. Öyleyse sen de aynı şekilde o noktaya geldiğin zaman zaten sırrın sahibi olursun. Hal kal ile bilmez, yaşayacaksın ve yaşayarak öğreneceksin inşallah. 4. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazen maddi durumumuz yeterli boyutta alverişli olmadığı durumlarda bizden para isteyenler oluyor. Biz de bu noktada imtihanda olduğumuzu düşünebilir miyiz? Bu durumlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Belki onun istediği davranış biçimi, istediği para değil de ama boş çevirmemek adına elimizdeki imkanlarla mutlaka bir şeyler vermeliyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden böyle bir şey isteyip de Hazreti Ebu Bekir verdiği zaman karşı tarafta Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun ve devamlı gidince yanındakiler gidip artık kes çünkü böyle devam edersen Allah rızası için sana veremeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte Allah rızası için verdiğimiz zaman bu çok manidar. 7 safa rıza var ve salihler rızasına ulaşmak ancak başkalarına iyilik yapmaktan, başkalarını mutlu etmekten, onlara kendimizi adamaktan geçer. İşte Tövbe 100'de 7. sefer rızaya ulaşanlar, başkaları da onlara tabi oluyor. Çünkü 7. sefer rıza iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi, Allah tarafından en üst makamda, daha doğrusu İrşat makamında vazifelik kılınıyor. Allah razı olsun. O halde bir şeyler vermeliyiz. İnfak, cömertlik ruhumuzun en önemli hasletlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde cömertlik kökü yerde, dalları cennette olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü yerde, dalları cehennemde olan bir ağaçtır. Evet, tam tersini söyledim. Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış. Cehennem var. Ama şöyle söylememiz lazım o zaman. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim hangi dala cömertlik ağacının dalına tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik ağacına tutunursa o da onu cehenneme götürür. Beşinci sual, Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra nefsine yenip düşüp bir günahlardan herhangi birini işlerse fıska düşer mi? Bu günahlardan herhangi birini işleyen kişinin ne yapması lazım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı zikri bırakmasıyla gerçekleşiyor. Bir insan Allah'ın ayetlerinden şüphe ederse, bir insan mürşitten şüphe ederse, bir insan zikri bırakırsa, Allah'tan şüphe ederse, Allah'a ulaşmaktan şüphe ederse, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, Fusilet 54, mürşitten şüphe ederse, Hücurat 15 ve ayetlerden şüphe ederse. Ayetlerden şüphe ettiği zaman zaten iman söz konusu değil. اِنَّمَا الْمُنَلِذ۪ينَ اَلَذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Nasıl tabiyetle birlikte artık Allah ve Resulü'nden şüphe etmek söz konusu değilse, tersi tabiyetini gerçekleştirmeyenler öyle. O zaman Allah'a ulaşmayı diyelim, ulaşmaktan şüphe etmek, mürşitten şüphe etmek ve ayetlerden şüphe etmekler varsa o zaman fısk olayı gerçekleşiyor. Ne yapması lazım kişi? Tekrar tövbesini tazelemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı kim terk ederse Allah ona boynuna zillet namı tokasını koyar. O tekrar tövbe etmedikçe o toka ondan alınmaz. İşte Allah yolunda cihat, Allah'ın ismini tekrar zikirle nefsimize karşı cihadı gerçekleştirebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Aleyküm. Sevgili Cephal. Sizi çok ama çok sevgili kardeşim inşallah. Ben hizmetimi. Size arz etmek istediğim iki soru olacaktı. Çocukların okul çağına gelene kadar nasıl yetiştirmesi gerekir? İkinci soru, okul çağında yanlış arkadaşlar edinmemesi için şimdiden anne ve babayı şöngül eder, genelde. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Aleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediğine baktığımız zaman Allah'ın muhatabı olan insan ve insan için, insanın kamil olabilmesi için Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, teslimi, fizik ucunun teslimi, nefsin teslimi vesaire. Ama öncelikle ve öncelikle Talim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun. Öyleyse anne babalar en önce kendilerini korumalılar. Sonra çocuklarını da korumalılar. Çocukların korunmasında, ateşten korunmasında en önemli faktör o kişiye çocuklara Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse Allah diyorsa ki yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem de evlad uyanızı O zaman bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmek, anne baba evvela Allah'a ulaşmayı dilemeli ve anne baba çocuklarını da onların dilemesine vesile olmalı. Onun için Peygamber Efendimiz çocuklarınıza emrediniz diyor. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre çocuk mesabesindedir, ölüdür. Dirilebilmesi bir dileğe bağlıdır. Öyleyse insanların yaşından hani derler ya halk arasında akıl yaşta değil baştadır. O zaman kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o ölü vaziyettedir. Dilediği zaman çocuk mesabesinde ve Allah Teala'nın Resulü çocuklarınıza emrediniz. Yani Allah'a ulaşma dileğini onlara mutlaka benimsetiniz, ikna ediniz. Sonra Allah Resulü ne diyor? Onlarla birlikte yapınız. Hedefe giden yolda üzerimize farz kılan amelleri yerine getirebilmek ancak bir kolaylıkla mümkündür. Bu da işin kolaylaşmasında beraberlik gerekir. İşte eğer çocuklarınız sizin Allah-u Teala'nın emrettiği ve sizin de tavsiye ederek yapmanızı istediği emirleri yerine getiremiyorlarsa onlara kolaylaştırmak üzere onlarla birlikte yapınız. En sonunda da artık 15 yaşın üstündeki kişiler için nasihat ediniz. İşte bu ölçü içerisinde çocuklarımıza davranmamız gerekir. Okul çağına gelmiş olan kişiler, özellikle anne babalar Allah'a ulaşmayı dilemeli, yani Allah sevgisini çocuklarına aşılamalılar. Sonra Resul sevgisi önemli, mürşide tabiyet. Öyle olunca anne babayla çocukların beraberliği zaman harcamasıyla dışarıda geçirdikleri zamanı da dikkate almalılar. Anne baba çocukların gezdiği kişileri, arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. Eğer çocuklarınızın arkadaşı, inançları, Allah'la ilişkileri hiç yoksa ve çocuklarınız onlarla uzun zaman geçiriyorsa, sizinle geçirdikleri zaman, hadi 7 saat, 8 saat uyku diyelim, 7 saat uyku, geri kalan 7 saat uyku dersek 17 saat kalıyor. Okulda geçirdikleri hadi 8-9 saatte beraberlik. Geri kalan boş zamanların çoğunu o arkadaşla geçiriyorsa o zaman onu zapt etmeniz, onu doğru hedefe ulaştırmanız zor. O zaman arkadaşlarını seçersen inançlı ve aynı hedef istikametinde arkadaşlarla beraber olursa sizin işiniz de kolaylaşır. Yetmez. O çocukların sizinle geçirdikleri zamanı da dikkate alın. Eğer anne baba işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocuklarına es geçiyorlarsa, ona vakit geçiremiyorlarsa o zaman ne yazık ki bu büyük bir kayıptır. Anne baba çocuklarını Allah'a göre yetiştirmeli, onların mutluluğu için uğraşmalı. Dünyevi maişet sadece fizik vücudun hayatta kalabilmesi için gereklidir. Ama zenginlik, makam, şan, şöhret mutluluk için hiçbir zaman söz konusu değil. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın zikriyledir. Mutluluk Allah dostlarıyla beraberliktedir. Mutluluk insanın kendisini Allah'a adamasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, musibetler, imtihanlar arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Dünya bir imtihandır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa o imtihanı geçmiştir. Yani imtihandan geçmiş ve ahiret saadetini kazanmıştır. Ama daha üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak istiyorsa o zaman her seviyede zikrini arttırması gerekir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, aklın bulunduğu ortama göre şuur kazandığını öğrenmiştik. Çalıştığımız ortamda yozlaşmamak, Allah'tan uzaklaşmamak için ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz? İşte kardeşlerimize beraberliğimizi arttırmalıyız. Efendimizin sohbetlerini çokça dinlemeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar kalbimizi karartan şeylerden uzak tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse zikir ve namaz mutlaka en öncelikle üzerinde durmamız gereken iki tane farz emri yerine getiriyor. Biri bize söylüyor. Hadis-i şeriflerde Ebu Davud'dan ayetli hadiste kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna hayırlı davranandır. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün bunlar bizi Allah dostlarıyla beraber olmamızı emrediyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse aklı bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ve yozlaşmamak istiyorsak sadıklarla beraber olmamız asıldır. Allah razı olsun. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir imtihan yaşadığımda o imtihanın bitmesi için Allah'ım bu imtihandan bana vermeyi murat ettiğin derecatı zikirle kazanmayı nasip eyle diye dua ediyorum. Konuda doğru düşünce nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Evet, her nefsimize uyduğumuzda onun telafisi için hemen zikre başlamalıyız. Çokça kardeşlerimiz var. Karı koca aralarında bazen tartışmalar oluyor. Birbirlerine kırıcı sözler söylüyorlar. Biz diyoruz ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre başlayın. Çünkü o aralarına o tartışmanın oluşmasına sebep olan amil, aralarını bozan, onları birbirine düşman eden şeytandır. Şeytanı aramızdan çıkartmak ancak zikirle mümkündür. Allah Teala hepimizden bunu istiyor inşallah. Öyleyse böyle bir imtihanda zikrinin artırması istikametinde talepte bulunuyorsan bu güzel bir şey inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizin artması istikametinde bazı günler daha üst seviyede zikir yaparken sonraki günlerde de daha az yapabiliyoruz. Bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bunun nedenini açıklayabilirsiniz. Zikrinizin artışına paralel hizmetinizin de artması lazım. Allah Teala zikirle bize veriyor ki biz de başkasına verelim. Eğer zikirle bize veriyor, biz yerimizde oturuyorsak o zaman işte diğer günlerde de böyle zikzaklarla karşılaşıyoruz. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. Öyle zikirle aldıklarınızı sizin de başkaları için yaşamak suretiyle onlara hizmet olarak sunmanız lazım. Böyle yaparsanız her gün biraz daha Allah'a yaklaşırsınız. İnşallah. Osmaniye'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak yöntem var mıdır? Ya sevgili kardeşlerim, Efendimiz eskiden şöyle söylüyordu. Eğer zamanın geçirdiğiniz evde bir odaysa odanın her tarafına mesela Allah ismini yapıştırın. Nereye dönersen o size zikri hatırlatır. Veya çoğunlukla bir güzergahta o zaman yine etrafa o şekilde işaretler koymak suretiyle size zikri hatırlatır. Yetmez. Hangi varlığa bakarsan sana zaten zikri hatırlatması lazım. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına deniyor. Onlar yapıyorsa o zaman sana zikri hatırlatmalıdır diye düşünüyoruz. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Hocam, çevremizdeki birçok tanıdığımız hayatlarını dünya taleplerinin peşinden gidebilmek, onlara kavuşabilmek için harcıyorlar. Bu konuda doğru bir yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Özellikle Yunus 7-8'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanlar kazandıkları, kaybettikleri derece itibariyle cehenneme gidiyorlar. 3 günlük dünya hayatı ve sonsuz bir cehennem hayatı. Akıl sahibi bir insan bunu mukayese ettiği zaman ne kadar kendini az bir değere sattığının farkına varır. Yetmez, dünya hayatının kesinlikle bizim için bir imtihan olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi, Enfal 28, mal ve çocuklar bir fitnedir, imtihandır. Mal ve çocuklar aynı zamanda dünya hayatıdır. Kehf 46'da El-Mal ve'l-Benûne ziynetül hayâtı dünya. Dünya hayatı mal ve çocuklardır. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men fen yef'al zalike kim bunu yaparsa fe ulâkemul hâsirûn o cehenneme gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mal ve çocuklarından oluşan dünya hayatı bizim için imtihandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dünya hayatını tercih eder ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir, o zaman hep kaybedenlerden olur. 3 günlük dünya hayatı için değer mi yani? Halbuki Allah-u Teala bütün güzelliklerin Allah'ta olduğunu ve Allah'a ulaşmanın sadece bir dilek olduğunu, kalpten ulaşmayı dilemek bizim için aynı zamanda 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı demektir. Ve sadece Allah bizden bir dilekte bulunmamızı istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Halbuki dünya hayatında çok büyük gayretler sarf ederek elde edeceğimiz bir arabadır, bir evdir, bir makamdır vesaire. Ama sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah-u Teala'nın size verdiği müjdeler tarifi gayri mümkünsüz. Şimdi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bir mukayese yapayım ki bu anlaşılabilsin. Allah-u Teala Rad 18'de Allah'ın davetine icabet etmeyenler bir dünya ve onun bir mislini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmeyecektir. Ama Allah-u Teala tek bir dilekle Allah ona onu cehennem azabından kurtarıyor, cenneti veriyor. O zaman 2 dünya 1 cennet, 2 dünya 2 cennet, 2 dünya 2 cennet bunun tam bir dilek karşısında Allah 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyorsa buna 10 tane dünya dan daha üst seviyede bir kazanç sahibi kılıyor bizi. Mukayeseyi bu şekilde yaparsak. Ve tek bir dilek. Sadece biz diliyoruz. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Allah-u Teala'nın biz insanlara ne kadar sevdiğini buradan anlıyoruz. Kalpten ulaşmayı dileyin. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandıracak. Ama dilemediniz. Kıyamet gününde 2 dünyayı fidye olarak verip beni azaptan kurtar diyeceksiniz ama Allah asla kabul etmeyecek. Maide 36'da Allah bunu söylüyor. Rad 18'de bunu söylüyor. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasallama. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan-ı kamil olabilmek. Birinci sual, insan-ı kamil kimdir? Sevgili kardeşlerim, kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi hep aynı kökten gelir ve Türkçedeki manası olgunlaşmadır. İnsan-ı kamil de manevi tekamülün, manevi olgunlaşmanın en üst noktasına ulaşmış olan kişidir. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için, insan-ı kamil olmak için yaratılmıştır. Allah'ın muradı herkesi kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmaktır.

keyfinde hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak. Yani insan-ı kamilin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir, yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. İster hikmet nuru olsun, ister yağmur suyuyla ölü topraklar dirilsin, aynı muhtevaya sahip bir mesaj içeriyor. Allah Teala Tin Suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz bir zaman insanı, nefsini ehsen-i takvim içinde nefs tezkesi ve tasfisi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Bu nefs tezkesi ve tasfiyesi aynı zamanda Allah'ın hepimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslimi yaşamayı ifade eder. 7 safa 4 teslimden Murat, sahabe bunu gerçekleştirmiş. İnsan hedefimiz. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabenin hepsi Evliya Sultan Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. İrada ulaşmış ve irade teslimiyle insan-ı kamil olmuşlar. Sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye dönemi içerisinde alabildiğine aralarında kan davası, Arap aşiretleri arasında alabildiğine bir kan davası, kıt çocukların diri diri gömüldüğü bir cahiliye kültürü, kısacası hepsi cahiliyenin doruklarındayken Allah Resulü hidayet güneşi olarak vazife aldı ve o cahiliye adetleri üzere hayatını yaşayan bedevilerden asr-ı saadeti yaşayan mutlu bir toplum, insan-ı kamillerden oluşan mutlu bir toplumu oluşturdu. Dinimiz zaten herkesi insan-ı kamil kılmak üzere Allah'ın koyduğu kanunlarla ifade edilebilir. İkinci sual, insan-ı kamil olma vasfına herkes ulaşabilir mi? Evet, kapı herkese açık. Gelişim basamakları içerisinde eğer diyorsak ki insan-ı kamil olmanın yegane vasıtası zikirdir, o zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak olan bütün bu geniş yelpazeyi basamakların hepsini zikirle aşabiliriz. Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah Teala'yı seviyorsanız öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar onlar Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah Teala'nın Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir? Fizik vücut teslimini gerçekleştirenlerdir. Vallahu yuhibbul muhsinin. Ellezine yufinku sene fi zarai ve derai. Ve kazinul azze ve ahfanen nas. Vallahu yuhibbul muhsinin. Yani Allah-u Teala

0: Ama onu teslim edenleri de sever. Allah-u Teala fidi gücü teslimini yapanları sever. Ve Allah-u Teala nefsini teslim edenleri de, nefs teslimi Allah'a aşık olmakla, hayranlık irade teslimiyle oluşan bir neticedir. Başlangıç noktasında Allah Teala bütün herkese وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا, fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Yani Allah'ı sevenler, onlar kalpleri sevgide birleşenlerdir. O sebeple Âl-i İmrân 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İnsanın kamil olmak, kemal derecesine olgunlaşmak hepimizin hakkıdır. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Bir insan evvel Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Allah'tan hoşlanmak Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ı sevmek mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak nefsin teslimiyle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle neticelenir. Bu bizim manevi yükselişimizdir. Mürşid sevgisi de Allah sevgisinin kokusudur. Mürşidi seven Allah'ı mutlaka ötekilerden daha çok sevendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz beni anne babasından ve kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemaline eremez. Yani insan-ı kamil olamaz. Kemal derecelerinde ilerleyemez. Sahabe bu konunun en güzel örneğidir. Evet. Allah-u Teala'nın bizler için tayeti mürşidi, annemizden, babamızdan ve kendimizden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse ölçü belli. Her şeyden daha fazla mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir ki insan-ı kamil olabilirim. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Üçüncüsü var, her devirde kamil insanlar var mıdır? Evet. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyor, hayra davet ediyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Maruf emretsin ve münkerden eylesin. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arap 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44. İnsanlar kendilerine zulmederler. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülemleder, zulmeder. Enbiya 87 muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kasası olduklar, Rabbim ben nefsime zulmettim. Vesaire böyle söylese. Hayır Allah'tan, şer bizim kesin nefsimizden. Fütünet 33, 34, 35'te de yine insanı kamil olan mürşitlerin vasıfları veriliyor. Ama her devirde en büyük seviyedeki mürşit mutlaka devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür, peygamberdir veya bir veli resuldür. Aynı peygamberin şeriatıyla amel eden kişidir. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yücelerek kamil insan olmanızdır. Sani kamiller her devirde mutlaka vardırlar. Sani kamil Türkçe tabiriyle erdemli kişi, yani faziletin sahibi olmuş kişidir. Nitekim bütün mürşitler kemal derecelerine ulaşmış insanlardır. Erdemliler onlardır. Onlar her açıdan faziletin gerçek sahipleridir. Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibi. En üst seviyedeki mürşid her devirde devrin imamıdır. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فِي الْخَيْرَاتِ وَيْقَامِ السَّلَاتِ Karşı gelen kişiye muhabbet duyan kişi tağutu bita zekat ve kanun ve nabidin. Bu ayet-i kerimede Enbiya 73'te biz onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin hepsi hidayete erdiren imamlar, yani insanlık familyesi içerisinde, ailesi içerisinde en üst noktada insanın kamil, erdemli insan, onlar Allah'ın nebileridir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret dönemlerinden bir tane kavim Resulü'nü Allah seçer ve onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin eder. Secde 24'te bunu açıklıyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Bunun dışında da diğer insanlardan yedi sabah dört teslimi yaşayan insan-ı kamiller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni annesinden, babasından, çocuğundan ve diğer tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe. Öyleyse en üst seviyede mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor. Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adım ise Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: En önemli İslam'ın 5 şartı ile çalışmak gerekiyor.
3: İyi bir kul olarak, kulluk ederek, ibadet ederek, Kur'an'a sarılarak.
4: İbadet ederek, dua ederek, düşünerek, sorgulayarak.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun, yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de o ermiş evliyalar gibi böyle manevi talepleriniz, dualarınız var mı?
2: İbadet yerine getirirsek bence Allah'a ulaşabiliriz.
3: İsterim yani, hiç öyle bir şey düşünmedim ama isterim.
5: Tabii her insan ister ama biz o kadar yani yapamayız zannetmiyorum. O kadar inancımız yok çünkü. Doğru düzgün hiçbir şeyi yapmıyoruz ki. Onu dilemeye yüzümüz yok yani.
4: İsterdim ama sanırım bana nasip olmaz yani. Onlar çok büyük alimler.
1: Çok kolay olduğunu söylüyor. Bir tek dilekle.
4: Duayla olur ama onlar kadar olamaz sanırım. Onlar çok büyük alimler.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken ulaşmayı kalpten diliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Ne olursun benim de ruhumu sana ulaştır. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda her insan ister ama biz o kadar yapamayız. Çünkü o kadar inancımız yok. Onu dilemeye yüzümüz yok. Bir insanın kalpten Allah'a dileyip ermiş evliya olmaması mümkün müdür? Bir insanın kalpten Allah'a dileyip de ermiş evliya olmaması mümkün değil. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, o bizim vazifemiz. Ondan sonra hakkımız olan ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştırması, onu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِيَ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَللّٰهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi o günahlar hep nefstendir ya, günahlar işleyen, her türlü bataklığa saplanmış, her türlü kötülüğün içerisinde kendini kaybetmiş bir insan. Öyle de olsa Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın rahmetini ümit kesme. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler onlar, tek dileğin sahibi olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şura 13'te Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu enne vaadallahi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah'ın vaadi nedir? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın vaadi. وَلَا تَغُرَنَكُمُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İşte iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Ve Allah-u Teala uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Ne yapsın? Kalbine Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve sakın da dünya hayatı da sizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse evliya olmak dünyada en kolay şeylerden birisidir. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi olması halinde Allah-u Teala mutlaka yardım edecektir ve onu ermiş evliya yapacaktır. Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış Resuller, mürşitler olduğunu söylüyor. Ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizi İslam'a ulaştırıyor. Dinimizi öğretiyor. Yola gösteriyor.
4: Mürşit benim için doğru insan. Yani bilgili olmak, bu tür şeyler ifade ediyor.
1: Günümüzde evet yaşayan evliyalara tabi olmayı ister miydiniz?
3: Ha, isterdim.
5: Tabii öyle insanlarla tanışmak isterdik, yararlanmak isterdik. Çünkü hiç kimse bir şey öğretmiyor. Şimdi sadece bencilleşti, herkes kendi öğreniyor. Ya da okullarda öğretiden yetmiyor. Bizim de işte gördüğünüz gibi okullarda öğrendiğimiz hiçbir işe yaramıyor.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak benden isteyin, mürşidinizi, din öğretici rehberinizi ben size göstereceğim diyor. Siz de yani ister miydiniz Allah'tan mürşidinizi?
4: İsterdim, evet.
1: Kamil insan olabilmemiz için onların bize ne gibi katkısı olabilir?
3: Bir yol gösteriyor oluyor. Aslında bir yere tabi olmak oluyor ama hani tamamen bağlı olmak değil. Hani bu sefer ufkumuzu çok kapatıyor. Hani cemaat olsun veya farklı bir şey olsun. Ama güzel yönde kalben ona tabi olmak bir şey oluyor. En azından hani bir toplulukta, Allah'ın dostlarının olduğu bir toplulukta bulunmak güzel yani.
0: Bir misafirimiz bir yere tabi olmak, tamamen bağlı olmak ufkunuzu çok kapatır. Bir şeyde tabi olmak insanın ufkunu kapatır mı? Tam tersi. Mürşide tabi olmak her gün ufkumuzu açan bir muhteva içeriyor. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeyi gelişim basamakları içinde, olgunluğun başlaması içerisinde hep yanlarında olmuş ve onlar da hep ehli zikir olan Allah Resulüne sormuşlar, cevaplarını almışlar, yaşamışlar, öğretmişler, hayatlarına tatbik etmişler. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülenmeyi der. Öyleyse nefsimiz devamlı şerri emrediyor. Ama kamil insan devamlı hayır işleyen, hayra ulaşan kişidir. O zaman hayra şu an ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Nefs tezkiyesini mürşit yapar. Ehli tefekkür ve ehli tezekkür bunlardan hangisi en üst seviyede? Ehli tezekkür tabii ki. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlar var Allah'ın mürşitleridir. Her insan düşünce platformunda sahip olduğu fikri hacmi kadar bir ufku işgal edebilir. İşin içinden çıkmadıkları konuları kendi düşüncelerine göre çözmeye çalışırlar ve belli bir noktaya kadar da ulaşabilirler. Daha ötesi sadece zanlardan ibarettir. Zansa hiçbir devirde hakikatin yerini tutmaz. Bu sebeple düşünürler arasında hep farklı düşüncelerin olduğunu müşahede ederiz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa zikir yaparak nefsini tezkiye etmek üzere harekete geçer. Daimi zikre ulaştığında tıkandığı her noktada ufkunu mutlaka Allah açar ve yeni bir ufka ulaşır. O kişi düşüncesini daha geniş boyuta devam ettirir. Neyle? Ehli zikre sormakla. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevlerimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sizi çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu
0: Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selamu aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız nimetlerle diğer görevimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah için yaptığımız hizmetler ismi üzerinde Allah için yapıyoruz. Ama diğer görevlerimiz onlar kendi nefsimiz için. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zikir senin için, namaz senin için, oruç senin için vesaire bunlar hepsi senin için. Ama benim için ne yaptın? Allah Teala'nın indinde en makbul olan Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başka insanlar hizmette, vakfa hizmette hep manevi hizmetlerdir. Allah için yapılan hizmetlerdir. Ama sizinle direkt olarak Allah arasında ilişkiler her zaman önde gelir. Hizmet ediyorsunuz ama bu arada namazın vakti gelmiş. Namazını o vaktin içinde mutlaka kılmak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta namaz sahabenin yaptığı gibi daimi vaktinde kılınır. Namazınızı Allah ile olan vazifelerinizi yapacaksınız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetten mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz. Sıralama söz konusuysa böyle değerlendireceksiniz. Öyleyse namazımızı kılacağız, Allah'la olan vazifelerimizi yapacağız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetle mutluluğu aşıracağız. Yani her ikisinin de yeri vardır inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
2: Allah'ın zikriyle günahımızı siliyoruz. Allah'a ulaştırıyoruz. Bir de sevabımız artar değil mi?
3: Her an Allah'ı hatırlamak. Onun bizi gözettiğini bilmek. Yani onunla bir bağ kurmak.
4: Yine ilk konu gibi ona ulaşmayı, ondan yine yardım dilemeyi, onun adını anmamız bizi, ruhumuzu rahatlatır.
1: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
3: Kalbi harekete geçirmek, daha çok harekete geçirmek.
1: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Tabii ki mutlu olur. Çünkü zikir etmekle gönül açılır. Allah'ın zikriyle rahat olur.
3: Sadece zikir yeterli olmuyor ya. Biraz ilim de katmak gerekiyor. Yoksa zikirle mutlu olunuyor. Ama bir yer yani çok kısa bir süreliğine kalp atıyor, heyecan duyuyor. Ama ilimle de bunu destekleneceğini inanıyorum.
1: Allah, Allah, Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Tabii ki. Yani namazdan sonra tesbihlerimizi çekeriz zaten. Allah'ımız bize hiç muhtaç değil. Biz Allah'a muhtacız. Ondan dolayı Allah bizim sabrimizi istiyor. Biz ne kadar uğraşıyoruz Allah'a ulaşmak için onu görmek istiyor. Onu gördüyse zaten bizden razı olur. Her şey yoluna olur bence. Allah bizi seviyor yani o.
0: Misafirimiz ki mutlu olunuyor ama çok kısa bir süreliğine kalıp heyecan duyuyor. İlimle de bunu desen gerekiyor. Zikir ve ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Gerçekten faydası ilmin sahipleri onlar zikretmeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim kalbiyle cahil olanlar zikretmeyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dinemezse o kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kördür, işaret makamını işaret makamı olarak görmez. Sağırdır, onun sözlerinin manasına varmaz. Dilsizdir, hiçbir zaman hakkı konuşmaz. Allah Teala kişinin kalbinde hayır görüp de onu seçtiği andan itibaren onu adım adım etrafındaki olaylarla başka insanların ona söyledikleriyle vesaire ilim sahibi etmeye başlıyor. Bu kulaklarımızdan giren kalbimizde idrak ettiğimiz ilim bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşırsa o noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, zikir yaparak kemal derecesine birer birer aşmak da mümkündür. Ama mürşide tabiyet olmadan zikrin hüküm ferma olması mümkün değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Size bir sualim olacak inşallah. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı söylenebilir mi? Evet. Her türlü problem Allah Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. Mutluluk bizimdir. Biz ona layık oldukça ama mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. İmtihan olacağız. İmtihanlardan her imtihan bizi biraz daha Allah yolunda biraz daha bilecek. Biraz daha ona dayalı olacağız. Biraz daha Allah'a güveneceğiz ve biraz daha güçlü olarak hedefe yaklaşacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda. Ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, 3 alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrenmek önemli midir? Çok çok önemli. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği iki hadiste size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani dinin yegane kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu bu iki hadis de bizlere net olarak açıklıyor. Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması eşittir tasavvuf. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı hayat A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim'in tatbikatıydı. 7 safa 4 teslimin yaşanmasıydı. İşte Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. 23 sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim müfredat programı, Kur'an-ı Kerim'deki İslam dininin müfredat programını Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Resulullah'a verdiği 5 görevle bize açıklıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki sizin içinizden size bir Resul peygamber gönderdik. Birinci görevi ayetlerimizi size tilavet etsin. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Üçüncü görev size kitabı öğretsin. Dördüncü görev size hikmeti öğretsin. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretsin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesine tekabül ediyor. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun muhtevasını alıyor. Şimdi tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, 23 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabenin birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatını bize projekte etmesi bu slaytta net olarak anlatılıyor. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilaveti var. 14 ile 21. basamak arasında Resulullah'ın ikinci görevi nefs tezkiyesi var. Bu İslam'ın temelidir. Kur'an'daki İslam'ın temelidir. Ve bugünkü konferansımızın konusu Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmektir. Tekrar slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ve ikinci görevi
Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmektir. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesidir. Ve ayetler net olarak bizlere bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi Zümer 17 ile başlıyor sahabe açısından. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Ne ile iştinab ettiler? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Mümtehin 12 2. 7. safhada 12 tane insanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşidin hası olan Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Ve nefs eskesi paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması Rad 21'de açıklanıyor. Bu bir ve ikinci görevler Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in lafzını sahabeye öğretmesi şeklinde ayetlerde yer alıyor. Ama ne zaman ki kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimine tekabül ediyor, bu Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ve dördüncü ruhu, dört tane Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu fizik vücudun teslimiyle sahabe öğrenmiş oluyor ve böylece Alimnan 20'ye göre sahabenin hepsi fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Ama insanlar Allah arasında 28 basamak İslam merdivenin 25. basamağında fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden sahabe 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikre ulaştılar. Bu işin hakikatidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir ağaca benzetirsek kökü şeriat. Nedir o kökü şeriat? Ruhun mutlaka Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Ama gövdesi tarikat mutlaka fizik ucunda Allah'a teslimiyle ne yapılması lazım? Yapılması gereken hakikat şu. İlk dört ruhu, Kur'an-ı Kerim ilk dört ruhunu kişinin öğrenmesi gerekir. Ama meyvesi hakikat, nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikre ulaşıyor ve ayaktayken, otururken, yanısı yatarken Allah'ın zikreden daimi zikrin sahibi. Bu ne anlama geliyor? Bu kişinin hayatından iblisin artık çıkması manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkesin bir şeytanı var. Sahabe soruyor senin de var mıydı ya Resulullah? Evet ama benim Müslüman oldu işte. Kişinin şeytanı elbette Müslüman olmaz ama nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o artık şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Çünkü şeytan nefsin afetleriyle kişiye kumanda ediyor. Ama nefs 19 tane faziletin sahibi olmuş, daimi zikre ulaşmışsa artık o kişinin üzerinde şeytanın tesiri sıfır. Şeytan uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur ve şeytan artık o kişinin emrinde, hizmetindedir. İhlasa ulaşmak yine Kur'an-ı Kerim'in 6. ruhunu muhtevasına alıyor ki bu kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu 7 tane kademeyi ihtiva ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu kendi arasında 7 kademeyi ihtiva ediyor. Bu 7 kademenin birincisi günahların örtülmesi. Saliler. İkinci kademesinde şehitler salah nurunun verilmesi. Ve üçüncü kademesi sıddıklar makamı,
günahların kişi defa sevaba çevrilmesi, dördüncüsünde iradenin Allah'a teslimi mürşitler ve beşinci kademesinde ise inşaada memur ve mezun kılınanlar şahitler olarak yer alıyor. Altıncı kademesinde kavim resulleri var, melih resuller ve yedinci kademesinde devrin imam var. Buna kavim resulleri dememiz daha uygun çünkü Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ Biz bütün ümmetlere, bütün milletlerin içerisinden tağuta kul olmak için iştinab etsinler, o Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerinde delalet hak oldu. Şimdi asıl noktaya gelelim. Geleneksel din tatbikatı içinde hakikat bu iken, geleneksel din tatbikatı Resulullah'ın bu hadisini nasıl anlamış? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمُهُ Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğretendir olmasına karşılık aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadisi aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenen ve öğretenine çevrilmiş. Yani asli manasından tamamen saptırılmış. Şu anda insanlar hep Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tecvidle öğrenen ve öğretenler muhtevası içinde birbirlerinin arasında yarışıyorlar. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatını öğrenen ve öğretenlere çevrilmiş. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en üstü Arapların okuyabilecek güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa, cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği söz asli anlamından tamamen çok uzaklara hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak bir hüviyete ulaşmış durumda. Acaba Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve 14 asır sonra bu Resulullah'ın sözü tamamen asli manasından saptırılmış vaziyette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda başka bir şey söylüyor. Efendimizin sizden en hayırınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından kıraatını, tilavetini öğrenmek ve öğretmek değildir. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'in yedi safhasının din tatbikatından çıkartıldığı bir dönemde Allah'ın hidayetle görevli kıldığı ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resulullah'ın geleceğini bizde müjdeledi Mehdi Aleyhisselam 40 küsür sene Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmiştir. Hatta ona karşı çıkan geleneksel din tatbikatının müntesipleri bu Arapçayı da okuyamıyor. Arapça bilmeyen bir kişi bize nasıl Kur'an-ı Kerim öğretebilir diye hep karşı çıkmışlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Mehdi Aleyhisselam için buyurduğu bir başka hadiste ümmetimin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı giderecek veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Acaba neden bunu söylüyor? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek.
Kur'an-ı Kerim lafzını ve ruhunu öğretiyor Mehdi Aleyhisselam. Tilavetini değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir başka hadiste Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değildir. Onun aynı zamanda yaşanmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varmış ki ne yokmuş? Biz soralım. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey mi acaba? Allah Teala ne diyor? Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyin sığması mümkün olur mu? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının ve bir de yedi ruhun olduğunu unutmayın. Lafızda olmayan her şey ruhta yer almış durumda. Kur'an'da her şey açıklanmış. İşte tam yedi tane ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden, müzikle Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i camilerde okunsun diye, ölülerin arkasına Yasin okunsun diye sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okusun diye indirmemiştir diye Allah Resulü bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Vazetli hadisle açıklamış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'un vazetli sözlerden bir tanesinde bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi. Evet bakın, ibret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazmi Selci'nin yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlar asılmak, ne el sürülmemek için. Bir kısa videomuzu size hatırlatalım. İmam-ı Öksüz, Kur'an, daha doğrusu Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız diye. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e kılıflar dikmişler, duvara çivi çakmışlar ve o kılıfın içinde orayı duvara asmışlar. İşte Mehmet Akif Ersoy bunu böyle ifade ediyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tesip ne sülüs ne de hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tapınak ne tutuk ne de vaaz için. Vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek, ne acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar, fırkalara ayrılırlar. Dinlerini, emirlerini bırakıp kendi düşüncelerinin görüşlerine uyarlar. İşte dinlerin emirlerini Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde yer alıyor. Onları bırakıyorlar ve kendi düşüncelerine, görüşlerine, zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara hiç sevap verilmez. Allah-u Teala bunlara lanet eder, azap verir.
İngilizler Müslümanlarla baş edebilmek için, Müslümanları da boyunduru altına alabilmek için bakın ne demişler. Ya Müslümanlarından Kur'an'ı alacaksınız veya Kur'an'ın Müslümanları Kur'an'ın anlamasına mani olacaksınız diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlarından almak mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın elinden almak mümkün değil. Ama ikinci şey, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamasına mani olacağız. İşte Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarına mani olmak, İblis bunu başarmış. Ne yapmış? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer siz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur derseniz, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Yunus 7'ye göre, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِيَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine mani olmuşlar. Artık kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu meyanda söylediği hadiste ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh emanettir ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yerine getirmezseniz o zaman huşu sahibi olamazsınız. O zaman huşu sahibi olmayan insan istediği kadar namaz kılsın. Namazı olmayanın orucu da yoktur. Orucu olmayanın zekatı da yoktur. Zekatı olmayanın zikri de yoktur. Ve böylece tamamen yani Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak insanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine, yaşamasına mani olmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek şekline dönüştürmüşler. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır olayı tamamen bir safsata. Bununla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim 8 milyar insanın kitabıdır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberinden sonra Nebi gelmeyecek ve her kavim içerisinde Allah'ın veli resulleri var. Resulullah'ın mirasını devralan veli resulleri var. Her kavim keçinde o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i lafzını ve yedi ruhunu öğretmekle vazifeli. Onların tecvitte okuması söz konusu değil.

Adam dinin yaşanmasını, bir din adamın yorumu, Kur'an'ın kursu sayılarımız arttı. Fetih ruhlu gençler nesille yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz diyerek tamamen Resulullah'ın söylediğinin aksine hep Arapçasına yoğunlaşmışlar. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? Ne demek o? Kur'an Arapça. Hani o araba yabancı dil mi? Her milletin içinde kavim resulleri var ve Allah tarafından seçilmiş bu kavim resulleri o kavme kendi lisanıyla Kur'an'ı öğretiyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki o amen olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amen olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, amen olmayanlar için kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Yani amen olanlar için hidayet ve şifadır. Ve ister Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an olsun, hepsi hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. İşte Allah'ın kitapları öğüttür, hidayet ve nurdur. Nasıl Maide 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için, yani amin olanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Amin olmayanlar için de sağırlık ve körlüktür Kur'an-ı Kerim onlar için. Tabii şöyle bir sual akla gelebilir. Sadece Kur'an kursu sayıları arttırarak Osmanlı yükseleme dönemindeki gibi nesiller yetiştirebilir miyiz? Hayır, mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okuyun. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Evet, Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an-ı Kerim önce bir lafızdan teşekkül eder, yani sözlerden, sonra da bu sözlerin derin manalarına girilir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve de yedi ruhu söz konusudur. Velayetin her makamında sadece bir ruha girilebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket edersek gerçekten Arapçayı bilen herkes normal sırada Kur'an-ı Kerim'in kelimelerindeki manayı çıkartabilir. Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva söz konusu ve her devirde Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, yani Kur'an tefsiri tamamen devrin imamıyla gerçekleşebilir. İrşad dediğimiz zaman mutlaka bir öğreten vardır ve yaşatan vardır. Bir de öğrenen ve yaşayan vardır. Evet, mürşid öğreten ve yaşatandır. Mürid de öğrenen ve yaşayandır. Sahabe gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten ve yaşatan değildi sahabe için. Sahabe de öğrenen ve yaşayandı.

0: Kişi veli olana kadar önlenen şey lafızdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzını mütevasına alıyor. Ne zaman kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım daha atar ve yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Kur'an-ı Kerim'in ruhu 7 basamakta gerçekleşir. Sizler Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem de ruhunu anlatmak asıldır. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir ayet-i kerimesinde yer almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir ayette yer almıştır. Bu ayet Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını veriyor hem de ruhunu veriyor. Lafız size ayetleri tilavet ediyor, nefsinizi tezkiye ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasına alıyor. Ve Allah şöyle buyuruyor: ey sahabe, sizlere sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Ayetleri size okusun. Ayetleri deyince Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Peygamber Efendimiz aradan unutmayın. Sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanıyla indirildi. Böyle olmasına rağmen Araplar, yani sahabe, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir niteliğin sahibi değillerdi. Her bilmedikleri suali Resulullah'a soruyorlardı. Nitekim Allah-u Teala da öyle emrediyor. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي خَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُمْنُوا بِي لَعَلَّمَ يَرْشُدُونَ. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim lafızdan ibaret olmuş olsaydı, ana lisanı Arapça olan sahabe zaten bunu gerçekleştiriyordu. Ama ötesinde, lafzın ötesinde yedi ruhunun anlaşılması, öğrenilmesi ve yaşanması ancak Resulullah'ın öğretmesi ve yaşatması ile mümkün. Bir lisanı bilmek o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene öğreten olduğu takdirde öğrenilebilir. Nebilat Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer günde arşın gölgesi altında bulmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet üzere bulmayı istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ders alın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini azarlaştırandır. Birinci görev Resulullah'ın mutlu olmak isteyen. Kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci grup şehit olmak isteyen. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şehit olan bir insan salihler zümresine katılıyor. Üçüncü görev kıyamet gününde kurtulmayı dileyen. Evet. Kıyamet gününde kurtulmayı dileyen yine kimler kurtulabilir? Kazandığı derece, kaybettiği derece fazla olanlar. Dördüncüsü de mahşer gününde arşın gölgesi altında bulmak arzulayan. Beşincisinde arşın gölgesi altında, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan. Beş, delaletten kurtulmayı isteyen. Altı, hidayete koşmayı isteyen. Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah sözlerinin, diğer insanların sözlerinin üstünü Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Rahman'ın kelamıdır. Yani Kur'an'ın her sözü bütün insanların sözlerinin üstündedir. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Gerçekten de kim Kur'an'ın emrettiği kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu 73 ayet-i kerimede bize açıklıyor. 19 fiille 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ya bu farzı yerine getiren kişi şeytana karşı insanı kendisini koruyor, amel terazisini de ağırlaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer. Ve kişi cehenneme gider. Yine kişi hiç cennetlik ameli yok, hep cehennemlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor, Kur'an'ın hükmü devreye giriyor ve Kişi cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiçbir zaman kurtulamayacağı bir ortamda Allah Teala Mehdi Resulü hidayetle vazifeli kılıyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iraden hidayeti iradenin Allah'a teslimidir. Ötekiler dinlerini unutmuşlar ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında ruhun Allah'ın zatına hayatta ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Ne demiştik? 73 ayet-i kerimede dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 19 fille anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 14. basamaktan sonra 7 tane gök katı 7 ayrı safhada gerçekleşiyor. Nedir bu? Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marciye, teske kademeler bir bir geçiyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'a ilmin yakın içindeyiz. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin büyük bir kısmını lafız olarak almış durumdalar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklarda ifade ediyor. 21. basamakta ilmel yakinin sonudur. Aynı yakin henüz başlamamıştır. Yakin hasil etsinler diye biz ilim veririz. O zaman ilmel yakin, aynı yakin, muhakkal yakin muhtevasına baktığımız zaman eğer ilmel yakin bitmişse henüz aynı yakine de başlamamıştık o zaman bu konuda eğer kişinin kalp gözü kalp kulağı açılırsa kişi yine irfana giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 ruhu irfan standartları içerisinde öğretiliyor. Ruhları Allah'a ulaşıyor, lafız burada tamamlanıyor ama kişi Allah'a ulaşmıştır, Allah'a sarılmıştır. Sarıldığı nokta velayetin birinci makamıdır. Fena makama, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demektir. Ne zaman bir insan Allah'ın zatında yok olur? Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef açık ve kesindir. O kişi lafızdan ruha geçmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefsini tezkiye eder dedikten sonra onlara kitabı öğretir. Kur'an-ı Kerim'in kitabın ruhunu öğretir ifadesi nefs tezkiyesinden sonraki bir muhteva ifade ediyor. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmıştır Allah-u Teala. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in temel kavramların hepsi ne yazık ki bir bir kaybolmuş. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak kaybolmuş. Fizik ucunda Allah'a teslimi kaybolmuş. Nefsin Allah'a teslimi kaybolmuş. Muhlis olmak, nefsin teslimi muhlis olmak kaybolmuş ve iradenin Allah'a teslimi kaybolmuş. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizlerinden öncekilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü ve Allah'ın kesin sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi deralette bırakır. Kimdir Allah'ın deralette bıraktığı? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar. O Allah'ın sapsağlam ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu kitabıdır. İblis zaman içerisinde Kur'an kavramlarını din tatbikatından çıkartarak yerine o Kur'an kavramlarına 19 tane hürafeyi yerleştirmiş. Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatlar, şeytanın öğrettikleri 19 tane bidat. İşte bu bidatlarla Kur'an-ı Kerim'in temel kavramını yok olmuş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç tuzağı devreye koyduğunu bunlardan anlıyoruz. Hedef, 7 safhada 4 tane teslimi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekken, tam tersi bugün bunların yerine sadece İslam'ın 5 şartı yerleştirmiş. İslam'ın 5 şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ulaştıracağına dair Allah-u Teala 2 ayet-i kerimede garanti vermişken, Şura 13 Şurat 27, ne diyor Şura 13 Şurat 27'de? Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yünüp, Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onların ruhunu da mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın garantisinde. Rad 27'de de ennallahu yudilli men yeşav. Allah dilediğini delalete bırakır. Delalete bıraktığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayan kişidir. Ve yehdi ileyhi men enab. Enab olan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'da arayan. Nitekim Ali İmran suresinin 73, Bakara 120'de kesinlikle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmak olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Peki Allah'ın delalette bıraktığı kişiler hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlardır. Allah'ın kendisine ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler hidayeti Kur'an'da bulanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim hidayet, hidayetin hedefi mutluluk ve iki ayet-i kerime bize bunu net olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dilediği an geri kalanı Allah'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanla onun mürşidine Allah ulaştırıyor, mürşidi hacet namazıyla Allah'a gösteriyor, 7 kademenin nefsini Allah'a tezki ediyor, 7 tane gök atı ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve sanki bunları kendisi yapmış gibi işte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe ediyor. Lütfediyor, ikram ediyor. Ama bütün bunların hepsi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et, oku. Namaz kıl çünkü namaz o kötülükten fuşuyatan men eder. Sahabeyi oku, anlat ve namaz kıl. Namaz münkerden fuhşiyattan men eder. Kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Allah-u Teala ama Allah'ın zikri en büyük. Namazın kötülükten fuhşiyattan men ettiği namaz kılındığı süre içerisinde kimseye kötülük ve fuhşiyat yapılmaz. Ama ondan sonra muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış. Müzzemmil 8 Veskur ismi Rabbike. Rabbin ismiyle zikret. Asap 41 Rabbini çok zikret. Nisa 100 Rabbini daimi zikret. Zikir, çok zikir, daimi zikir farz olmasına rağmen din öğreten üniversitelerin hiçbirisinde zikir yer almıyor onların öğretisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. Yunus 7-8 burada bunu kesinlikle anlatıyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yoktur. İslam'ın 5 şartının içerisinde ibadetlerin sultanı zikir yer almıyor. Ve almadığı için de insanlar kuru kuya İslam'ın 5 şartını yerine getirer ki Kehf 105'e göre onlar cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Sebep Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'ın inkar ettikleri için. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemezse, inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa giden kişinin gideceği yer cehennem. Kehf 105 net olarak bunu açıklıyor. Evvela ilim sahiplerini bunu anlaması lazım. Bütün ilim sahipleri, ilme yakinin sahipleri Allah-u Teala'nın birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlerine girebilirler. Yani Kur'an'ın lafzını öğrenenler bunu gerçekleştirebilir. Dördüncü kat cennetin sahipleri ise ilme yakin ve an yakin arasında bir köprü yerdedirler. %80 kalbi nurlanan bu kişinin dördüncü kat cennete girebilmesi irfanın sahibi olmasıyla mümkündür. Ve ne yazık ki Yunus'un da ifade ettiği gibi sevmu serat hacu zekatla sanma gibi biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan yoksa dördüncü cennet de yoktur. Gelelim nefsin Allah'a teslim beşinci kat cennet. Beşinci kat cennete ancak ulul elbab daimi zikirle ulaşılabilir. Allah-u Teala bunu net olarak bize anlatıyor, söylüyor. Altıncı kat cennet ihlasa ulaşmakla gerçekleşti. Yedinci kat cennet ise salah makamının son üç kademesine kişi yer alıyor. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet, yani insan ruhun dünya hayatında alabalışması insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti. İkinci kat cennet mürşidine tabi olan cenneti. Üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a teslim edenlerin. Dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Ulul elbab. Altıncı kat cennet ihlas makamının sahiplerinin girdiği cennet. Yedinci kat cennet ise salah makamının 5, 6 ve 7. kademelerini ihata eder. İrşad makamına tayin edilen herkes, rekabimdeki Resuller ve Nebiler veya huzur namazının imamlı göreviyle görenmiş olanlar olan kavimlerdeki Resullerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hamelelerine ikram ve hürmet ediniz. Kur'an'ın hamleleri Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Her kavram eğer yedi kademe taşıyorsa yedi kademede birbirinden farklı manalar olacaktır. O zaman herkesin üzerine farz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin yedi tane kademede göstermesi asıldır. Yedi kademede şekillenen takva bugün din adamları tarafından sadece tek bir mana ile ifade ediyor. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, çekilmek, sakınmak olarak alıyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aranızda? En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhunu öğrenen ve öğretendir. Demekten neyi kastetmiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatını demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını veya Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Mehdi Aleyhisselam da sahabeye, daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam da sahabe-i kurallı hayrına, ne böyle Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretiyor ve yaşatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretip yaşatıyor. Peygamber Efendimiz'in 14 asır sonra Peygamber Efendimiz'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır diyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen öğretendir. Öyleyse siz olun Kur'an-ı Kerim'in lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasını neye göre değerlendireceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki yedi safayı öğrenmiş olursunuz. Herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah-u Teala'nın muhtevasında olaya baktığımız zaman evet gerçekten de Kur'an-ı Kerim bazı milletleri yükseltir, bazı milletleri alçaltır. İşte Kur'an-ı Kerim'in yücelttiği milletler kalbin ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bu temel üzerinde dini inşa eden, dini yaşayan insanlardır. Ama alçalttığı kişiler ise hidayeti Kur'an'da aramayan, yanlış adreste arayan insanlar, ulaşmayı dilemeyen, kendilerini cehenneme mahkum eden ve başkalarını da cehenneme gitmesine sebep olan insanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden Efendimiz'in milletiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek değil, Arapçasından Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımızın sunuş konuşması. Burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi, siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisinde Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenmek istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın sizin için taati mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için ne yapmalıyız? Açıklayabilirsiniz. Evvela kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Çünkü Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse amenü olabilmek için de hem Hud 29 hem de Rum 31'de Allah Teala bu hakikati açıklıyor. Rum Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanımdan kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amenü olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve münip olanlardan da takva sahibi olanlar kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah Resulü, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet hepimizin üzerine farz. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hidayeti arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in dışında hidayeti aramak, aramamak manasına geliyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'le nasıl hidayete erebiliriz? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kılmış. Birinci safhası hidayeti dilemek, kalben ulaşmayı dilemek. Ama ikinci safha hidayetçiye tabi olmak. Hidayetçiye tabi olduğunuz an ruhun hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman fizik gücü hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman nefsin hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman iradenin hidayeti başlıyor. Ve 7 kademedeki nefs seskesiyle ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatında yok olması gerçekleşiyor. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimiyle tamamlanıyor. 25. basamakta nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamakta ihlastan sonra iradenin hidayeti, iradenin de Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde gerçekleşiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır. En kaynağı ruhun hidayetinin kaynağıdır. Fizik ucun hidayetinin kaynağıdır. Nefsin hidayetinin kaynağıdır. İradenin hidayetinin kaynağıdır. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsinin de muhtevası farklı. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik ucun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefsin hidayeti nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmamızdır. İradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasıyla ve teslimiyle gerçekleşir. Kastamonu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Evet. Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bahsettiği ruhun hidayetini 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte farz kıldığı ayetler. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması 12 defa farz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde nefs-i müleme kademesinde kişi Allah'tan mı, şeytandan mı ilham aldığını ayırt edebiliriz. Zaten herkes başlangıçta şeytandan ilham alır, şeytandan vahiy alır. Ama bu kademe artık o kişinin Allah'tan ilham almaya başladığını gösteriyor. Şems suresi 8. ayet-i kerimesinin tefsiri, sonra Allah nefse fücurunu, yani devamlı günah işleyen bir dizaynı ve devamlı hayra dönük işlemler yapan takvasını ilham etti. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, günümüzde binlerce hafız var. Birçok insana Kur'an öğretiyorlar. Bu durumda herkes Kur'an'ı okuyup anladığına göre müşte gerek var mıdır? Sevgili kardeşlerim, işte bir kere daha söyledik. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından öğrenmek değildir. Müzikte okumak değildir. Tecvitte okumak değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve yedi ruhunu öğrenmektir. Bunu da ancak mürşitten öğrenebilirsiniz. Onun için Yunus diyor ki, dinle kardeş, hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşit araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kamil mürşit, hidayeti, Kur'an'ın lafzı, mana lafzını, yedi yani lafzını Kur'an-ı Kerim'den öğretiyor. Ama diğerleri Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan öğretiyorlar. Şu an bütün din üniversitelerinde, imam hatiplerde din Kur'an'dan öğretilmiyor. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan öğretiliyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'e, daha din tatbikatına 19 tane bidat devreye girmiş. Ve bu 19 tane bidat, Kur'an'daki 19 tane temel kavramı din tatbikatından çıkartmıştır. Antalya'dan bir kardeşim bir hadiste, Muhterem Hocam bir hadiste şerifte, Peygamber Efendimiz her gece gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya temasına nüzul eder. Şöyle buyurur, hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğini kabul edeyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Kur'an'la uyumlu mu? Açıklayabilmişsiniz. Evet sevgili kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifle Müzzemmil suresinin 22. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanların bir topluluğu. Yani bir kere bu ayetin muhtevasını yaşamak, bu hadistekini yaşayabilmek müşride tabiyet de mümkündür. Bakın. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğu. Kimdir senin dediği? Peygamber Efendimiz. Onunla beraber olanlar sahabe. Gece ibadetine kalkıyorlar ki gece ibadeti salihlerin bir ödevidir. Gecenin üçte birinde, ikisinde, bazında, onun yarısında, bazen üçte birinde Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. İşte bu kalkanlardan bak ve geceyi ve gece gündüzü Allah da takdir eder. Onun sizin hesaplayamayacağınızı bildi. Öyleyse ne diyor şimdi hadise bakalım. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasını, yani 12 saat geceyi kabul edersek üçte birinde son 4 saati yer alıyor. Yani ne diyelim, güneşin doğumundan 4 saat evveline giderseniz o 4 saatlik süreyi kapsıyor. Bu da seher vaktine tekabül ediyor. Ve seher vaktinde kalkıp zikredenler, işte bu ayette zikredildiği gibi, her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına nüzul eder. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Öyleyse bu kimdir duasını kabul edeyim? Mürşitle beraber mürşide tabi olan. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğinin kayarını getireyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim. Bu hadis-i şerif işte bu ayetle örtüşüyor. Gece ibadetine dikkat edin çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz gece ibadetinde kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlarını alıkoyar, hatalara kefaret olur ve vücuttan dertleri giderir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebire Sultanı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar Ali İmran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cüz-i irade, külli irade, ilahi irade. Birinci sual, ilahi irade, külli irade ve cüz-i irade nedir? İlahi irade, her şeyi yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Yaratma ve yaşatma, bunlar tamamen ilahi iradenin gerçekleştirdiği fiillerdir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Biz hepimiz insan olarak birer cüzüz. Birer parçayız. Allah Teala'nın her birimize verdiği irade cüz-i irade adını alır. Kainatta zerrelerden, cüzlerden oluşur. Ama bir bütün bir küldür. Külli irade Allah'ın öyle bir kül halinde bilgisayar sistemidir ki kainatın her zerresini kontrol altında bulundurur. Külli irade Allah'ın sünnetullahının adıdır. Meleklerde irade yoktur. Cinlerde ise cüz-i irade vardır. Ve Allah-u Teala'nın tüm insanların cüz-i iradesinin den istediği tek şey daveti kabul ederek hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahiret hayatında cennete gitmek. İlahi irade her şeyi en üst noktada yarattı. En şerefli varlığı olan insan için yaratmıştır. Ve Allah-u Teala İlahi irade, cüz-i irade sahibi varlığın mutlu olmasını istiyor. Ama öyle olmasına rağmen cüz-i irade kutsal. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Cüz-i irade sahibi kul kendisi iradesini kullanarak hedeflere ulaşmak durumunda. Genelde her devirde insanların %90'dan fazlası ya iradesini kullanmıyor ve iradesini yanlış kullanmak suretiyle cehenneme gidiyor. Ama bir de her devirde insanların %10'dan azı iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek iradesini doğru istikamette kullanmak suretiyle hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşıyor hem de ölüm sonrası hayatta da Allah onu cennetine alıyor. Öyleyse biz insanlarda irade çok önemli bir yeri var, konumu var. İrademizi kullanmakla mükellefiz. İradesini kullanmayanlar ve yanlış kullananlar hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme girecek olanlardır. İkinci sual, ilahi irade ile külli irade yani sünnetullah arasında fark nedir? Tüm bu kainatı ve külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Evet, tüm kainatı külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Külli irade ise Allah'ın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütürün adıdır. İlahi irade bunlarla meşgul olmaz. Bu görevi yapması için sünnetullahı vücuda getirmiştir. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda, mesela Allah Teala ile konuştuğumuz zaman sünnetullahın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Öyleyse Bakara suresinin 117. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Gökleri ve yeri bedi olarak, örneksiz olarak yaratandır. Bir işi kada ettiği olmasını istediği zaman o şeyi sadece ol der, o hemen oluverir. Nahl suresinin 40. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani Allah-u Teala'nın bir şey olmasını istediği zaman külli iradeye ihtiyaç duymaz. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda mesela konuştuğumuz zaman sünnetullah hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlardaki cüz'i iradeye müdahale eder mi? Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Ama her yapılanın ya bir mükafatı ya da bir cezası olacaktır. Bu irade yapı insanı sorumluluk altına sokar. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder tabii. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini raf eder ve kendi ilahi iradesine bağlar. Kişi her saniye ne yapması gerektiğini Allah'a sonra emirleri gerçekleştirir. Sonraki kademede Allah-u Teala onun iradesini raf eder. Yani iradesini kaldırır. Artık her saniye ne yapması lazım geldiğini Allah ona bildirir. Öyleyse iradesini Allah'a teslim edenlere Allah-u Teala iradenin nasıl kullanması gerektiğini ifade ediyor. 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor ve kişinin iradesini yanlış kullanması halinde ceza, doğru kullanması halinde mükafat söz konusudur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkese bir serbest irade vermiş, yani bir cüz'i irade vermiş ve istiyor ki herkes bu kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği emirleri ne getirmek, ondan ulaşmak için o.
3: Çok farklı bir şey yani Allah'a ulaşmak. Ona ulaşabilsek yeter ki.
4: Abdest, namaz.
1: Bunları yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Abdestli olduğun zaman şeytana uymuyorsun.
1: Peki Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a her şeyimiz ulaşır. Kötülüğümüz ulaşır, iyiliğimiz ulaşır.
4: İbadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu bize emanet olarak üfürmüş. Bu emanetin de ölmeden önce teslim edilmesini emrediyor. Ermiş evliyaları gibi ona ulaşmamızı istiyor. Bu konuda neler düşünürsünüz?
2: Zaten ruhumuzun, yani ölmeden gerek yok ki ona. İstediği zaman her şeyi yapan, istediği zaman alan, istediği zaman veren o.
3: Yani niyetimiz o. İnşallah ulaşabiliriz. Bu zamanda biraz zor.
4: Bir de işte yapabilsek bu dünya hayatı, maddiyat, bazı şeyler bazen engel olabiliyor.
2: Benim bildiğim Cenab-ı Allah iste benden diyor. Ama yürekten iste.
1: Bu duayı yapar mısın?
2: Tabii ki. Yüce Yaradan'ım, ölmeden önce ruhumu sana ulaştırayım.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi sana teslim olmak istiyorum.
4: Allah'ım, ölmeden önce bana emanet ettiğin bu ruhu sana teslim ediyorum. Ermiş evliyaların gibi sana teslim olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz ölmeden önce ruhun Allah'a teslimi konusunda, zaten ruhumuz onun ölmeden olmasına gerek yok. İstediği zaman veren, istediği zaman alan o dedi. Ruhun Allah'a geri dönüşü Allah'ın kontrolünde midir? Hayır, Allah-u Teala cüz-i irade sahibi kulundan bunu kendisinin talep etmesini ve ancak kalben talep etmesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ruhun Allah'a ulaşması iki şekilde gerçekleşir. Ölümle hayattayken. Allah Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmemizi buyuruyor. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, arza, dağlara sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Yani fizik vücutla birlikte biz emaneti göklere, arza, dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklenen nefsimiz, nefsimizin 19 afeti var. Ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, tanesi de cehalet. İşte bu emanetin Allah'a ulaşabilmesi ancak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına almasına bağlı. Enam 36'da ennemâ yesecibâliye ellezîne yesmâhûn, davete icabet edenler, işitenlerdir. Secde 11'de kul yetevfekum melekul mevtü lezîne yukarebikum zümâ ilâne tercihûn, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Barakkarak katıda da ellezine yazınlüğüne ennem mülakü rabbum ben emeyliye racun. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın katında cüz-i irademizin çok büyük bir önemi vardır. Bizim cüz-i irademiz devreye girmedikçe Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. O yüklediğimiz ruh emaneti Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet. Bu dünya hayatını yaşarken olması üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah-u Teala cüz-i irademizle Allah'a geri dönmeyi dilememizi istiyor. O irademizle bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah-u Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Rahim Esması ile tecelli ederek peş peşe Yedi Furkan'la ve 12 tane ihsanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuza harip sirat-ı müstakim ulaşıyor. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle 7 kademede nefs eskesiyle ruhun 7 tane gök katı yükselmesi ve sonuçta ruhun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Olması gerekiyor. Bir mürşide bağlanmak gerekiyor yani.
4: Daha sağlam oluyor yani. Çünkü bir yere bağlandığın zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Yani dersleri oluyor, görevleri oluyor. Bir görev gibi. Nasıl çalışmak bir görev. O da görev gibi oluyor. Daha yakın oluyorsun.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır? Allah dostlarının hayatımızda olması bize ne kazandı?
2: Ben şimdi o Allah dostlarının bize görünmeyen şekilde dünya üzerinde yine görevlerini yapıyorlar. Ben ona inanıyorum.
3: İnsanın maneviyatı daha farklı oluyor. Daha bağlantılı oluyorsun yani. Onun için daha güzel oluyor bence.
4: Zikirleri, derslerini, tesbihatlarını çektiğin zaman tabii ki Allah-u Teala ile bağın hiç kesilmiyor bu sefer.
2: Hem şimdiki evliyalar yok, eski evliyalar yok, var. Ama hepsi çıkar hesabına dayanmış. Allah rızası için yapan yok. Eskiden Allah rızası içinmiş.
1: Siz de hayatınızda bir mürşidinizin olması, ondan Allah yolunda ilerlemek, onunla ilerlemek istemez
2: mi? Tabii ki isterim. Neden istemem? Ben bir ara girdim, Kadri cemaatine girdim. Daha kendimi mutlu hissettim. Daha huzurlu hissettim. Yani öbür dünyanın daha güzel olacağına inandım. Daha güzel olacak dedim. Yani ben böyle bir kuş gibi oldum.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir yere bağlandığı zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Dersleri oluyor, görevleri oluyor dedi. Mürşide tabi olan kişiye Allah'ın emri dışında bir görev verilir mi? Mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. O Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Hepimizin görevi bu istikamette bize düşenleri gerçekleştirmektir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmıştır. Öyleyse bizler de onun izinden gitmek istiyorsak, onu örnek almak istiyorsak, Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي الرَّسُولَ اُسْوَةً حَسَنَةً لِمَّنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَمُنْ اَغْلِي وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِينَ Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen Ahiret Gün Numan, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardı. Şurali 1'de مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَنْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur. Bakara 151'de ise Emir'de tutan Peygamber Efendimiz'in sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Buyuruyor ki O size ayetlerimizi tilavet etsin. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. O size kitabı, hikmeti öğretsin. Hikmetin ötesini bilmediği şeyleri o öğretsin. 5 göreviyle sahabe kısa bir süre içinde 23 sene boyunca hem Kur'an'ı öğrenmiş hem yaşayarak öğretme noktasına gelmişler. Gökte yıldızlar gibi olmuşlar. Ama bunun dışında faydası ilmin sahipleri de insanları Allah yolundan ayırmakla meşguller. Ashab 67-68'de قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Devrimizin saadet küperasına tabi olduk. فَدَّلْنَا سَب۪يلَ Buna bizi yoldan saptırdı. Onlara iki kat azabı ya Rabbi. Neyse hedefler var. Yedi safa hedef emirler var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah'ın bize farz kıldığı 7 tane vasıta emir söz konusu. Vasıtaları yerine getirmek suretiyle hedefleri bir bir gerçekleştirdiğimiz an bizi Allah-u Teala teslim

0: irade bir vücut değildir. Bu sebeple bir vücut olarak ne cennet hayatı ne cehennem hayatı yaşaması söz konusu değildir. Ayrıca nefsle fizik vücut beraberliğin cennette veya cehennemde iradeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur. Evet, irade ölümle beraber fonksiyonu tamamlamış olur ve artık o kişinin iradesinden bahsetmek söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Allah'a daha yakın olmak, kendini bir daha iyi hissetmek, kabacası Allah'a daha yakın olmak.
3: Zikir en büyük şey, en güzel şey zikir. Ne bileyim, insan ruhen rahatlıyor zikir çekince.
4: Daha kuvvetli bir iman, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak.
3: Zikirsiz olmaz, asla olmaz yani.
1: Mutlu olur mu zikir yapan biri?
2: Olur. Olur, oldum da ben yani.
1: Zikrettiğimiz zaman çevremizle olan ilişkilerimiz değişir mi?
3: Değişir. Çok farklı maneviyat olarak, şey olarak daha farklı davranıyorsun. Ruhun rahatlıyor. Öncelikle ruhun rahatlıyor.
4: Gerçekten kalpten isteyerek dört dörtlük yaparsan her türlü ya. Yani evlatlarına daha iyi davranıyorsun, daha sakin bir anne oluyorsun. Kafa da rahat oluyor, kalben de daha rahat oluyorsun.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
2: Kandıramaz. Zikirde kandıramaz.
3: Fazla şey demez, vesvese veriyor, ediyor ama yine de şey edince, ona girince, yapınca olmuyor yani.
4: Hayır, tabii ki hayır. Diklenebiliyorsun şeytana yani. Şeytanı görmemezlikten gelebiliyorsun bazen. Dur sen sus, yapacağım ben bunları diyorsun. Beni ayartamazsın. Git başımdan, ben bazen çok kavga ederim. Git başımdan, uğraşma benle diyebiliyorum yani.
0: Zikir yapmak konusunda öncelikle ruhun rahatlıyor dedi. Zikir yaptıkça ruh değişecek midir? Hayır. Zikir yaptıkça değişen nefstir. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلِ السَّافِلِينَ Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفِسَكُمْ لَا اِذُرُكُمْ مَنْ دَلَّ اِذَهْتَ دَيْتُمْ Ey iman edenler, nefsinizi tezki etmek üzerinize borçtur. Siz tezki olursanız zararlı olanlar size zarar veremezler. Allah-u Teala'nın değişmesini istediği nefsinizdir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hafızalık afet var. Bu afetten evvela tek bir zirekle kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi söz konusu. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda bir insan olursanız olun, %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zamanda değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça nefs tezkiyesini kalbinde değişiklik olur. Mutluluğumuzsa nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Daha sonra tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürse bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah hocam. Ahzab suresinin 38. ayetine göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki vardır hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahzab 38'e göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki var? Ashab suresinin 38. ayetisi peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu bir başka hükmünü taşıyor. Allah Teala burada fî mâ feradallahu kullanıyor. Bu kelimeye baktığımız zaman bir peygamber için onun Allah'ın farzlarının dışında çıkması yoktur gibi bir mana oluşuyor. Ama ayetin sonuna baktığımızda Allah Teala diyor ki Allah'ın emri taksit edilmiş bir kader oldu. Öyleyse Allah'ın farzlarına itaatsizlik etmemeleri onların iradelerinin değil, Allah'ın o konudaki tasarrufunun

neticesidir. Yani nebiler ilahi iradenin tesiri altında olayları gerçekleştiriyor. İlahi irade Allah'ın iradesi, nebilerin de ilahi iradeye, ilahi iradeyle tespit eder. Cüz-i irade, kulların iradesi, külli irade de sünnetullah. Resullerin dışındaki veli mürşitler yedinci safhada külli iradeyle tespitte oluyorlar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Birinci sual, Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İnsanlara şahit olarak başta devrin imamı, sonra kavim resulleri mürşitler, alt kademe mürşitler, daha alt kademe mürşitler gelir. Mürşitlerden alt kademe ve daha alt kademedeki mürşitler kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleri, daha sonra veli mürşitler, yedi sabah dört teslim yaşayan veli mürşitler. Onun dışındakiler artık vekil mürşitlerdir. Bunlar zaliler, muhlisler 2, lelbab 3, muhsinler 4 ve zahitler 5. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir izleyici Muhterem Hocam, dünyalık işlerimizi hangi seviyede tutmalıyız? Örneğin bir dergah sohbeti veya bir konferans olduğu zaman bu işlerimizi ona göre programlarsak manevi açıdan bize ne gibi kazançlar olur? Ayrıca o hizmetlere iştirak etmek için işimizi aksatırsak sanki rızkımız azalacakmış gibi bir düşünce oluşuyor. Biz de bu konuda ne buyursunuz? Doğru değil. Yani bu dünya hayatını Allah-u Teala, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz dünyayı ahiret için kullanmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği biçimde Allah'ı, mürşidimizi ve diğer insanları kendimize eline geçirip ona göre hizmet ve gayret içine girdiğimiz zaman Allah Teala'nın yardımını üst seviyede alırız ve o bizi sonsuz mutluluklara ulaştırır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, düşüncelerimizin fizik bedenimize olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır, açıklar mısınız? Allah Teala düşünceler Allah'ın hakikatini de içerebilir veya ne olabilir? Zan da olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi zanlarına tabi oluyorlar. 7 tane ayet-i kerimede zan da yalandır, sözlerin en yalandır. Allah-u Teala cahillerin zanlarına tabi olanlar olduğunu buyuruyor. Ayetler bunu gösteriyor. Bizden Allah'ın istediği şey ne? Zanna tabi olmamak, Allah'ın Kur'an hükümlerine tabi olmak. Hücret 12'de bazı zanlar günahtır. Ya eyvellezine amin işteni bu kesine mine zanni. Ey amelimler, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Zan, suizan, hüsnü zan, suizan günahtır. Hüsnü zan bizi güzelliklere ulaştırıyor. Örneğin Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّا مِلَيْ رَاجُونَ. Onlar ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından kaviyen emin olanlardır ve böylece kalben ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir buyuruyor. Bakara 46. Dördüncü soru, Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından kısa nasıl nefsi tesfiye ediyor, açıklayabilir misiniz? 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ 1, kıraat 2, tilavet 3, tezkiye 4,
Talim 5, kısa 6, tezekür 7. Kısada peygamber kısaları insan hayatında önemli. Andolsun ki onların kısalarında, yani peygamberin kısalarında ulelbab için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Kısa. Beş ve altıncı safhada Ulu Elbab kademesinde kişi yerin göğün melekütüne sahip oluyor. Evvela yerin melekütü, daha sonra göklerin melekütüyle kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösteriyor ve daha sonra en üst noktadaki tezekkür elinden olabilmesi için de Allah-u Teala o kişiyi inşallah memur ve mezun kılıyor.

0: Peygamber kıssalarında Allah Teala o kişinin fuadını onunla tespit ediyor. Hud suresinin 118-119. ayetlerine belki baktığımız zaman Evşâ Rabbuke le ceallennâse ümmeten vahidetten le yasûne. Yani Allah dileseydi bir tek ümmet kılardı. Hud 119'da hani İlâ limen rahime rabbuke. Lizalike hakkına kılâhum temmet kelimâtu rabbike emle minel cehenneme minel cinneti ve 120'ye bakalım inşallah. 120-121. Fuat'ten bahsediyor. Evet. Kullu nakısu aleyke min enbâi Resûl. Hud suresinin 110. 120. ayet-i kerimesinde sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hassasını bizim ötesindeki daha sağlamıştırırız. İşte bu Kur'an öğütü metodlarına kısa nefs nasıl nefs tasfiye ediyor açıklar mısınız? Hud 120'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bunda bu haberlerde sana hak müminlere öğüt ve zikir geldi diyor Allah-u Teala. Hud 120'de. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şura 23 ayeti açıklar mısınız? Şura 23'te muhterem Efendimizin tefsirinde yakınlıkta sevgi Allah'a yakınlıkla Resul ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileridir. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar da artar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan daha yakındır. Fizik ürünü Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik ürünü teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim eden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden ve irşad olan kişiden daha yakındır. Buradaki yanlıkla sevgiden başka ifadesi kim daha yakınsa o Allah-u Teala tarafından daha çok seviliyor manasındadır. Kişinin sonsuz sevgiye ulaşması iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada güzellikleri arttırırız ifadesinin manası burada ortaya çıkmaktadır. Mağfiret etmek kişinin günahlarını örtmenin ötesinde sevaba çevirmektir. Bu mükafatın güzellikleri iyilik kat be kat artırmasıdır. Hüsna güzel olan demektir. Allah Teala hüsna diyerek iki şey söylemiş olmaktadır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek olarak ifade edebiliriz. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, şu anda bizler zaman hızı içerisinde yaşıyoruz. Kainat büyüyor. Kainatın durması ve zamanın geri gelme hızı hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gravitasyonun çekim kuvveti büyük parçaların küçükleri çekmesi kuvveti şeklinde ifade edilebilir. Bu gravitasyona çekim kuvveti büzülmeyi de muhtevasına alır. Ama Allah Teala Zariyat 47'de göğü yaratan biziz ve onu genişleten biziz buyuruyor. Öyleyse kainat büyüyor. Kinetik enerjiyle zaman beynine beydin ve nelle Sema biz onu büyük bir kudretle bina ettik ve muhakkak ki onun genişletici olan elbette biziz. Kainat büyüyor. Bu büyüme hızı kainatı büyüme hızıyla gravitasyon çekim kuvveti arasındaki fark kadardır. Ne zaman büyüme hızı sıfırlanırsa O zaman zaman tersine çalışır ve büzülmeyle asli noktaya tekrar geri dönecektir. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunu sanıyorum 103. Yüzlerde bakalım inşallah. Veya 102. Evet, o gün kitapların yazılı sayfanın dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumlarda iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimize bu bir vaittir, evet. Nasıl kitabın sayfaları gibi Allah-u Teala kainatı büyütürken bu şekilde açılıyorsa, zamanın durmasıyla birlikte büzülmeyle sayfalar tekrar tek tek kapanacak ve asli noktaya tekrar gelecektir. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, hamd ve şükür sohbetinde hamd şükrün anahtarıdır buyurdunuz. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tabii. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın bize bahşettiği maddi nimetlere karşı şükredeceğiz. Örneğin İbn-i Seleben Resulullah'tan ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Seleben'e diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırdır. Bir kişi düşünün ki çok malın sahibidir ama zekatını birine vermiyor. Öte yandan bir kişi düşünün ki az malı var ama o az malın zekatını birini veriyor. İşte Allah Resulü zekatını birini veren kişi o malın şükrünü eda ediyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ama bunun şu noktasında olabilmek hamdın devrede olmasını ifade ediyor. Hamd da manevi nimetlere karşı Allah'a vermemiz gereken bedeli ifade ediyor. Manevi nimetlere karşı Rabbimizin manevi nimetlerine karşı hamd ediyoruz. Maddi nimetlere karşı şükrediyoruz. Biz Allah-u Teala'nın bize verdiği manevi nimetleri onun hamdını eda edersek ki 7 safha hamd vardır. O 7 safha hamde baktığımız zaman şükrün bundan sonra geldiğini görüyoruz. Secde 15'te bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler. Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Makke o tövbeleri kabul edendir. Tüm bu ayetlerde Allah-u Teala hamdi açıklıyor. Hamd şükrün anahtarı inşallah. Hamdını gerçekleştirmeyen kişi şükrün sahibi olamaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sonuna getirdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma'as-salawat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplarla ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İç dünyamızda, dış dünyamızda herhalde Allah'la olan ilişkilerimize demesi lazım. Üç cephede şeytanın tesirinden kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, şeytanın tesirinden kurtulmanın yolu zikirdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanı azaptan kurtarabilecek olan zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için Allah-u Teala dünya hayatı bir fitnedir. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi tekabül 15. İnne ma emvalukum ve evladukum fitne. Enfal 28. İnne Allahu endehu ecrun azim. Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde, pardon, Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde bildiriyor. El malu vel benune zinetel hayati dünya. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi, ya eyyühellezine amenu La tulukum amwalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefal zalike fe ulake muhasirun. Öyleyse iç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de bizi iblisin tesirinden kurtarabilecek yegane silah zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığım birisi, Tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap vermeliyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinde Allah-u Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe suresi Allah-u Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yolumuzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan süredir. O tövbe suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe suresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresinin 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse besmele ile tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah-u Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Enfal suresi 27-28. Nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'ın yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allahu ve resulehu ve tehinu emanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki وَعَلَمُ اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Nafık'ın 9'da sakın sizi zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik vücudu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz ve zikirle en son olarak iradenizi de teslim edersiniz. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi. Ya vellezine hum li emanatim ve ahdi umrahum. Onlar ki hem emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, fizik vücut emanetinin Allah'a verdiği ahd, nefs emanetinin Allah'a verdiği yemin ve irade emanetinin Allah'a verdiği misak. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Me'ariç suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine min emanet ma'atim rahum var emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet eden olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Olayıyla onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi başlıyor? Açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? İşin birinci safhasında Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah takva sahiplerini sever, muhsinleri sever vesaire öyle devam ediyor. Ağrı'dan bir kardeşimiz bu tarafa hocam. İmsak vaktinde sabah namazı kılınıyor mu? Evet, imsak vakti girdiği zaman sabah namazı kılınıyor. Çok uyku basıyor, ezanı beklemeden çoğu zaman öyle kılıyorum. Bu konuda doğru olan nedir açıklar mısınız? Evet, kılabilirsiniz. İmsak vakti girdiği zaman sabah namazını kılabilirsiniz. Genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hocamız. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip derece kaybettirir mi? Bu konuda ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söyleyenler oldu. Allah insana şer vererek derece kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimenin de şerrin nefsimizden olduğunu Allah-u Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler Nisa 79 ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Araf 23 Rabbena zellemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara zulmettik. Allah onlar nefslerine zulmettiler. Yusuf 53 belki buraya Yunus 44'ü İnne Allah la yezmine nase ve lakin en nase enfusum yezimun. O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bi sui ila ma rahime Rabbi. Yunus 44 evet. Hayır Allah'tan şer nefsimizden evet. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Senden başka ilah yoktur. Biz nefsimizi zulmettik. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyiat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır, sevap Allah'tandır, hasenat Allah'tandır ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd desin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey levmetmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, şerle karşılaşırsa nefsini levmetsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin, kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde, hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimizle beraber olan beraberliklerinde onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir duruma karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz'den sadır olan her şeyin hayır da şer de Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için Allah Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarruftadır. 7 ayet-i kerimede Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa kendi iradesi yoksa o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların üzüldüğü bu şer sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu, münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derecat kazandıran her şey Allah'tandır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'e olan beraberliklerinde Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan kendilerini sevindiren olaylar hayır diyorlar Allah'tandır. Ama kendilerini üzen olayları da Peygamber Efendimiz'den söylüyorlar. İşte Allah Teala bunu açıklıyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman hayır de şer de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Kasas 68'e göre iradesi yok. Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, azim ya da hırsla hareket ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hırs, dünya malını tamah etmektir. Azim ise Allah yolunda üst seviyede bir gayreti göstermektir. İkisinin arasında birbirinden tamamen ayrılıyor. Mahariş suresinde veya Kalem suresinde hırsla ilgili bir ayet var kardeşimiz abilirse. Bir de Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya Büneyye akimus salate ve amir bil marufi ve nehyna anil münkeri ve sabr ala ma asabeke ene zalike min azmil umur. Yani sana isabet eden şeye sabret. İşte bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Mâriç suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman orada da insanın hırslı bir varlık olduğu, hırsın geçtiği ayete baktığımız zaman ruhun hasletlerin, nefsin afetlerinden olan hırsın geçtiği ayete bakılırsa orada geçiyor inşallah. Hırs ve şehvet Mâriç 19'muş. Evet, Mâriç suresi 19. Bakın innel insane hulika haluan. Muhakkak insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Yani hırs olarak, hırs içinde. Dolayısıyla hırs nefsimizin bir afeti ama azim ruhumuzun hasletlerinden sayılabilir. İkinci sual, zikrimizin artışının bir engeli de dominant olan afetler midir? Bu istikamette ne yapmamız gerekiyor? Tabii. O zaman o esmalarla ilgili zikirleri yapmamız lazım. Aradan adam bir kardeşimiz muhterem hocam. Tabi olmayan bir tanıdığım kötü olan ruhumuzdur. Nefsler ruhunuz, ruhumuz aynıdır diyor. Bu konuyu nasıl bir şekilde ayetlerle tanıdığıma anlatabilirim. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَمْسَالٍ مِنْ حَمَانٍ مَسْنُونَ Salsalin elinden kuru topraktan ve şekillenen bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait olan kalıbımızdır. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat. İşte bu afetler sebebiyle Allah Teala ayetlerde bütün bize derecat kaybettirici her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derecat kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derecat kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhu Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehezdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın tam bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Yetmez. Nefse ruh aç arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seva edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücehizdir. Nefsin tezkiye olmasına karşılık ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emare edilir, ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet, nefs 19 tane afet, Maide 91. Ruhta 19 tane haslet var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berzah aleminde fiziktir, ruh emr aleminde fizik. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider, ruhun cennete emrine bir ilgisi yok, Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir, iradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir, ruh tek yönlüdür. Bütün 12 tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir kardeşimiz, Bismillahirrahmanirrahim, neden bu kadar değerli açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bütün fizik alem, 6 tane kainat yaratılmış, kendi alemlerden fizik. Bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhteva ifade ediyor. Zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, haccet ve istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, haccet namazında mürşidinizi soruyorsunuz, girmesi söz konusu değil. İstihare ile namaz, Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi, yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam 5 tane ayet, artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99'da tevekkül edenlere sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mümin olana sultanım yoktur. Öyleyse şeytanın tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz, bu terim hocam, şeytanın zulmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa, daha evvel bir zulmani tesirinin altına kalmamışsa, o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan, sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile iblisin voltajı birbiriyle mukayese edildiği zaman devrin imamının voltajı iblisinkinden kat be kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan, bakın devri imamın ruhu gelir başınızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. Zaten iblisin geldiği dört cephe tamamen evet koruma kalkanı, takva elbisesi. Rad 11'de önden arkadan korur. Şuara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Delalette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah-u Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de kendim için yarattım. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden, başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, dünyada eğer biz Allah içinsek başkaları için yaşamamız ve onları mutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafındaki çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? Allah-u Teala diyor ki sen benim içinsen, ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy ediyor Allah-u Teala. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette Allah-u Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Zikrin en eftali, hafi olanı, rızkın en hayırlısı ve kafi gelenidir. Allah-u Teala zaten dünyevi maişetimizi veriyor yani. Bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak, başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak herkesin Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize, hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve mürşit. Hidayetin mürşit kavramı ile ilişkisi nedir? Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Hidayetçi yani mürşit de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Hidayette vazifeli olan mürşitlerin başında devrin imamından başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde vazife görürler. Ama hidayetçilerin arasında birisi o en üst noktada devrin imamıdır. Hidayetin asli rehberi odur. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğerleri hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın peygamberlerinden bahsediyor ki Allah-u Teala bütün peygamberlerini hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. وَجَعَلْنَاهُ مَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَ فَيْلَ خَيْرَاتِ وَقَامِ السَّلَاتِ وَعَدْتَ زَكَاتِ وَكَانَ عَلَنَا عَابِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Ama nebiler arasında daima fetret dönemi var. İşte bu fetret döneminde de fetret döneminin olmadığı her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Resuller arasından Allah bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde 24'te zikredildiği gibi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا وَاَيَاتِنَا يُقِيُونَ Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasil etmiş oldukları için. Maide 35'te de onun dışındaki bütün Resuller vesile olanlardı. Ya eyyühellezine aminu takullaha ve abtagu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah yolunda cihat edin, böylece felaha erersiniz buyuruyor. Görüyorsunuz ki mürşitsiz bir hidayet mümkün değil. Mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşit lazım. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Onun için خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öğretenler daim Allah'ın mürşitleridir. Biri de öğrenenler vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, herhangi bir mürşide tabi olan herkes hidayete erecek midir? Hayır. Allah-u Teala mürşidi Allah tayin eder. Nahl 9'da وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ السَّب۪يلِ مِنْ هَجَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Sebillerin, dergâhlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Nasıl olacak? Bakara 45'te zikredildiği gibi sabır ve namazla istihane-i mürşidinizi Allah'tan isteyin. İstihanenin mürşit olduğunu nereden biliyoruz?
7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sana kul oluruz ve istaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesine bakacak olursak da görüyoruz. Nisa 147'de Allah Teala "Mâ yef'alallâhu bi'azâbikum in şekertüm." Eğer siz şükrederseniz ve amin olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazdırıp mümin olursanız,

0: üşüde tabi olanlar var. Onlar üzerinde pozitif istikametinde bir değişiklik olmaz. Allah onlara mürşitlerini göstermez. Ama onlar gene de bir mürşide giderler, tabi olurlar, tabiyetleri de hiçbir işe yaramaz. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتَ الْعَرَبُ وَاَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَاَنَمَا يَدْخُلْ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte kalplerin içine iman girmeyenler, onlar da tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabe gibi gidip Resulullah'a tabi olmuşlar ama Allah Teala öyle buyuruyor. Onların kalplerine iman girmedi. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Üçüncü sual, hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Bir kere her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَبَسِقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Kafirler cehenneme bölük bölük sürüldükten cehennem bekçileri sual soruyor. Size Allah'ın ayetlerini tilavet eden bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapısından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi. Ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o aklı etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah-u Teala'nın bir ölçüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah-u Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kulübe olsa bu insanların da arasına Allah-u Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli. Enam 48'de وَمَنْ يُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amel olanlar için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Zuhruf suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Zuhruf 29'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Hayır, ben onları ve babalarını onları hakka, hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul'e gelinceye kadar metalandırdım. İşte asıl üzerinde durulması gereken ayet bu ayet. Yani neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerime göre hidayet kurtuluşun habercisidir ve

0: hidayete adım atmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Ölümden sonraki hayat.
2: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
3: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Bir zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
0: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
4: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
5: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız.
0: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
3: Evet kızım, ediyorum tabii ki.
4: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
0: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
1: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
0: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
4: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
3: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
6: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. Nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamette bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği görev, ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudunun Allah'a teslimi, nefsimizin %81 aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu, bunları yapmamız halinde Allah Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. Baş düşmanımız olan şeytan %100 kalbi nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabii. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini, arkasından bizi daimi zikre ulaşarak, nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
7: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor, daha da o güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğumu ulaştırmayı.
4: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
3: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
0: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
1: Aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir.
2: İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
1: Ama onlar da bize Peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
0: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
4: Allah dostu olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
0: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
7: İsterim tabii, ne için? Her zaman için isterim.
5: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara, Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
0: Allah-u Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah-u Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
2: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
7: Ben bulmak isterim. Buldum da elhamdülillah.
0: Tabi misiniz?
7: Evet.
6: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir. Ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaten sual sormuşlar. Peygamber Efendimizin izinden gitmek ona itaat etmektir. Ona itaat eden kişi bu yedi hadis-i şerifi gereğince hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleridir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir, peygamberlik. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman eğer Allah Resulü böyle buyuruyorsa, benden sonra Nebi gelmeyecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları ölür. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği üç grup rüyada benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar hacet namazı kılsa dahi Allah ona mürşid göstermez. Allah-u Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktık. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriatların varisleridir, hem son nebinin varisleridir, hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. En'am suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
6: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, En'am suresi 97. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın En'am 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutla denizler, nefsine yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsle ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce 4 halife geçiyor. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olay olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın ininde hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabir olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah-u Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Hem kalbe şifadır hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
1: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunu göstergesidir.
7: Kalbimiz yumuşadığı daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki başka bir şey değil mi yok? Allah da bizi daha iyi sever inşallah cennetine koyar. Acil bizim yaşlılığı.
4: Ruhunu rahatlatır. İnsanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
3: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten ve onu hatırlamak. Onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
0: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
1: Tabii kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
7: Elhamdülillah mutlu olur. Allah diye hiç yolda kalmasın.
4: Eder tabii ki. Ruhunuzu aydınlatır. İnsanın yaşama sevincini arttırır.
5: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
3: Biter. Kesinlikle biter.
0: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
4: Birebir olur hem de. Yani bence birebir yani. Zikir, nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerde zikirle yok edebiliriz. Yani.
6: Bir misafirimiz zikir ruhumuzu rahatlatır. Seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 aklanmasına, 18 saat zikir ile nefsimizin %81 nurlanması, aklanması, fizik ruhun teslimi ile ve daimi zikir ile nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
6: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa, kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edilmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, zamanında değer verdim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir ve kötülüğü de nefs şiddetle emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Peygamber olan Yusuf Aleyhisselam وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوءٍ اِلَى رَحِمَ رَبِّي. Muhakkak ben nefsimi ibra edemem, temize çıkarım, çünkü nefs mutlaka suyu olan şerri, kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiği insan da bir nefsi var. Nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onu bizi kötülük yapmaya, şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak, o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük, kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz, temizlememiz gerekir. Üç, herkese yardımcıyız. Allah-u Teala herkes bizi kendisi için yaratmış. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. İşte insanlara huzursuz ve mutsuz eden başkaları değil, kendi nefsleri. O zaman onları mutlu etmek istiyorsak, bunları onlara anlatmamız, onların da nefs tezkiyesi ve tasfiyesine yardımcı olmamız lazım. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette, İnsanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek, Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? Tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan zat Allah'tır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve ilmi ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yok yok her şey var. Ve ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sadece varabildiği yer Kur'an-ı Kerim'in ispatıdır. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi imkansız, mümkün değil. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla müşride tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis, ben ondan hayırlıyım demekle, mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onun elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes, Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı zaman, o artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlak-ı hasene var, ahlak-ı seyyye var. Güzel ahlak, suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin valı bozduğu gibi İyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 ile 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılar ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek, itaat etmek bizi hak müminlerden kılar. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenu. Ey amin olanlar. Yani bu amin olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, yani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak müminlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde Peygamberimizin tefsirinde Sayın Rahmetli Nur Baki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali, cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali, secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayette mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Manevi anlamı kardeşim, muhterem hocam, zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felak Nas surelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felak Nas değil, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti müşriden tabi, devrin imamın ruhu başınızdan da yer alan insanlar, evet, o noktadan itibaren artık Allah'ın koruması altında, ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfakında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Kainatta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Bütün insanların mutluluk kitabı Kur'an-ı Kerim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz İnsanların mutluluğu. Çünkü Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı insandan tek bir şey istiyor. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın insanların mutlu olmasından başka istediği hiçbir şey yok. Rabbimiz insanı çok seviyor ve onu bu hedefe ulaştırmak üzere de her devirde mutluluk kitaplarını kendisinin vazifeli kıldığı peygamberlere vermiş ve evvel emirde kendisine kitap indirilen peygamber o dönemdeki bütün insanlara mutluluğu anlatmış, onların huzura mutluluğa oluşması meyanında kitabı hep açıklamıştır. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar da mutluluğu arıyorlar. Ama ne yazık ki her dönemde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Sebep ne? Çünkü aradığı mutluluğu ait olduğu adreste değil, şeytanın tesiri altında farklı adreste aradıkları için mutlu olamıyorlar. Bütün insanlar için mutluluğun adresi kutsal kitaplardır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan, dünya hayatını yaşayabilen herkes için Allah'ın yaşadığı dönemde onun için indirdiği mutluluk kitabına uyması halinde, onu kendisine kılavuz etmesi halinde Allah mutlaka o kişiyi mutluluğa ulaştırıyor. Allah Teala bu dünyanın herkes için cennet olmasını istiyor. Allah Teala ölüm sonrası hayatta da herkesin Allah'ın cennetine gitmesini istiyor. Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İşte Bakara 29'da Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsahar kıldık. Sevgili kardeşlerim, işte bütün kainat aslında insan için bir imtihan. Allah insanın mutlu olmasını istiyor ve insanlar da hep mutluluğu ait olduğu adreste değil, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda değil, yaşadıkları maddi alemden hareketle hedefe ulaşacaklarını sanıyorlar. Dünya hayatında gözlerini açan bir kişi, bir aile ortamında hayata başlıyor ve aile ortamının kendisine kazandırdığı alışkanlıklar sebebiyle herkes mutlu olmak istiyor ama çok güzel bir eşe sahip olursa mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmak istiyor ama zengin olursa mutlu olacağını zannediyor. Mutlu olmak istiyor ama makam sahibi olursa mutlu olacağını sanıyor. Hep maddi alemden mutluluğu varlıklar aleminde arıyorlar. Halbuki insanoğlu için mutluluk Allah iledir.
Allah'ın kitabı iledir. Allah'ın resulleri iledir. Bu olmadığı takdirde insanların mutluluğa ulaşması mümkün değil. İşte bu açıdan Allah'ın peygamberlerine indirdiği mutluluk kitabı olan kutsal kitaplar önem kazanıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sahifeler vermiş. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Allah Teala daha sonraki her peygambere kendi döneminde insanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan kılavuz denilen mutluluk kitaplarını indirmiş. İlk insana olan Adem babamızın diniyle son peygamber olan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Şadı ile İslam. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, dinde babanız Hazreti İbrahim'dir. Ama siz babanızın dinine tabi olarak mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Bu mümkün değil. Evet, bu dünyadaki babamız gerçekten bir anne babadan dünyaya geldiğimiz zaman sebep teşkil eden akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz babamız tamam. Ama onun yaşadığı dinle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutlu olabileceğimiz din Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve Allah Teala Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey varlıklar alemi. Ama Allah Teala insan için tayin ettiği hedefin ancak Allah'a teslimiyetle mümkün olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Al-İmran suresinin yanılmıyorsam 33. ayet-i kerimesi Allah Teala "İnne Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin." Allah seçti. Neyi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, daha sonra yeni bir nesil, Nuh Aleyhisselam'la devam eden gemiye binenler, daha sonra İbrahim Aleyhisselam ve daha sonra İmran ailesi, Beni İsrail'e gönderilen bütün peygamberler bu aileden. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebisi olarak o hangisinden geliyor? O babamız İbrahim'den geliyor. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben annem Amine'nin rüyasıyım. Ben Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim." diyor. Adem'le başlayan son Nebi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği kutsal kitaplardaki hedef, mutluluk, o zaman bu kitapların hepsi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim bu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü bu kitap sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin aranızdakinin hükmü var. Ve şöyle diyor Allah Teala, o Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar.
Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. O zaman Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabıdır, anın da kitabıdır, geleceğin de kitabıdır. İşte bu geçmişin, geleceğin, anın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, bütün insanlar için bir mutluluk işaretisidir ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in başka özelliği Allah Teala Hicr 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ya Allah Teala her devirde bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim korunması altında olmasına rağmen her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı olmasına rağmen insanlar neden çoğunlukla huzursuz ve mutsuzdurlar? İşte insanoğlu mutluluğu ait olduğu adreste bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de aramadığı için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde puta tapanlar vardı. Müşrikler, kafirler, zalimler. Ve öyle bir cahiliye devrini yaşıyorlardı ki o insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Şeytan onlara o kadar tesir ediyordu ki diyelim ki o cahiliye devrinin adetleriyle yaşamını sürdürselerdi bir müddet sonra nesil tükenecekti. Zaten iblisin de gayesi bu. Çünkü kız çocuklarını diri diri gömerseniz evleneceğiniz bir insan olmaz ve insan nesli devam etmez. Allah Teala her şeyi en güzel biçimde yaratmış. Önemli olan Allah'ın yaratılış kanunlarına teslim olmak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyordu? Çünkü sizden evvelkilerin kitabı, anın kitabı, geleceğin kitabı. Ama kim ki kibrinden dolayı ondan ayrılırsa Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. İşte günümüzde Kur'an-ı Kerim var ama mescitler dolup taşıyor fakat mescitlerdeki insanların kalplerinde hidayetten eser yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altına yaşayan insanların en şerleridir. Yani bunlar kibirliler. Evet alim ama emaniyeyle devam eden alimler. Öyle olunca o zaman çok farklı bir sonuca ulaştırıyor. Gök kubbenin altına yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar onlara dönecek. Fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Kitap olan Kur'an-ı Kerim'ledir. İşte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın uymamızı istediği bütün mutluluk kitapları olan şeriat kitapları Allah onları peygamberlere vermiş. 7 tane ayet-i kerimede görüyoruz. İster Bakara 213, ister Ali İmran 81, ister Araf 158, Meryem 30. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Şeriat kitaplarını Allah Teala nebilere veriyor, peygamberlerine veriyor ve insanların devrin imamından onları öğrenmesini istiyor. Bunu en güzel biçimde açıklayan ayet-i kerime Ali İmran 81'de وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيمَا مَعَكُمْ
İşte gördüğünüz gibi Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı bir daha gelmeyecek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulu'l-azm nebilerin başında Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği şeriat kitaplarının hepsini sizden sonra birisi gelip tasdik edecek. Her devirde Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılarak onların Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Sizden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek. Bu peygamberlerden sonraki Resuller veli Resullerdir. Her peygamber kendisi de Allah'ın Resulüdür ama bir Nebi Resuldür. Fakat onlardan sonra gelen Resuller veli Resullerdir. Şimdi veli Resullerle Nebi Resul arasındaki farkı anlayabilmek için Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nebi kelimesi sadece peygamber için kullanılıyor. Evet. Aralarında mutlaka fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Bu açıdan bütün peygamberler aynı soydan geliyorlar. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. 5 görevin sahibidirler. Asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Ve asaleten devrin imamıdırlar. Ama veli Resuller öyle değil. Aynı anda bütün kavimlerde var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar devam edecek. Her kavimden seçiliyor. Farklı soydan geliyorlar. Ve insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçiliyor. 4 görevin sahibidirler. Vekaleten şefaat ikisine sahip, vekaleten devrin imamıdırlar. Yani veli Resullerle Nebi Resul arasında fark var. İşte nübüvvet sona ermesine rağmen her devirde bu şeriat kitaplarını Allah-u Teala'nın aralarından seçtiği bir kişi vekaleten devrin imamı ona açıklattırıyor. Her devirde vekaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve Kur'an'la iki cihan saadetine ulaşabilmek ancak onun öğretisine tabi olmakla mümkündür. Şimdi her birimizin elinde Kur'an-ı Kerim var ama insanların çoğu huzursuz ve mutsuz. Acaba sebebi ne? İnsanlar Kur'an okuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşamak istiyorsanız mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. Evet, mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. İşte kim kibirinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, hidayeti onun dışında başka bir yerde ararsa, o zaman kesinlikle o, Allah onun belini kırar ve onu delalette bırakır. Öyleyse her devirde insanlar var, bu dönemdeki insanlar da Kur'an ellerinde olmasına rağmen onlar için bir hidayet rehberi olması gerekirken Allah onları delalette bırakıyor. Sebep ne? Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Mutluluğu Allah'ın dışında aradıkları için. Bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefi ancak Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle gerçekleşir. Yani mutluluğu Allah'ın dışında arayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. O zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor ve diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ı temsil eden devrin imamı hidayete erdirendir.
Yani insan ruhunu Allah'a ulaştırandır. Fizik vücudun hidayetiyle fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslimde teslim edendir. Nefs teslim yapandır ve vesaire. Fakat diğer mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Dolayısıyla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki hidayeti kişi yaşamak istiyorsa mutlak surette hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmesi lazım. Şimdi beraberce bakalım, bir slaytımız var. Dünya hayatını yaşayan insanların Allah'a giden yolda mutluluk merdiveni olan 28 basamaklı merdiveni, evet, sırat-ı müstakimde de yol yürüyebilirler. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle hedeflerine ulaşabilirler. Ama bunu yapmamaları takdirinde o zaman her gün biraz daha tedirici basamaklarla cehenneme doğru adım adım gideceklerdir. Bir gün Allah varlıklar alemini hepsini bize gösterseydi, görecektik ki varlıklar alemi bir insan vücudu şeklinde. Ama bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresindeyiz? Şu anda biz dünya gezegenindeyiz. Dünya gezegeni bu makro alemin bütünü için nereye tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, dünya gezegenini yaşayan biz insanlar ya Allah'ın davetine uyarak, ki bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. İşte yedi safa davet. Hemen ekrana getirebilirsek yedi safa daveti, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davet, davet, davet. Allah hep onlar vasıtasıyla insanları teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Davetin birinci kısmı ruhun Allah'a ulaşması. Yani ruhun yükselerek Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bu kişiye üç tane cennet dünya saadetinin yarısını kazandırır. Ama davetin ikinci kısmı teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. Bu da ahiret ve dünya saadetinin bütününe kişiyi sahip kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla tekrar o kainat slaytımıza bakacak olursak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni, bu 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine mani olanlar, bunlar cehenneme giden, insanları cehenneme götüren insan ve cin şeytanlardır. Şu anda ekranda görüyorsunuz insan ve cin şeytanları. Bunlar insanları devamlı cehenneme sürüklüyorlar. Geri kalan seçilenlerden kim Allah'ın davetine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta gözlerdeki Caben Müstüri'yi alır, altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı, yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alır. Başlangıç noktasında irşat makamına karşı sağır dizi kör olan bu kişi hemen Rahim esmasının tecellisiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte İnsanların mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sağır, dilsiz ve körler, bunlar hepsi cehennemliklerdir. Gören, işiten ve idrak edenler, bunlar da cennetliklerdir. Hemen o slaytımıza bakacak olursak net olarak onu görüyoruz. Kör, sağır ve dilsizler

Göğüsten kalbe nur yolunu açıyor. Nur yolunu açtıktan sonra Allah mutlaka kişi hacet namazı kılması halinde Maide 35'e göre ona mürşidini gösteriyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttakullah vebtegû ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Diğer bütün mürşitler vesiledirler ama devrin imamı hidayete erdirendir. İşte vesileyi Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gidip ona tabi olacak ve vesileyle ancak nereye ulaşacak? Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradan hidayet başlayacak. Şimdi bir kere daha tekrar edelim o hadise. Kim ki mutluluğu Kur'an'ın dışında ararsa, yani kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa, Allah onu derelette bırakır. O Allah'ın, evet, kim ki kibrinden dolayı, o Allah'ın kesin sözüdür. Rahman'ın kelamıdır. Kiminden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kimdir kitabı terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nereden biliyoruz kitabı terk ettiğini? Yunus 7-8'de اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılanlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya hayatını tercih edenler ayetlerden gafildir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, mürşidine tabi olması halinde dört tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört hidayetin birden başlamasıyla basamak basamak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamağında ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Ve bir daha o sırayı da 22. basamakta ruhun Allah'a teslim olması ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti. Evvelki slaytı gerçekleştirecek olursak, 27. basamakta nefsin Allah'a teslim olmasıyla, evet, nefsin hidayeti, ilgili ayetler ve en son olarak 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle iradenin hidayeti gerçekleşiyor. Zaten dinimiz vahdet, tevhid ve teslimle noktalanıyor. Sevgili kardeşlerim, vahdet Allah'ın tekliğidir. Kimdir şirkten kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Yani sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çatısı bu. Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihat, nefse cihadın tamamlanması ki dört tane hidayetin birden gerçekleşmesini ifade ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu tek bir dilekle üç tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi ulaştırıyor. Ama bu mutluluğu bu kadar kolay şekilde yaşayan bir insan daha da iştiyaki artıyor ve diyor ben fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim edeceğim. Bunun için de talep sahibi olursa ben ya Rabbim sana fizik ucunu teslim etmek istiyorum. Her devirde kişinin talep etmesi lazım. Allah'tan neyi talep edecek? Allah'tan Allah'a teslim olmayı talep edecek. Çünkü insanların mutluluğu Allah'a olan teslimiyetleriyledir. Hangi oranda kişi Allah'a teslim olursa o oranda mutludur. Ruhun teslimi bu işin anahtarıdır. Mesela kişi malı vardır, çok zengindir. Bütün malını Allah yolunda sarf etse, kendisini Allah yolunda yaksa ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla kurtuluşa ulaşamaz. Meleklerin lisanını konuşsa, bütün peygamberlerin sırlarını bilse ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla o yine kurtuluşa ulaşamaz. Yani kurtuluş
Allah'ın zatından bize üfürlen

0: ruhun ruh emanetine uymakla gerçekleşir. O açıdan Allah-u Teala hidayetler sıralamasında ruhun hidayetini birinci sıraya almış ve tek bir dileğe bağlamış. Eğer kişi devam eder de fizik vücut teslimine ulaşırsa ki fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bunu sahabe gibi yaptığı takdirde %81 nur, nefsini Allah'a teslim ederse %100 nura ulaşır. Şimdi sevgili kardeşlerim tekrar o slaytımıza bakacak olursak, mutlu et ve mutlu ol. Eğer kişi mutlu olmuşsa tek bir dilekle, o zaman görevi başkalarını da mutlu etmek. Çünkü mutlu olmuştur. Eğer bu mutluluğu arttırmak isterse o zaman kendisi gibi başkalarını da mutlu etmesi lazım. Kendin için istediğini kardeşin için de iste. O zaman mutluluk artar. Başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuzdur. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında başkalarına zulmederse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ve emlâhire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama nefs afetleri varsa şeytanın da tesiri altında mutlaka başkalarına zulmediyor. Başkalarına zulmettiği için arkadan Allah'ın temsilcisi olan ruh nefsine azap ettiği için arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için arkadan intikam aldığı için intikam almasının arkasında ruh nefsine azap ettiği için İntikamını almazsa şuur altı birikimi oluşturduğu için, stres olduğu için bu kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Hep huzursuz. İşte insanlar bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorlarsa mutlaka Allah'ın davetine uyarak kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uymakla mükellef. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın peygamberlere indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir. Bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Bunları her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri vardır. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okumasın mı? Elbette okusun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ali İmran 7'de diyor ki bu kitap muhkem ve müteşabih ayetlerden ibarettir. Muhkem ayetleri Arapça bilen herkes okuduğu zaman anlayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hangisinin muhkem, hangisinin müteşabih olduğunu Allah-u Teala söylemiyor. İnsanların kalbinde zey varsa, kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa işte fitneye sebep oluyor. O zaman onlar fitne sebebi oluyorlar. Öte yandan ilimde ruhsuz sahibi olanlar, onlar da ilimde kökleşmişler ama onlar da tezekkür ehli değildirler. Tezekkür ehli olan kim? Sadece ulelbab. Ulelbab neden müteşabi ayetleri biliyor da başkaları bilmiyor? Ulelbaba müteşabi ayetlerin manasını Allah söylüyor. Öyleyse ulelbab insanla Allah arasındaki ilişkide daimi zikrin sahibi olduğu için, kalp gözü kalp kulağı açık olduğu için kalpten sualini Allah'a sorar, cevabını da kalp kulağıyla alır ve ona göre tespitte bulunur. Yani Ulul Elbab, müteşabih ayetlerin manasını kendinden vererek değil, zannına tabi olarak değil, Allah'tan aldığıyla açıklar. O zaman eğer olay buysa, Kur'an muhkem müteşabih ayetlerden ibaretse, kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecektir? Hikmet sahibi alimden. Hikmet sahibi alim, hikmet Allah'la konuşmanın adıdır hikmet. Hikmet sahibi alim, Allah'la konuşan alim. O zaman Allah'la konuşan alim olması hasebiyle Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bilmediklerini Allah'tan sorarak öğrenir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir haline sorun. Şimdi kişi başlangıç noktasında kendisi muhkem ayetleri anlasa bile teşabih ayetlerin manasına varamaz. Onları bilemez. O zaman bilmediği için kime sorması lazım? Ehli zikre. Yani müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan alan ehli zikre sorması lazım. İşte zaten Allah Teala da diyor ki siz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Kur'an'ları, Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenin. Eğer bugün Kur'an herkesin elinde olmasına rağmen insanların %90'dan fazlası huzursuz mutsuzsa, bu hakikati hayatlarına tatbik etmedikleri için. İblis herkese vahyediyor. Ama Allah Teala herkese vahyetmiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin hangi basamağındaki kişiye Allah vahyediyor? 26. basamağa ulaşan, nefsini Allah'a teslim eden kişiye vahyediyor. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Evet, şu anda görüyorsunuz fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslimi. Teslim ettiği zaman kalbin takva kapısı daimi açık, şeytanın fücur kapısı daimi kapalı ve Allah Teala devamlı onu oradan besliyor ve bilmediği ayetlerin manasını Allah'tan öğrenerek hedefine ulaşıyor. İşte her devirde insanlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın da buyurduğu gibi hikmet sahibi alimden öğrenecekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ister adına hikmet sahibi alim desin, ister başka isimlerle isimlendirsin, tam mürşidin, hikmet sahibi alimin 19 tane ayrı ismi var. Evet, şimdi bakın beraberce 19 tane ayrı ismi. İşte bu Kur'an-ı Kerim mutluluk davetçisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitapları 19 isimle adlandırılan Allah'ın mürşitlerinden öğrenmek durumundayız. Allah'ın nebisi, Allah'ın huzur namazının imamı, halifesi, veli resulü, neziri, hidayetçisi, veliün, nezir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan ve hikmet sahibi alim birçok isimlerle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Onlar insanları Allah'a davet ediyor. Onların davetine uymamız halinde Allah Teala mutlaka bizi ait olduğumuz huzur ve saadete Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Mutluluk olmak istiyorsanız, bütün insanlar için mutluluğun tek adresi olan son şeritte bu Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünya hiç gelmedi. Evet, mutluluğun adresi bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de arıyorsanız, Hamele-i Kur'an, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız, hazırsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirerek mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hidayeti Kur'an'da yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancak taht
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ve selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi, 7 safa rızaya baktığımız zaman, 7 safa rızada, özellikle birinci safa rıza, Allah Teala Zümer 7'de ve in tekfuru, eğer küfür ederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapmazsanız, yasak ettiklerini yaparsanız, küfür ederseniz Allah sizden razı değildir. Küfranın, Allah'ın kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkuru, eğer şükrederseniz, Allah'ın emrine itaat ederseniz, yasaklara uyarsanız, Allah sizden razı olur. Demek ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci sefer rıza, Allah-u Teala ikinci sefer rızadan bahsediyor. Onları kendinden bir ruhla destekledi ve Allah onlardan razı. Onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. Önce Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve 28'e baktığımız zaman radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inanç şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdivenini basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman yedi nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُقْرَى بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah Teala şöyle buyuruyor: "Taavvenu bil birri taavvenu yardımlaşın. Bil birri ve takva takvada ve birde hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la taavvenu bil ismi ve udvan düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız." Sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tatbik hasasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Hayırlarda ileri geçmede ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak. Bol bol dua edeceğim, bol bol zikir çekeceğim.
3: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Yaşarken he? İbadetin bol bol yapacak çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin.
4: Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a, Allah dostları gibi. Sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ya onlar gibi olamayız da. İnşallah onlar gibi çok olmayı isterim.
4: Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette, onu görmek istiyorlar.
3: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ İhsanı edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
5: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
4: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
0: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tegurenmukel hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kulmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, buluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir. Yetmez. Evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez, ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil. Farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek kalpten ulaşmayı dilersek birinci sefer rızayla Allah Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
3: Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ashabi kennücüm diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşinden giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
6: Allah dostlarım da önceden tarikattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
3: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
5: Bu zamanda vardı. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
6: İnsanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
3: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine, mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah-u Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadarki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşit doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiy ile Allah'ın vahyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim. Aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse İş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görseler iman etmezler. Mürşidi görseler ona tabi olmazlar. Gayyonu görseler ona tabi olurlar. Bunlar Allah'ın da meleklerin de ve insanların lanet ettiği kişiler. Bunların tesiri altında insanlar Allah'tan uzaklaştırılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmet ve hasret ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah sizden de razı olsun. Safalı Atibe ile Allah'ın rızası bir, basamaklar itibariyle Allah'ın rızası 2, derecat itibariyle Allah'ın rızası 3. Bu 3 açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açık tavsiyenizi bekliyoruz. Her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına ölümümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşır. Bu sonsuz rıza müessesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derecat kazanırız ya derecat kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesine yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza müessesi söz konusu. Evliyat Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah-u Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci sefer rızayla, dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
2: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. Bizim içimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
6: Çok güzel bir şey. Çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü bütün rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman, çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
1: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
2: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan, düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
3: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
1: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
6: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
3: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyarlar. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
0: Sabrımızı Allah'ı seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadetle meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde "Ele enne evliyallah ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amene ve kanu yettekun." O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İrad suresinin 28. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا اَتَتْمَيْنُ قُلُوبُ مُزِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ اَتَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ. Kalpler Allah, ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bakara 200'de ise müminen nasi insanlardan, Bakara 200'de müminen nasi men yekul Rabbena atina fid dünya ve malen fil ahireti min hasene. Yani bize dünyada ver dersel onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmain eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah-u Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Gaziantep'li kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler, nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى. Onlar ki hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah-u Teala 12 tane ihsanı sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah-u Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah-u Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerin devre dışı kalması demektir. Mesela %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada beşinci safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardır. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah Teala diyor ki bana nefsini teslim et. Ben de bunun karşısında beşinci kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Dize kim Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak, bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiil işliyorsa o yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek, nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzere var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiğin bu şuda ulaştınız, tabi oldunuz ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahları uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebi Resulü'nü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah-u Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, ister hac, ister zikir, hepsi öyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım.

ediyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil, bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa, Allah'ın verdiği söz tahtında Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah-u Teala onu, ruhunu kendisine ulaştıracağına garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsinin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz, hem Şura 13, hem Rad 27'de, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaşacak. Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazı sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişiyi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabii okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derece hattın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var. Ayetine göre vahşi hazin inkar etmeyendir. Halbuki Allah ve Resulüne karşı muhabbet duymayan Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah Teala Furkan suresinin 68 ve 69-70. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يُذْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَ اَخَرٍ. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı şeyi hakta olmadıkça öldürmezler. Yani kısas olmadan. Zina yapmazlar. Müminlere vasıflar veriyor. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip mürşidine tövbe ederse Allah-u Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen ve ulaki yubedrullah seyyat min hasen. Bütün günahlarını sevabı

0: çeviriyor. Allah Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günah işlettiren nefsleri, nefsin manevi kalbindeki afetler. O afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunun adına nefs tezkesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den senden ne köyüne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. Nisa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnne Allah la yaghfiru en yushrike bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min duni zalike men yasha. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknutu min rahmetillah. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım, yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın da tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köle ise farklı durumları Allah-u Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz yani düşman o bir kavimden olup o mümin ise bu takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rüyada yaşadıklarımızı kiramın katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigarayı bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da Elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fısır fısır sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle, iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki, akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın ruhu olduğunu ve bu emanetin sahibine mutlaka ulaştırılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farza bize bildiriyor. Bu farzlardan birincisi Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanetlerin sahibi Allah. Emanetler ise ruh. İşte Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7'de Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152'de Allah Teala ahdinizi yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim 4 yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasını alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığımız zaman Nisa 58, Maide 7 ve Enam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretti, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığın ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadını tezkiye oluyor. Fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezkiye olması durumunu açıklar mısınız? Evet. Nefsi ammarede 15 bin zikir, fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen 107 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında, fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı 114. Nefsilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve Ruh 3. gök katında. Nefs-i mutmainne 21 bin zikir, %28 nur ve ruh 3. gök katında. Ruhun 3. gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derece arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir Fici Kuzun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazın miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefs-i marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer böyle bir slaytımız vardı, 7 safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa orada bir müjdelemek ve uyarmak var, evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, rümüşüde tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi. Mürşid, ruhunu Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyenler için uyarıcı. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimiz de hazırladığı tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Şimdi kısas şeriatı, anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa, o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, 7 kanunada nefs tezkesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı affı seçiyor. Aff ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup 7 kanunda nefs tezkesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı İyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte buluyor mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs Kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki, ensem senin elini acıttı. İkincisi, böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü, bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim birinci suali Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, çünkü o ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci sure Kur'an'da Allah-u Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de örneğin Hicr 9'da اَنَا اَحْنَا اَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَا لَوْ لَحَافِظٍ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah-u Teala'nın izni var. Cebrail Aleyhisselam var ve kişinin Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir kadın sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etti. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar örneğin muhacirin için konuşursak Mekke'den Medine'ye göç edenler hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı. Ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedefe ulaştıracak olan olay Allah'a güven ve Resul'e güvendir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de kul yetevabıkum melekül mevtüllezine vüküle büyüküm sümayla yatıracağım. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefs de ölümü tadıyor. Sadece ölen fizik vücut. Onun için Yunus diyor ki tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Ölen fizik vücut ne zaman ölür? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Ve bu mitokondrilerde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi elektromanyetik alanları ve o da çekim gücüyle bu devam ettiği süre içerisinde ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bir gün vazifeli melekler bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar bakın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu vefat etme olayı zahiride binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon sürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedeninden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerjiyi melekler kestiği zaman o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli meleklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her Hamd programının sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maazara. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Saran Kur'an Haran mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Bir insanda huşu oluşumu nasıl gerçekleşir? Huşu sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin huşu sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken, onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakin hasil ederek inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. أَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَقْ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Allah'ın zikri levh-i haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Demek ki huşunun sahibi olmak için iki şey lazım. Allah'ın zikriyle ve bu zikriyle haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla. Kaf 33'te Allah Teala men haşiye rahmane bil gaybi ve ca'a bi kalbin menib. Gaybde rahmana huşu duyan ve kalbi Allah'a dönük olan. Huşu Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha gaybde rahmana huşu duymak. Kaf 33, ikinci safha, %2'lik rahmet nuruyla hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak için üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safha huşu, fizik gücün Allah'a teslimi, beşinci safha huşu, nefsin, altıncı safha huşu, ihlas ve irşad, yedinci safha huşu ise iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Bir insanın yedi kalp şartının sahibi olabilmesi için öncelikle yedi inanç şartına sahip olması lazım. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Dört, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Öyleyse yedi inanç şartının sahibi olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiğini mutlaka huşu sahibi kılar. Dört tane kalp şartı ama mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması hasebiyle o kişi mürşide yedi inanç şartıyla ulaşır. Ve böylece yedi kalp şartının sahibi olarak mürşidine tabi olması halinde Allah-u Teala'nın emanet olarak kendisine üfürdüğü ruhu Allah Teala hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaşmış gibi de onu mükafatlandırır. İkinci sual, kalpteki huşu nasıl artar? Huşu tek yönlü bir dizayn değildir. Başka başka açılardan meseleye baktığımızda huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanmasıyla değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlar artırmayacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah-u Teala'ya teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Gerçekten de baktığımız zaman yedi amin olma kademesi, yedi safa rıza, yedi safa fela, yedi safa takva, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa salah. Bunların hepsini teker teker söyleyebiliriz ayetlerle. Öyleyse Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fennehu ya'munu bihafâ şâhi vel münker, şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadallâhi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Ve yedi safa huşuyu bir kere daha ekranda gösterebilirsek, birinci safa huşu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ikinci safa huşu 12 tane insanla müşride tabiyetin, üçüncü safa huşu ruhun Allah'a tesliminin, nefs tezkiyesinin, dördüncü safa huşu fizik vücut teslimi, beşinci safa huşu nefsin teslimi, altıncı safa huşu ihlas ve irca, yedinci safa huşu iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet, Nebire Sultan-ı Peygamber Biat-ı Şerif'inde ümmetimden ilk kaldıracak şey huşu, sonra namazdır buyuruyor. Çünkü ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan tek bir adam bulmayabilirsin. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Huşunun var olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa huşu da yoktur. Şimdi huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet. Biliyorsunuz bütün insanlar başlangıçta şeytanın hakimiyeti üzerinde olarak yaşarlar. Şeytan onların kılavuzudur. Ve bu sebeple insanlar Allah'a karşı huşu duymazlar. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşu unutmuştur. Ancak Kur'an'a tabi olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için şu sahibi olmak söz konusudur. Hadis-i Şerif'te ilk insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Büyük camiye girip de huşu olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınırlanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet yoksa zikir yoktur. Hidayet yoksa hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Ve bu 7 safa hidayetin zikirle yaşanacağını da görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır?
2: İbadetle, duayla, yalvarmakla işte.
3: İyilik yaparak da yani bir yere varmamız gerekiyor. Cennet ve cehennem olarak ikiye ayrılıyor. Kıyamet gününde zaten olacak bir şey. Yani bunu herkes de biliyor.
1: Kur'an'a göre ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Kavuşursak daha ne? Allah'a ulaşırsak daha ne? Allah'a kullardan eylesin kızım yani.
3: Murad ermek. Kavuşmak. Yani bütün bir dünya şeyinden kurtulmak.
2: Allah'a ulaşmak deyince Kur'an okumak, namaz kılmak, hem kendini de dinç hissediyorsun, rahat ediyorsun, gönlün rahat, huzurun rahat, ona yalvarmak, dua etmek gerçekten insanı huzur ediyor, ruhun rahatlıyor, ona ulaştığını zannediyorsun yani.
4: Ey yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya nasip eyle Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel dünya hayatında yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel benden olan emanet ve ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hem ruhun rahatlıyor hem de ona ulaştığını hissediyorsun dedi. Kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığın ibadetler midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, evvasta emirler var. Vasıtalarla hedefe ulaşılabilir. Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın bize gösterdiği 7 hedeften üçüncüsünü teşkil ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama bu vasıta emirler olmadan da olmaz. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığı ibadetlerle Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşmak. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslim emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derece derece bütün hedeflere ulaşacaklardır. 7 tane hedef emir ve 7 tane de vasıta emiri görüyoruz. Yani din hedeflerden ve vasıta emirlerden ibaret. Temel hedef teslim olmak. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslimlerini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve 12 tane insanla müşrine tabir olursa derece derece bütün hedeflere ulaşacaklar. Evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştireceklerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olan insanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlerine ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Biz yani bağlandığımız yer var. Diyorlar ki niye şey diyorsunuz, bağlanıyorsunuz, Allah var. Önce Allah zaten de temsilciler, herkesin müdürü var, mühendisi var ama onun bir şeyi. Bu da kurban olduğuma bir ders veriyor yani, öğretiyor. Bizlere ders veriyor, öğretmen gibi bir şey yani.
5: Allah yolunda fedakarlık yapan, sosyal hayattan uzaklaşan, sadece kendini Allah'a adayan insandır bence.
2: İçi kalbi güzel insanlar, salih insanlar.
6: Mesela güzel bir insanın kalbi tertemiz olmasını, kötülük dolmaması güzel bir şey oluyor öyle.
4: Çocuklar okula gitmezse nasıl şey öğrenecekler? Tabii ki önce Allah. Yani önce kurban oldum Cenab-ı Allah. Ama onun da bir elçisi olması lazım işte.
5: Yani dünyalık hayatı bir tarafa bırakan, ama şu ne düşünür bu ne düşünür demeden yaşayan, Allah'ın istediği gibi örtünen, onun içinde yani hayalı yaşayan, edepli yaşayan insandır bence.
3: Bir hadis duydum. Çok kötü adam, böyle içkiçi, kumarcı vesaire. Ama hayatında bir defa bir iyilik yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, bu kulun diyor, bu iyiliği yaptı diyor. Dünya üzerinde diyor. Ve bütün günahları affoluyor. Yani kabul olmayacak bir şey değil. Sadece iyilikten vazgeçmeyin sadece.
0: Misafirimiz bir hadis duydum. İçkiçi, kumarcı biri hayatında bir defa iyilik yapıyor. Bütün günahları affoluyor dedi. Kişinin yapacağı bir iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Aslında kişi birinci hedef olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Yapacağı iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillâh. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmeti neyle gelir? Bize Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yani demiş oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an kalpten o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor, yani affediyor. Fatır 5'te Allah Teala Ya eyyühennasu enne va'adallahi hakkın fe la teğurenekum el hayatı dünya fe la teğurenekum kirmete al gurur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisi için aldattığı insanlar şeytana itaat edenlerdir. Evet, dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, dünyaya meyledenler, şeytanın kendisini aldattığı insanlar da şeytana itaat edenler. Şeytana itaat ve dünyaya meyil. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emel. Heva haktan ayırır. Tuğlu emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş bize geliyor. Her birinin kendi has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yap. Borca salih amel işle. Eğer ahiret taleplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taleplerinden olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama ahiret taleplerinden değil de dünyanın evladı olanlar, onlar şeytana itaat edenler. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Mürşidinize ulaşırsanız, tabi ol dediğini gerçekleştirirsen o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çevirir. Allah Teala her zaman sizden, bizden yanadır. O bütün günahlarımızı affetmek ister. Ama buna uygun zemini biz oluşturacağız. Böyle bir şey mümkündür. Allah Teala kişinin bütün günahlarını affetmesi ve affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. Allah herkesi mutlu etmek için yaratmıştır ve mutluluğun reçetesini vermiştir. O reçeteyi tatbik edenler hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaşırlar. Dikkat edin, bu sizin talep, bizim taleplerimize bağlı olan bir husustur. Hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep? Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse konunun can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemek bizi cennete, Allah'a ulaşmayı dilememek de cehenneme. Yani bizim irademizin kullanımı çok önemli. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdim kalbimde. Yüksek isadenizle bir sorum olacak inşallah. Yeryüzünün de hoşluğu içinde Allah'ın vahmetini beklettiği doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Yeryüzünün de hoşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Evet. Fusilet 39'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Allah-u Teala yeryüzünü de huşu içinde dizayn ediyor. Bitkiler huşu içerisinde Allah-u Teala'dan bir şeylerin gelmesini bekliyorlar. Yağmur geliyor, gökten su indiriyor ve bu su onları canlandırıyor. Ölü görüntülü olan, yapraksız kopkuru dallardan ibaret olan tabiat tomurcuklanıyor, yaprak sahibi oluyor. Sonra da meyve vermek söz konusu o diyor. İnsanlar için kalbe Allah'ın rahmeti girdikten sonra huşu olayı başlıyor. Tabiatı ise önce huşu var, sonra Allah rahmetini gönderiyor. Allah'ın bitkileri ölüyken diriltmesi, bu şekilde gerçekleşiyor. Rüzgarın harekete geçmesi, rüzgarla yağmur bulutlarının çorak topraklarına ulaşması, rahmetin inişi, toprağın sızması ve kişinin zikri, rahmet ve fazlının inişi, kalbe sızması şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak, insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Zikir, Allah'a zikir ediyorsun işte. Allah Allah Allah diyorsun içinden. Yani diyorlar ki hükürüyor diyorlar. Her kişi hükremez ki ne? Sana bir heyecan geliyor. Yani onu sen haydi yap. Allah'tan sana heyecan geliyor da o zaman hükürüyorsun yani.
6: Kalbi temizliyor diye düşünüyorum. Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diye düşünüyorum.
2: Kendini şey yani ahirete hazır hissediyorsun. Huzurlu oluyorsun, kalbin rahatlıyor, gönlün rahatlıyor. Kalpten tabii ki yaparsan.
6: Ben sesli zikire de katıldım, kalbimin daha çok aydınlandığını, Allah'a daha çok yaklaştığımı hissettim yani.
8: Sabırlı olmayı düşünüyorsun, kötülük düşünmüyorsun kalbinde.
1: Zikirle kalbi aydınlanan bir insanda neler değişir?
4: Her zat kalbi açık olur, gözü açık olur, insanlık beller, insanlık eder, mıtırıp olmaz, kimseye kötülük etmez. Hak gözü açıldı diye konan yani.
6: Dedikodudan uzaklaşıyor mesela. Fitnelik yapmıyor mesela.
2: Huyu güzelleşir. Çok sabırlı oluyor. Daha mülayim, daha sakin. Yüzü nurlanıyor. Bütün insanlar tarafından da seviliyor böyle insanlar yani.
8: Karşıdan hiç kötülük düşünmez. Hep güzellikle düşünmeye çalışır.
3: Allah yakınlığı artar. Bir iyilik saçan bir insan olur yani. Melek gibi olur.
0: Bir misafirimiz içinden Allah dedikçe Allah'tan sana bir heyecan geliyor. zaman hükürüyorsun. Kendinden geçerek yüksek sesle bağırıyorsun. Her kişi hükürmez dedi. Zikir yaparken oluşan bu halin Kur'an'da bir karşılığı var mı? Cezbe evet. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. نَمَنْمُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجَرَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُولَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتٍ اَزَادَتْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Cezbe Allah-u Teala'nın bir insanın vücudunun üzerinde varlığını gönderdiği heyecan ceryanla o kişiyi sarsarak ispat etmesi halidir. Bu tahakkiki iman için bir ilk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cebrail aleyhisselam'dan cezbeyi alıyor. Böyle bir dizaynda ilk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçiyor. Sahabe devrinde ondan bütün sahabeye yayılıyor. Sahabenin çoğu cezbeyiydi. Cezbeyi manevi bir üstünlük olarak değerlendirmeyin. Ama mutlaka Allah'ın bir güzel hediyesi diye değerlendirin. Onu ait olduğu standartlarda değerlendirmeye çalışın. Evet, demek ki cezbe ile ilgili tam 6 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. 7 tane ayet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamun aleyküm. Rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual halletmek istiyorum. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama

güçlü kılar. Gözünüzü kapayın ve sizden bir şeyler yükselmekte olduğunu, Allah'ın oradan çıkarak tekrar size geri döndüğünü düşünün. Bu kanitin olma olayı sizi daha güçlü kılacaktır ve asıl hedefinize o zaman ulaşacaksınız. Allah razı olsun. Demek ki Ala suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Namazlarında feyezekkeru men yakşa, Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır. Yetecennemülel aşka, şakir olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Evet, namazlarında huşu duyanlar, namaz kılanlar, huzur namazını düşünenler, huzur namazının imanın başının üzerinde boşlukta Allah'a olduğunu düşünüp o şekilde zikirle namaz kılanlar, onlar huşu, gerçek huşu sahipleridir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın dört ayağı nedir, açıklar mısınız?

İslam üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama İslam'ın dört ayağı söz konusu ise bu. Dört tane teslimi de muhtevasına alabilir. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslim olmak üzere dört tane teslim yer içeriyor inşallah. İlme yakin, ruhun teslimi, irfan, fizik vücut teslimi, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini içeriyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam Sisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e ithafen Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır ifadesinden ne anlamalıyız? Ne anlamamız gerekmektedir? Söz konusu ayette Peygamber Efendimiz'e gök katlarının gösterilmesinde mi bahsedilmektedir? Açıklar mısınız? İsra 79 ayında makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemin ismidir. Makam-ı Mahmud'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen 4 halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alır. Derin imamı 7. katta çıkabilenleri çıkardıktan sonra zikir hücrelerinden Divan-ı Salihin'den dönenleri bu makama bekler. 7. katta Resuller için makam nikah müessesi tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yanında devrin imamı, ondan sonra 4 halife gelir. Ondan sonra geniş bir saha içinde 30-40 kişilik 6-7 sıra ard arda gelir. Divan-ı Salihinde, zikircilerinde, Ümmül Kitap'ta da herkes oturur ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Bunun hikmeti ve sebebi Allah'a aittir. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam hayırlarda yarışırken bu gayretlerin tasavvuf dışındaki insanların rakabetlerine dönüşmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, başkaları için yaşamak, başkalarını kendimizden öne geçirmek. Olay buysa sadece birbirimizi destekleyerek, herkesin kendisinin dışındaki insanları kendinden öne geçirerek Allah'a yaklaştırma sebebi olmasını düşünecektir. Onun bu dünyevi yarışlardaki gibi çelme takarak onu düşürmek, onun önden öne geçirmek düşüncesi asla hayırlarda yarışan insanlarda yoktur. Varsa bu zaten hayırlarda yarışmak değil, hırs ve şehvetin içerisinde boğulmaktır. Yapılması gereken

0: gerçeğine daimi zikre ulaştıran insanlar, onlar hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar da artık nefsinde afet olmadığına göre böyle bir rekabet olayı söz konusu değil. Örneğin infak olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söz konusu olduğu zaman Bakara 274'te Hazreti Ömer bu sefer hayırda ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim dediği zaman malın yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Ebubekir gelip her şeyin anahtarlarını Allah'a Resulüne teslim ediyor. Hazreti Osman bütün ticarette meşgul olan Hazreti Osman kervanın hepsini fi sebilillah ihtiyacı olan sahabeye dağıtıyor. Hazreti Ali mevcut olan her şeyi dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak harcıyor. Bunlar hayırlarda yarışan Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim birinci suali hamd ve şükrün cennetin meyveleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Hamd edenler, şükredenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Hamdın da yedi safhası, şükrün de yedi safhası yedi adeta yedi cennete tekabül ediyor. İkinci suali Rüce Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim esmalarının hamd ve şükür kavramlarıyla olan ilişkisini açıklayabilir misiniz? Evet. Er-Rahim esması hamd ile alakalı, Rahman esması şükür ile alakalı. Çünkü Allah-u Teala maddi nimetlere karşı şükretmemizi, manevi nimetlere karşı hamd etmemizi buyuruyor. Allah Resulü de Allah'ın katına şükürle çakılır ama hamd şükrünün anahtarıdır buyuruyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, din konusunda Allah'tan manevi hedefler tayin etmek, bu konuda da istikrar ve azimle hedeflere odaklanmak için kardeşler olarak nasıl çalışmalar içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize verdikleri bizi mutlak surette en güzel sonuçlara ulaştırır. Evvel emirde zikrimizi her şeyin önünde tutmalıyız. Ve 7 tane hedef bizim için olması olmaz şart, 4 tane teslimi gerçekleştirmeliyiz. Davranıcı biçimleri açısından da dışımızdaki her insana örnek olmalıyız. Allah'a davet, örnek olmak ve zikir her zaman hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu biliyoruz. Bazı ayetlerde salih amel ibaresi yer almaktayken bazı ayetlerde salih ameller ibaresi yer almamaktadır. Salih amel kelimesinin çoğul formda olan salih ameller şeklinde kullanılmasının özel bir anlamı bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? Salih ameller diye geçen bazı ayetler Kehf 46, Meryem 76, Taha 75, Mumin'in 100, Câsiye 21, Câsiye 30. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala salih amel diye buyuruyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalıcı olan salih ameller, nefsi esadici ameller sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Allah hidayette, hidayete ermiş olanın hidayetini artırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Câsiye 21. Amel olup salih amel işleyenlerle bunu yapmayanlar bir olmaz tabii Allah katında. salih amel işleyenler nefse eskisi yapanlar gibi onların ayetleri bölümleri eşit olacak değil diyor. Gerçekten de Câsiye 30'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Amini olanlara ve salih amel yapanlara Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanları gelince Rableri onları rahmetin içine koyar. İşte bu fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa suresi 41. ayetinde her kavimden bir şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz halde hani nasıl olacak buyuruluyor. Bu ayette Mehdi Aleyhisselam için söyleyebilir miyiz? Açıklar mısınız? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı ifade buyuruluyor. Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Peygamber olmayan Resuller bulunduğuna göre Mü'min 44, Bakara 87, Nahl 36 o gün göre sadece her ümmetten bir şahit ile getirileceğine göre şahitlerin hepsi peygamber olmayan Resullerdir. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi peygamber olarak şahitlik yapacağı buyuruluyor. Yani demek ki Nebi Resuller var, Veli Resuller var. Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul ama diğer Veli Resuller üzerinden hepsine her ümmetten Veli Resullerin üzerine şahitlik yapacaktır. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler,
1: şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere beraberiz, birlikteyiz. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef mutlu olmak. Ama Allah'ın zikri olmadan, Allah'la bir ilişki kurmadan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Geçici zevkleri yaşayabilir ama asla mutlu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatımızı Allah-u Teala muvakkaten belli bir süreyle bize vermiş ama bu ömür sermayesi içerisinde Allah'ın bizden istediği ihlasa ulaşmak, ahsen-i takvime ulaşmak. İnsanlar nasıl ahsen-i takvime ulaşabilir? Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize farz kıldığı hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Belki bunu zahiri alemdeki eğitim sistemine benzetecek olursak, Allah-u Teala'nın kutsal kitaplar çerçevesinde insana en üst noktada tayin ettiği hedef, bir profesörle benzetirsek, Allah'ın üniversitesinde iradesini teslim eden veli mürşitlerin hepsi bu seviyede. Ama onun altındakiler, muhlisler de diyelim ki, doçent olarak tarif edersek, onun altındakiler, ulu-elbab doktorasını yapmış olan kişiyle benzetirsek, muhsinler de fakülteyi bitiren insanlar var düşünürsek, zahitler liseyi bitiren olarak düşünürsek, alt kademede iki kademe daha var, ortaokul ve ilkokul. Öyleyse bu çerçevede bir benzetme yapabilirsiniz. Yani din deyince sadece bir takım vasıta emirleri yerine getirmekle din yaşanmaz. İlim, ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu, şeytanın maskarasıdır. Evvela, ilim söz konusu. Bu ilim bizi irfana götürmesi lazım. İrfan, bizi hikmete götürmesi lazım. Ve hikmet, hikmetin ötesine. Yani ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte bahsettiğim bu hedeflerin hepsinde Allah'ın bize öğrettiği bu çerçevede öğrenilmesi ve yaşanması gerekir. En üst noktada Allah'ın bize tayin ettiği örnek kimdir? Son şeriat kitabı kendisine indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Şimdi size bahsettiğim çerçevede bugün din yaşanıyor mu? Hayır. Yani bu eğitimin safhaların çoğu yok. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Adam ibadetlerini yapıyor ama ilmi yok. Ameli yok yani.
ilmi yok pardon. O zaman İslam'da niyet amelden üstün ve ilim ibadetin imamı, yani ibadetler, ameller neye tabi? İlme tabi. Her zaman muhterem efendimizin bize anlattığı bir hakikat var. 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşından itibaren sorumluluğunu yerine getirmeye başlasın. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse kurtuluşu yok. Neden kurtuluşu yok? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı nedir? Kalben ulaşmayı dilemek. E şimdi kişi kendi kendine düşünür, diyecek ki ya bak ben burada 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Buna ne olacak? İşte Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayat rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, yani dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması ile ilgili ayetleri inkar ederler. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatında o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ibadeti ne olursa olsun kesinlikle kurtuluşu yoktur. O zaman öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an'ın devreye girmesi lazım. İşte bir başka bu meyanda bir açıklama Resulullah'ın. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. İşte bu ilimsiz sofu şeytanın maskarası, o dediğimiz kişiler. Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. 65 yıl bu İslam 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor ve cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Kitabın hükmü devreye girmesini ne anlamamız lazım? Tebliğ kendisine ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Hayır, çünkü bu dünyada yaşayan bütün insanlar ya cennete ya cehenneme gideceklerdir. Cehenneme giren insanların hepsine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size tebliğ eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul ve Nezir geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi çünkü amel defterine girmiş. İşte tebliğ kendilerine ulaşmasına rağmen, kitabın hükmü devreye girmesine rağmen ulaşmayı dilemediği için, o zaman ulaşmayı dilemediği zaman durum neydi? Mesela tebliğ kendisine ulaştığı zaman ulaşmayı dilemese ne olur? Kim söyleyecek? Allah hasalarına engel koyuyor. Hasalları engelli olan insan bundan sonra ibadet yapsa, o ibadet o kişi nereye götürecektir? Cehenneme götürecektir. Ayetler bunu söylüyor. Gelelim öbür tarafa. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler. Peygamber Efendimiz'in verdiği bir misal var. 99 kişinin katili olan bir insan cehennemlik amel işliyor ama şunu söylüyor o 99 kişinin katili. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Tövbe öyle bir alalede tövbe mi? Ben kendi kendine insanın ben tövbe ettim demekle tövbe mi? Hayır, değil. Allah Resulü bu tövbeyi şöyle tarif ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük sona ermez. Öyleyse seyri sülükle tövbe arasında %100 bir illiyet rabıtası var. Kur'an-ı Kerim buna hicret diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hicret dediği Efendimizin anlattığı seyri sülüktür. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Ve amene lehu Lut. İnni muhacirun ila Rabbi. İşte ne zaman Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi oluyor, önünde tövbe ediyor. O
zaman diyor ki ben Rabbime hicret edeceğim. Onun için Allah Resulü bu ayetlere dayanarak tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, Allah'a göç sona ermez. Niçin Allah'a göç? Çünkü ruh Allah Teala zatından bize üfürmüş ve o ruh bize üfürülen ruh için Allah'ın zatı sığınaktır. Mehab'tir. Hangi ayet? Al-İmran 14. Vallahu endehu husnul mehab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatıdır. Onun için Allah Teala ben Rabbime hicret edeceğim. Yani ben sığınak olan Rabbime kaçacağım. Zariyat deli fefiru ilallahi. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Mesela bugün birisi ne diyor? Hapishaneden kaçtı. Ona ne deniyor? Firar etti. Ruh için bu beden bir hapishane mi? Evet. Ne zaman ayrılıyor bizden? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Tövbeyi gerçekleştir, gerçekleştirmez Allah'ın tayin ettiği müştüğünde ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve oradan seyri sülükle, Allah'a hicretle sonuçta Allah'ın zatında ifna oluyor. Allah'ın zatı o ruh için mehab'tır, sığınaktır. Ama Allah'ın zatına sığınan, fena fillah noktasına ulaşan kişi için o ruh ne yapmıştır? Allah'a sarılmıştır. Nisa 175'te فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمُنُوا بِاللّٰهِ وَتَعْسِبُوا بِهِ. Allah'a iman eden ve ona sarılan. Dolayısıyla ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'a sarılmış oluyor. Allah'a sığınmış oluyor. Allah'a sığınan, sarılan ruhun Kur'an'daki karşılığı ne? Allah'ın zatına ulaşan ruh o evvaptır. Yani sığınağa ulaşmış olan kişi. İşte bu açıdan Allah Resulü örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Resulullah kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyenler için örnek. Kimler için örnek? وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. Öyleyse bizim önümüzde örnek var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Ama baktığımız zaman kişi cennetlik, cehennemlik amel işliyor fakat cennete gidiyor. İşte bu cehennemlik amel işleyip cehenneme giren kişi için Allah Resulü ne diyor? Cehennemlik amel işliyor, kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ama cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Ne zaman? Kitabın hükmü devreye giriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı. Tekrar ediyorum, yani Kur'an-ı Kerim bu şifreyle açılıyor. Yani mesela şu anda bilgisayar programları var. Hepinizin bir şifresi var. O şifreye gitmedikçe sizinden faydalanabiliyor muyum başkaları? Hayır. İşte Kur'an-ı Kerim'in şifresi de nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin şifresi nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü anahtar, gök kapılarının anahtarı kimin elinde? Rehine olan nefsin elinde. O kalp açılmasa, gerekli nurlar kalbe girmese, gök kapıları ruha açılabilir mi? Hayır. İşte bu açıdan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kesinlikle hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. İşte Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek ve kim hangi günahı işlese iyileşsin. Hiç önemli değil. Kalben ulaşmayı dilediği an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Şimdi insanı cehenneme götüren kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahlardır. Başka bir insan bize günah kazandırabilir mi? Hayır, mümkün değil. Yani
sadece kendi serbest irademizle kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyoruz. Başka insanlar bize derece kazandırabilir. Ama başka insanlar sebebiyle bizim derece kaybetmemiz mümkün değil. Derece kaybı sadece kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz şer fiillerin bir neticesidir. O diğerinden fazla olursa cehenneme, ama kalben ulaşmayı dilersek, şartlar ne olursa olsun, ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın verdiği hüküm gereğince Allah bizim günahlarımızı örttüğü için günahlar sıfırlanıyor. Günahlar sıfırlayınca otomatikmen o kişi tek bir dilekle mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alıyor. Şimdi bu ayetlerle örtüşen Peygamber Efendimiz'in hadisine bakalım. Eşşeriati akvali, ettariki efali, el marifeti ekvali, el hakikati esrar. Arapça okudum bu hadiste. Allah Resulü ne demiş oluyor? Şeriat sözlerimdir. Peygamber Efendimiz'in sözleri ayet-i kerime değil mi? Peygamber Efendimiz'in sözleri Allah'ın ayetleridir. Tarikat fiillerimdir. Tarikata ulaştığı zaman artık o noktadan itibaren kişi amel işlemeye başlıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, zikir yapıyor vesaire vesaire. İnsanlara iyilik yapmaya başlıyor. Tarikat fiillerimdir. Marifet tavırlarımdır. Yani davranış biçimleri. Hakikat de benim sırlarımdır. Bizim davranış biçimleri açısından biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Kısas şeriatı, af tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek hakikati ifade ediyor. Öyleyse insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Biz burada yıllardır Efendimizin bize öğrettiği Kur'an ilmiyle ve hakikatleriyle biz dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Hedefimiz sahabe gibi, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe gibi, İncil'deki dini yaşayan havariler gibi, Tevrat'taki dini yaşayan Rabbaniler gibi biz dinimizi yaşamak isteyenleriz. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar olarak. Başka bir gaye yok ve bu yaşamada da işte Resulullah'ın sözü, şeriat sözlerim, tarikat fiillerim, marifet tavırlarım ve hakikat benim sırlarımdır diyor. Evet, Allah'ın sırları. Dolayısıyla bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Mürşide tabi olduğumuz zaman tarikat, tarik Arapçada yoldur. Tarikat bunun çoğulu yollar demektir. Gerçekten ruhumuz bizden ayrıldığı an sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm devrin imamının dışındaki mürşitlere tabi olanların dergahından devrin imamının dergahına ulaştıran baş gözüyle görülmeyen yeryüzünün satına paralel yatay sebiller, sebil-i reşat var. Mümin 38'de ya kavmi kâlezine âmene ya kavmi ittebi'ûni âtikum sebil-i reşat. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Devrin imamının dışında, çünkü devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamının dışında vesile olanlar kim Allah onlara göstermişse, o vesileye tabi olmuşlarsa, tabi olduğu vesilenin dergahından devrin imamının dergahına bir yol var. Bunun adı ne? Sebil-i reşat. İşte o kendisine tabi olan müridini nereye getiriyor? Devrin imamını ana dergahına getiriyor. Çünkü ruhların Allah'a ulaşması tek bir yolladır. Adı sırat-ı müstakim. Bu da tek bir kapıdan gerçekleşiyor. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar bütün ruhlar Allah'a ulaşmışlarsa sadece
altın kapıdan, ana deryahtan Allah'a ulaşıyorlar. Tarık-ı müstakim olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu yolun girişi de çıkışı da aynı kapı. Yani altın kapıdan ruhlar çıkıyor ve seyri sülüklerini yapıyorlar. Sonra yedinci katta ulaşmadan evvel tekrar bir altın kapıyla karşılaşıyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın kendilerine verdiği o fetih elbisesi giydikten sonra verdiği kılıçla yedi bakladan oluşan zincire vurulduğu zaman ne oluyor? Altın kapı yine açılıyor. Girişteki altın kapıyla yedinci kattaki altın kapı aynı kapı. Yani ruhlar o kapıdan mutlaka geçiyorlar. İşte iki altın kapı arasındaki dikey yola Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Tarık-ı müstakim diyor. İki altın kapı arasındaki ruhların seyri sülük yaptığı, Allah'a hicret ettiği emr alemindeki bu yola Allah Teala tarık-ı müstakim, yedi tane gök katı açılıyor. Her gök katı arasındaki yola Allah bir tarık diyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ Ve sizin üzerinizde biz yedi tane tarık yarattık. وَمَا كُنَّا عَنَا الْخَلْقِ غَافِلٍ Yani Allah Teala kainatı yaratırken bunu gerçekleştiriyor. Her gök katının arasına Allah Teala bir tarık diyor. Yedi tarıkın birleşmesi tarık-ı müstakimi ifade ediyor. Bunları niye söylüyoruz? Kur'an ilmini bilmeyen insanlar sakız gibi tarikatları ağızlarında çiğneyip duruyorlar. Halbuki tarikat, tarik yoldur. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Bu yol insanı Allah'a ulaştırıyor. Ama Kur'an'da başka bir yol daha var. Şeytana ulaştıran yol. Sebil-ül gay, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. İster Allah-u Teala cehenneme şeytana ulaştıran yol desin, tarik-i cehim. İster yine cehenneme, ateşe, şeytana götüren sırat-ı cehim desin, ister sebil-ül gay desin. Bunlar cehenneme götüren yollar. Fırkalara ait olan yollar. Ama Allah'a ulaştıran, cennete götüren yol istisnasız sebil-i reşattır, tarik-i müstakimdir ve sırat-ı müstakimdir. Bir gün Allah Teala kainatı bize gösterirse işte kainat cinsesiz insan vücudu şeklinde ve biz bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresinde yaşıyoruz? Tam kalbine tekabül eden dünyada yaşıyoruz. Dünyadan Zat-ı Arş'ta olan Allah'a giden yolun adı Sırat-ı Müstakim. Dünyadan Esfel-i Safi'ne şeytana götüren yolun adı Sırat-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki yol. Onun için Bakara 256'da Allah-u Teala dinde zorlama yok. Kate benüştüm yalgayı. İrşat yolu da, gay yolu da kimin tarafından açıklanmış? Allah tarafından açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Allah Teala'ya kavuşturan yolu bulmak farzdır. İnsan her bakımdan aşağı bir varlıktır. Her bakımdan çok aşağıdadır. Allah Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Alül Ala Allah'ın zatı ama insan da esfel-i safiline reddedilmiş vaziyette. Ondan gelen feyizlerin alınması yani Allah'tan gelen fazlaların alması verici ile alıcı arasında bir bağlantının olmasına bağlı. Bir yakınlık olması yani bir tarafta verici kimdir? Veren Allah'tır. Alıcı kim? Biz insanlarız. Vericinden onu alabilmemiz için neye bağlı? Bizim almamız lazım. Arada bir vasıtanın olması lazım. Bunun için yolu bilen bir kılavuza, bir mürşide ihtiyaç var. İşte ne zaman kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sorarsa ne olur? Mutlak surette Allah-u Teala o mürşidi gösterir. O mürşit artık o kişiyle Allah arasında
bağı gerçekleştiriyor. Onun için evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Şaki cehenneme giden insanların genel adı. Yani evliyaya tabi olan cehennemliklerden olmaz diyor. Evliya. Evliya alelade insanlar mı? Hayır. Evliya 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi. Böyle bir kılavuza kesinlikle ihtiyaç var. Onun için Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Zillet nedir? Alçaklık damgası. Yani insanlar aşağıların aşağısındadırlar. Zillet damgası vuruldu. Dürübet aleyhim zilletu eynemâ sikufu ilâ min hablillâhi ve hablin minennâs. Yani Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan da başlangıç noktasında onun üzerine zillet damgası var mı? Var. Ama kendisini kurtarıyor. Zillet damgası olan kişi davete muhatap olduğu zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyince ki sırat-ı müstakim adım atıyor. Hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide ulaşıyor. Tabi oluyor. Ve böylece zillet damgasından kendisini kurtarıyor. Dürübet aleyhim zilletu aynema sikufu hablin minallahi ve hablin minennas. İki ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın tayin-i mürşid. Öyleyse bütün insanlar için dini yaşamanın olmazsa olmaz farzı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kitabın giriş kapısıdır. Arkasından hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, bu da Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği hidayetçidir. Dinin de iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı bize açıklayan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi mutluluk. Öyleyse hidayeti bilmeden insanlar hangi ameli yaparsa yapsın, o amelin onu kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. O halde hepimiz için kesinlikle farz olan mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. İnsanla Allah arasında Allah nasıl 7 tane hedef tayin etmişse, mesela bazen kardeşlerimiz ben dua etmek istiyorum, hacet namazı kılmak istiyorum, nasıl dua edeyim? Biz de diyoruz ki Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Biz o duayı yapıyoruz. Bir daha tekrar edelim. Ey yüce Allah'ım, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetleri için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiret etmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz saadete ulaştırmayı dileriz. Ey yüce Allah'ım, fıska ve delalete düşmekten senden hayır hasenat dileriz. Hayır hasenatın hamdini şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Bizim yaptığımız dua bu. Ama daha başka ne dua yapabilirim? Allah sana hedefler tayin etmiş. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilediysen ikinci niçin dua edeceksin? Beni mürşidime ulaştır. Mürşidine tabi olursan niçin dua edeceksin? Ruhumu kendine ulaştır. Ruhun Allah'a ulaştıysa niçin dua edeceksin? Fizik vücudu teslimine talep et Allah'tan. Fizik vücudu teslim ettiyse niçin talep edeceksin? Neye dua edeceksin? Beni daimi zikre ulaştır. Daimi zikre ulaştıysa niçin dua edeceksin? Beni ihlasa ulaştır. İhlasa ulaştıysa niçin dua edeceksin? Beni salaha ulaştır. Yani hedefler var, hedefler var, hedefler var. Allah'ın bizler için tayin hedeflere ulaşmak farz ve vasıtalarla bu hedefe ulaşılır.
Bu vasıtalardan bir tanesi de duadır. Mutlaka dua etmek lazım. İşte Peygamber Efendimiz Umayye'den bakın ne diyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor ve Peygamber Efendimiz de bize emrediyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Peygamber Efendimiz'e nasıl emrediyorsa bize de emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum size. Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesine ne diyor? Feiza kuriyel Kur'anu fastemi'u lehu ve ensitu leallekum turhamun. Ne yapın? Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun. Böylece rahmete kavuşun. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Sonra itaat etmeyi emrediyorum. İtaat etmemiz için ne lazım? Biat etmemiz, tövbe etmemiz gerekir. Sonra cihadı emrediyorum. Cihadı gerçekleştirmek için ne lazım? Zikir yapmak lazım. Men cahade fennemâ yücâdü li nefsi. Sonra hicret etmeyi emrediyorum. Hicret etmek için ne lazım? Ruhumuzun yola çıkması lazım. Sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Tekrar ediyorum bakın. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Ve hicret etmeyi emrediyorum. Cihat, nefse karşı olan cihat. Hicret, ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Dinimiz 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama Allah Teala tevhidi emrediyor. Tevhid ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Cemaat olmayı emrediyorum diyor Allah Resulü. Tek cemaat. Ve üçüncüsüne teslim olmak. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Fıska düşen kişi. Fıska düşen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a çok zikretmeniz lazım. Yani en az 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar zikir? 13 saat zikir. Siz 13 saat zikrederseniz neyi ispat etmiş olursunuz? Ya Rabbim, benim için sen benden daha kıymetlisin. Ben değil sen. Neyi ispat etmiş oluyoruz? Zikirle. 24 saatlik zaman diliminde 13 saat zikri biz kime ayırıyoruz? Allah'a 11 saatlik zikir bize kalıyor. Biz Allah'ı kendimizden öne geçiriyoruz. Ama ikinci bir şey daha var. Sadece Allah'ı kendimizden öne geçirmek değil. Dışımızdaki bütün insanları da kendimizden öne geçirmemiz lazım. Ötelere ne zaman oluyor? İşte o daimi zikre ulaştığımız an. Artık kendimiz için yaşamıyoruz. Kim için yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz, yani başkaları için yaşıyoruz. İşte o noktaya da gelebilmemiz lazım. İşte ancak cemaatte tekrar dönerse müstesna. Fıska düşen kişi tekrar tövbe alır da hidayete erebilir mi? Evet, hangi ayet bunu söylüyor? Nisa 137. Ennellezine amenü sümme keferu. Sümme amenü sümme keferu sümme ezdadü küfren. Yani aminum sonra tekrar küfre düşerse, fıska düşerse. Sonra aminu tekrar fıska düşerse, o zaman küfrünü artırırsa o müstesna. Ama tekrar tövbe ederse kesinlikle o tekrar Allah-u Teala tövbesini kabul edip hidayete erdirebilir. Kim cahiliye davasını iddia ederse cahiliye dönemindeki adetleri, kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet, aynen Nebile Sultanı Peygamberim şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani ibadet onu ne yapmıyor? Kurtuluşa ulaştırmıyor.
kurtuluşa ulaşabilmesi için ne lazım? Mutlak surette dinlemeyi, mutlak surette itaat etmeyi, mutlak surette cihad etmeyi, mutlak surette hicret etmeyi ve mutlak surette cemaat olmayı. Bu da hepsi bir dilektir. Yani her ne kadar ayrı ayrı söylesem de size, bunların hepsinin hülasası aslında nedir? Bir dilek. Neden bir dilek sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercu liqa Allah efendi hazretleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun tayin ettiği vakit mutlaka gelecektir. Yani mutlaka gelecektir dediğine göre mutlak manada daima sözünü yerine getiren kimdir? Bir tek zat var. O Allah. Tek bir zat var o Allah. Dolayısıyla o açıdan istisnasız onun vakti gelecektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan bir garanti alıyor, söz alıyor. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, kalpten bu dilek olursa, Allah bu talebi kalbimde görürse, ondan sonrası kime aittir? Ondan sonrası Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösteriyor. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösterince ona itaat etmeyi Allah sevdiriyor, mürşidi sevdirdiği için. Zikri sevdirdiği için cihat etmeyi Allah sevdiriyor. Hicreti Allah sevdiriyor. Hepsini Allah gerçekleştiriyor. Sonunda onu cemaatin bir ferdi kılıyor. İşte şu anda dergâhta şu cemaatte yer aldığımız gibi. Ama cemaatten tekrar ayrılabilir mi? Evet. Ne zaman ayrılabilir? Nahl 106, 107, 108. Bakın bu ayetleri okusak ne görüyoruz? Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, artık Allah'tan bir gazap onların üzerindedir, onlar için azim azap var. Niye fıska düşüyor? Nahl 107 cevap veriyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesinde eşlerine ne diyor? Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterseniz Allah mutlaka mükafatını size verir. Bir dakika, bu ey Nebi, Peygamber zevcine de ki eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız ben sizi şey diyorum ama 29'a bakalım şimdi. Ahzab 29. Eğer siz Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızda muhsin kadınlar için mükafat hazırladı. Size mükafatını verecek. Öyleyse kim Allah'ı isterse, kim Resulünü isterse, kim ahiret yurdunu isterse onun mükafatını mutlaka Allah-u Teala'ya verir. Ama Allah onu ahiret yurduna ulaştırdıktan sonra, ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra, bakın Nahl 107, tekrar dünya hayatına dönerse, onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeli. Dünya hayatına dönerse, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ne yapıyor Allah-u Teala o dünya, ahiret yurdundan sonra, ahiret hayatından sonra dünya hayatına dönen kişi? Onlar Allah'ın kalplerini, işitme hasarlarını, görme hasarlarını tab ettiği, mühürlediği kişilerdi. Zaten başlangıçta oydu. Tekrar kazandıkların hepsini kaybediyor. Tekrar Allah-u Teala onun kalbine mühür basıyor. Kalbi kapatıyor. Kalp kapanınca o kişiyle Allah arasında verici devreden çıkıyor mu? Evet, yani bir alıcı, bir de kesinlikle verici. Zaten vericiden biz aslında Allah'tan aldıklarımızı kimin vasıtasıyla alıyoruz? Mürşit vasıtasıyla alıyoruz. Ama o devreden çıkınca bizdeki alıcı da kapanıyor. Kalp da kapanıyor. Ve alıcı verici tamamen devreden çıkıyor. Ve kişi alelade umurundan bir aşağı haline geliyor. Tıpkı
Allah niye yaşayan ölülere benzetiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri? Ölen insan da bu şekilde. Ölen insan fizik ucuna gelen enerjiyi Allah kestiği zaman ruh da sağ tarafta dörtlerin kürekte yer alıyor. Nefs de aynı şekilde. Fizik beden, fizik beden bir eşya gibi artık. Öyleyse bu ruh Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, nefs tezkiyesi olmadıkça o tip insanlar yaşayan ölüler olarak karşımızda duruyor. Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'ın davasına itiba ediniz, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Gerçekten de Allah Teala ne yapıyor? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimiz ne diyoruz? Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde Allah Teala ruhumuzdan misak, pardon, nefsimizden yemin, fizik ruhumuzdan misak veya fizik ruhumuzdan ahd almış. İşte bize Müslümanlar ismini, bize müminler ismini, bize Allah'ın kulları ismini ne zaman yapıyor? Biz bize düşeni yaptığımız zaman. Şimdi Rum 53 ile Nahl 81'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Nem 81'e baktığımız zaman. وَلَا تَهْتِيُ الْعُمْيَا عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen o körleri delaletten hidayete erdiremezsin. اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُمِنُ بِعَيَاتِنَا Sen sadece ayetlerimize ne yapmayı? İman edenlere işittirebilirsin. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Allah bana emretti, ben de size emrediyorum. Neyi emretmişti? Dinlemeyi. Neyi emretmişti? İtaati. Neyi emretmişti? Cihadı. Neyi emretmişti? Hicreti. Neyi emretmişti? Cemaat olmayı. Bunlar hepsini bir bir sayıyor. Hepsini tek tek sayıyor. Şimdi bu ayetlerden Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne anlıyoruz? O körleri, delalette olan o körleri hidayete erdirecek desin. اِنْ تُسْمُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece kime işittirebilirsin? Ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlere iman edene işittirebilirsin. Onların adı ne? Ben Müslümanım. Nedirler onların ismi? Müslüman. Ben size Müslümanlar olmayı, ama kişi gelip de hacet namazı kıldığı zaman, müşriklere tabi olduğu zaman kalbine ne zaman iman yazılır? Tövbe sırasında. Kalbe o zaman iman yazılıyor. Ve kalbe iman yazıldığı zaman size itaati, size cihadı, size hicreti emrediyorum. Öyle mi değil mi? Burası da böyle. Demek ki size Müslümanlar ismini mutlaka Müslüman olabilmemiz için ne lazım? Allah'a ulaşmayı

size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Başlangıç noktasında bütün insanlar kimin kuludur? Şeytanın kulu. Hangi ayet gereğince? Zümer 17. Hepsi şeytanın kulu. وَالَّذ۪ينَ اِنَشْتَنَبُوا تَعُوتًا يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا لِلّٰهِ Size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Öyleyse Allah Teala bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacağımıza dair. وَنَيْبُدُونِ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte kişi ne zaman seyri sülükü tamamlarsa, ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, yedi kademede nefs tezkiye olursa, fizik vücutta ne olur? Şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Neden? Fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, %100 Allah'ın emirlerini akla ulaştırıyor. Ama nefs de ne kadar nurlanmış? %51 nurlanmış. %49 karanlık. Artık şeytan nefsin %51'ine tesir edemiyor. %51'lik taleple nefs de akla pozitif taleplerde bulunuyor. O zaman bu haliyle bu fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş mudur? Kul olmuştur. Ama vazife burada biter mi? Hayır. Sadece ruh misakini yerine getirmiştir. Yemin de devam ediyor. Ama fizik vücudun gerçekten Allah'a verdiği ahdi bütünüyle yerine getirmesi ne zaman bağlı? Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin kul olduğu zaman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ben Allah'a yakın birisi olmak istiyorum ya Resulullah. Ne yapmam lazım? Allah'a kul oluyor Allah Resulü. Bir sene sonra gelince ben Allah'a kul oldum mu komşularına söyle diyor. Şimdi fizik vücudunu teslim eden bir insanın çevresiyle ilişkisi ne? Kendisine hangi zulüm yapılırsa yapılsın. Fizik vücudunu teslim eden bir insan ne yapar? Davranış biçimi nedir? Aftır. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah öyle demiyor mu? وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقْمِنَ فِي سَرَّيْ وَدَرَّيْ وَكَازِمِنَ الْعَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte öfkelisini yutan, insanı affeden bir nokta o kişinin muhsin kul olduğu nokta. Ali İmran 134'te belirli. Başka bir muhsin kulun özelliği ne? Onun vazifesi tebliğdir ama tartışma yok. Hiç kimseyle tartışmaz. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa... فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ De ki ben ve bana tabi olanlar ne yaptık? Biz veçimizi Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplenimleri söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir önce. Ama eğer yüz çevirirlerse senin vazifen nedir? Tebliğdir. Onun için kardeşlerimiz tebliğ peygamberlerin mukaddes görevidir sevgili kardeşlerim. Peygamberin görevi nedir diye bir size sual sorarsa ne diyeceksiniz? Tebliğ etmek. Tebliğin esaslarına baktığımız zaman ayetlerde ne diyor? Tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeyi size vermek istiyorum. 7 tane ayet-i kerimeyi baktığımız zaman Nahl 125 bir kere hikmetle Allah'a davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Yani ayetlerle. İkincisi güzel sözlerle tebliğ edeceğiz. Halk arasında da bir söz var. Tatlı söz ne yapar yılanı? Derinden çıkartır. Yumuşak konuşacağız. Benim şu anda sert konuştuğum gibi değil. Yumuşak konuşacağız. Ankebut 46'da ehli kitapsa bu kişi, yani kitaba iman ediyor ehli kitapsa, güzel sözlerle ikna edeceğiz. Enam 108'de, onun kutsallarına sövmeyeceğiz. Mesela şu anda fanatikler var, futbol fanatikleri. Sen gidip onun takımına bir kötü söz söylersen ne olur? Evet, öyle olmayacak. Hiç kimsenin kutsalına negatif söz söylemeyeceğiz. Ve bizim tebliğimizden hedef ne? Sadece onun Allah'a bir yol tutmasını tavsiye edeceğiz. İnna hazi

Tezkiye, bunu benim sana söylediklerim ayetler nasihattir, öğüttür. Dilersen Rabbine giden yol tutabilirsin. Furkan 57. Tebliğime karşı ücret istemiyorum. Sadece Rabbine giden bir yol tutmanı istiyorum. Ve Bakara 256'da zorlamayacaksın. Öyleyse sevgili kardeşlerim gayet basit. Çok çok kolay, zorlamayacaksın. Sadece nasihat edip ulaşmayı dilemeyi ona söyleyeceksin. Kimsenin kutsallığına negatif söz söylemeyeceksin. İkna edici olacaksın. Yumuşak söz söyleyeceksin. Tatlı söz söyleyeceksin ve ayetlerle tebliğ edeceksin. Hepimizin vazifesi bu. Fizik vücut tesliminin olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi bu 7 ayet-i kerimeye uyarak Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Ama hepimizin vazifesi bu Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala ne yapmıştır? Bize Müslümanlar, bize müminler ve bize Allah'ın kulları olarak isimlendirmiştir Allah'ın izniyle. Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sizin içinizden maruf emreden, münkerden nehy eden bir ümmet olsun. Onlar felaha erenlerdir. Gerçekten maruf emretmek, münkerden nehy etmek kimin hakkıdır? İradesini de Allah'a teslim edenlerin hakkıdır. Yani eğer o kişi iradesini kullanıyorsa, ondan sadır olan bunu yap, şunu yap, aslında ona onu söyletiren kim? Allah. Dolayısıyla Allah emretmiş oluyor. Emrediyorsa Allah emrediyor. Tabii Rabbani yolla zulmani yolu ayıran şey kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hani eskiler belki siz de duymuşsunuzdur. Şeriate uymayan bir kişi havada uçsa ona ne demek lazım? Defol, sen şeytan ilanesin. Şeriate uymuyorsa. Şeriat dediğimiz ne? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın söylediği her şey nerede mevcut? Kur'an'da mevcut. Ama o kişi şeriate uymuyor. Ama fizik ötesi bir takım şeyler. O zaman fizik ötesi bu istirajları ona yaptıran kim? Şeytan. İşte nefsi cilalanan bazı kimseler harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürünmektedirler. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, yani evliyayı bunlardan ayıran bazı her sözünün, her hareketinin şeriate uymasıdır. Şeriate uymadığı takdirde hayır. Kalplerinde o evliyanın yanında olanlar Allah sevgisi hasıl olmasıdır. Başka şeylerden onları soğutmadır. Yine bu meyanda başka bir Peygamber Efendimizin hadisi. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şöyle diyorum. Üç, dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet. Diğerisi de tevhid, cemaat olmak. Diğeri de teslim. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise şeytan uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde de ise ona üzülen kimsedir. Cemaatte yer alan işte o mümindir. Yani iyilik yaptığı zaman mutlu olan ama kötülük yaptığı zaman da o yaptığı kötülükten pişman olan, üzülen kişi o mümindir. Allah-u Teala bunu açıkça ifade ediyor. Öyleyse cemaatle birlikte olun, cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani mürşidi olmayan kiminle beraberdir? Evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bezir Bistami Hazretleri'nin sözü buradan geliyor. Tek başına kalanla beraberdir şeytan. İki kişiden uzaktır. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır ayetleri şu anda ekrana geldi. Araf 27, Sebe 20, Araf 30, Nahl 36, Haç 53, Nur 21. Bu ayetler bize bunu bildiriyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölümlüdür. Başka bir şey daha vardı. Cahiliye ölümüyle size neyi hatırlatması lazım? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun.
kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölüyor. Öyleyse zamanın imamına arif olmayan, mürşidine tabi olmayan cahiliye standartları nasıl ölüyorsa cemaatten ayrılan da kesinlikle cahiliye standartları ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cahiliye adetleriyle ölmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? En az 13 saat zikri kendimize hedef itazi etmemiz lazım. Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapın? Allah'ı çok zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'ı çok zikredenler için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ رَسُولُ اللّٰهِ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, يَوْمُ الْآخِرِ اُمَانْ, Allah'ı çok zikredenler için Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en güzel örnek. Allah'ın tekliği için kim örnek? Hazreti İbrahim aleyhisselam, onunla beraber olanlar. Bakın Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Mümtehine 4'te Allah Teala şöyle buyuruyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Evet, Hazreti İbrahim, onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık göstermiştir, öfke. Hazreti İbrahim'in babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şey önlemeye malik değilim. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız sanadır. Öyleyse evvela yönelmek, sonra tevekkül etmek ve sonra varmak, ruhumuzun Allah'a varması. Evet. 0 ile 14 basamak arasında yönelmeyi, 14 ile 21. basamak arasında, 14. basamakta tevekkül etmek başlıyor. Allah'ın vekilini vekil tayin etmek, mümin olmayı, daha sonra da ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmayı, vuslatı tarif ediyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, ölürse o cahiliye hükmüyle ölür. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa yine o cahiliye hükmüyle ölür. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer almadığı süre içerisinde biz ne yaparsak yapalım, neredeyiz? Cahiliye standartları içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın röntgenini çektiğimiz zaman üç halde olabilir. Cahillerden olabilir, ilim verilenlerden olabilir, ilim sahibi olabilir. Cahillerden olanlar, Kur'an-ı Kerim kendilerine kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar. Ama ilim verilenler kimlerdir? İlim verilenler de onlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olanlardır. İlmin sahipleri, ilmin sahibi ruhunu teslim eden, ilmin sahibi fizik vücudu teslim eden, ilmin sahibi nefsini teslim eden, ilmin sahibi ihlasa ulaşan, ilmin sahibi iradesini teslim eden. Yani ne kadar Allah'a teslimseniz o kadar ilmin sahibisiniz. Teslimiyetiniz oranda. Gerçek ilim sahibi kimdir? Gerçek ilim sahibi Allah'ın zatına şahit olanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi bu ulilmi. Şehid Allahu ennehu. Allah şehadet etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Demek ki Allah'ın zatına, vahid olduğuna şehadet eden kim? Allah. Melekler de şahitlik ediyorlar. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. Ondan başka ilah yok. Öyleyse bir ilim sahibi var ki o Allah'ın zatına şahit. Ama henüz
ilim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhlisler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan ulelbab var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhsinler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan zahitler var. Diğerleri ilim verilenler. Ulaşmayı dileyen müşrine tabir olan onlar ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler, ilmin sahipleri ve diğerleri. Efendimiz her zaman bir sohbette çokça şunu tekrar ediyor. Hak için halk ile. Bu zaviyeden düşünürseniz, 7 safhanın 7'si siz hep kim içinsiniz? Hak içinsiniz ama halk ilesiniz. Fakat ne zaman Allah sizi irşada memur ve mezun kılarsa, o noktadan itibaren artık siz kimsiniz? Hak ile halk içinsiniz. İşte gerçek hak sahipleri hak ile halk için olan, onlar gerçek ilim sahipleridir. Ama diğerleri kendi seviyelerine göre ilim sahibidirler. İlim sahibi olmak hangi sorumluluğu beraberinde getiriyor? Öğretmeyi beraberinde götürüyor, ilim sahibi olmak. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım. Hayır diyor Allah-u Teala. Sen insanlar sana ne kadar ilim sahibi desinler diye yaptın. O zaman bunlar kimlerdir? Bunlar da mürşitlerine tabi olmayan, nefs eskesi yapmayanlar. Yani ilim sahibi olmuşlar ama hak için mi olmuşlar yoksa kendileri için mi olmuşlar? Evet, hak için değil. Kendileri için olmuşlar. Ben sana işte dün ilim verdim, ben anlattım diyor. Hayır diyor, sen anlattın, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptım. Bunlar hangisidir? Hazreti Ömer'in sözüne sahip olanlar. Hazreti Ömer ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İnsan şeytanlar öyle değil mi? İnsan şeytanlar Allah'ı biliyorlar mı? Ama isyan ediyorlar. İnsan şeytanlar şeytanı biliyorlar mı? Ama itaat ediyorlar. İnsan şeytanlar dünyayı biliyorlar mı? Ama meylediyorlar. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İnsan şeytanlar. Ama asıl olan daha ötesi Allah'a ulaşmayı dilememiz, mürşide tabi olmamız ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmakla. İşte Resulullah bu sebeple Allah bana neyi emretti? Size emrediyorum. Dinlemeyi size emrediyorum. İtaat etmeyi size emrediyorum. Cihat etmeyi size emrediyorum. Hicret etmeyi size emrediyorum. Ve cemaat olmayı size emrediyorum. İşte bu dinin vahdet kısmı dinlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyilmeyi ifade ediyor. Tevhid kısmı bu üç unsuru birden ihtiva ediyor. Cemaat kısmı da mutlak surette hepimizin Allah'a teslim olması, Allah'a kul olması gerekir. Allah'ın izniyle. Ve Allah Teala bütün bunları hepsini bize tek tek söylüyor. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Yani dinle fırkalara ayrılanlar, fıska düşenler hepsi tefrikadadırlar ve onlar azabı yaşayacak olanlardır. Cemaat rahmet. Sevgili kardeşlerim, cemaat rahmetse hiçbir şeyi unutmamamız lazım. Allah'ın bütün peygamberleri insanları af etmeye davet etmişler. Af barışın zekatıdır. Muhsin kullardan olmak istiyorsanız en bariz özelliğinizden bir tanesi nedir? Affetmek. Onlar insanları affederler. يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ فَكَازِ اِمْنَا عَيْسَ وَعَفَانَ النَّاسِ İnsanları affederler. Öyleyse herkes hata yapabilir. Mutlaka affedici olmak lazım. Kardeşlerimiz var, kendilerine karşı hata yapılmışsa kardeşimiz af istiyor ve ben diyor affetmem.
Bir daha af diliyor, o da affetmem diyor. Efendimiz diyor, kendisinden af dilenip de affetmeyen kişi ne değildir? Bizden değildir. Vazifemiz affetmek. Yani nasıl vazifemiz namaz kılmaksa, nasıl vazifemiz zikir yapmaksa, nasıl bütün bu ibadetler affetmek de bir ibadet mi? Evet sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri aşağısından biz tarikat ehliyiz diyorsak, bizim tarikat ehli olduğumuz nereden belli? Affetmek yani. Kısas şeriatı, affetmek ise tarikatı. Ben tarikat ehliyim ama affetmem. Olmadı bu iş. Tarikat ehlinin olmazsa olmaz alameti farikası nedir? Affetmek. Kendisine ne olursa olsun yapılırsa yapılsın. Affedici olmak gerekiyor Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, mübarek üç aylardayız. İlk ay Recep ayı. Recep ayının ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecesi ve Gaip Kandili gecesi ve hidayet günüydü bizim için. Bunu kutladık, idrak ettik. Ama Recep ayı, mukaddes aylardan Recep ayı devam ediyor. Bu ayın 27. gecesinde ne var? Bir başka kandil, Miraç kandili var. Peşinden gelen Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı da benim ayım. Şaban ayında 15. gecesinde ne var? Beraat kandili. Yani herkesin beraatını aldığı. Beraat almak ne demek? Suçtan azede olmak, kurtuluşa ulaşmak. Beraat Allah'ın izniyle. Ve tabii onun ümmetimin ayı dediği Ramazan ayında da bin aydan dairli bir Kadir gecesi var. İşte Recep ayı Allah'ındır. Şaban ayı benim ayımdır. Ramazan ise ümmetim ayıdır diyor. Ve kandillerle süslenen bu ayları hepimizin güzel güzel değerlendirmesi gerekir. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a da ulaştır. Bu bir efendim, Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Allah'ın izniyle. Ve Allah Resulü, ey insanlar, ölmeden evvel Allah'a tövbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok ama çok ama çok zikrediniz. Gizli ve açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz. Ki bol rızka nail olasınız. Islah ediniz ki ıslah olasınız. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet sevgili kardeşlerim. Ölen her insan pişman olur. İster cennetlik olsun, ister cehennemlik olsun. Pişman olur. Ölen insan muhsin kullardansa neye pişman olur? Hayrını daha fazla arttıramadığına. Ölen insan cehennemliklerdense neye pişman olur? Kötülükten, yaptığı kötülüklerden vazgeçmediğine. Dolayısıyla herkes pişman olur. İşte o pişmanlık gelmeden önce mutlaka Allah'ın bize farz kıldığı Allah'a ulaşma dileğini, mürşide tabiyeti ve ruhun Allah'a teslimi herkes için Allah'ın mutlak surette yerine getirdiği sadece bize düşen bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olduğumuz zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştıracaktır. Görüyorsunuz ki din çok kolay. Üç esastan oluşuyor. Vahdet, tevhid ve teslim. En önemlisi de tevhiddir. Cemaatten ayrılmamaktır. Çünkü cemaate dahil olmak bir dilektir. Ondan sonrası zikrimize bağlıdır. Ne diyor Allah Resulü? Fasıklardan, yani fasıklardan başka bir deyimle bir söyleyelim. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet. Dinde fırkalara ayrılanlar 72 fırka cehenneme gidecek. Cehennemliklerden olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikrediniz. Allah'a çok zikrediniz, Allah'a çok zikrediniz. Zikirden daha kolay bir şey var mı? Hayır. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve Allah'a binlerce şükür. Bu en üst seviyedeki ibadeti Efendimiz
aşağı yukarı 8000 saatlik sohbetlerinde devamlı tekrar ediyor. Bize bu kolaylığı emrediyor. Hangi üzüntünün sahibi olursanız olun, kurtulmak istiyorsanız Allah'a deyin. Hangi sıkıntının içinde olursanız olun, o sıkıntının size tesir etmemesini istiyorsanız, devam etmesini istemiyorsanız Allah'a deyin, Allah'a deyin, Allah'a deyin. Allah zikri bütün Allah'a giden kapıları açan yegane anahtar. Allah zikri şeytanın kapılarını tamamen kapatan yegane anahtar. Allah zikri. Evet. Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah Resulü gök kapılarının anahtarı Allah zikridir. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا لَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları anahtarı Allah zikridir. Şeytanın kapılarını kilidi de nedir yine? Allah zikridir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kilidi, cennetin anahtarı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Dilediğiniz an ve zikre başladığınız an ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu yaşarsınız. Sokak röportajlarında kardeşlerimiz hepsi de aynı bu noktada birleşiyorlar. Yani ittifak ettikleri şey ne? İttifak ettikleri şey hep zikrin insana huzur verdiğini, zikrin insana Allah'ın yardımına ulaştığını, zikrin insanı mutlu ettiğini, zikirsiz dini yaşamanın mümkün olmadığını söylüyorlar ki Allah da bunu söylüyor. Ve zikirden daha kıymetli bir ibadet var mı? Yok. İşte size amellerin en iyisini, en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı, Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları şehit edip veya sizin şehit olmanızdan daha iyi bir şey söyleyeyim size, o Allah'a zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın zikrinin üst seviyede gayret içinde olmalıyız. Ve böylece Allah'ın güzelliklerine dört elle sarılmalıyız. Hazreti Ali, dünya amel işleme yeridir. Hesap yeri değil. Yarın ise ölümden sonra hesaba çekileceksiniz. Orası da amel yeri değil. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an çerçevesinde Allah'ın bizden istediği bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah Teala mutlak surette bu talebi kalbimizde görürse rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla bize mürşidimizi gösteriyor. Hacet namazı kılıp Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşan kişi mürşidine tabi oluyor. Önünde tövbe ediyor. Tövbe deyip geçmesin. Tövbe gök kapılarının açan kapıdır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları size açılabilir mi? İmkansız. O sebeple gök kapıların dünya hayatını yaşarken size açılabilmesi mutlaka tövbe etmenize bağlı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat var, elimizde mevcut olan İncil var, elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim var. Bu üç kutsal kitaba göre ilk üç safhayı beraberce bakalım. Allah tek midir bütün üç kutsal kitaba göre? Vahdet akidesi, evet. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz, o zaman yabancı ilahları, putları aranızdan kaldırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul edin. İncil'de Allah içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. İblise karşı direniniz sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahibi olun ve böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a mürşide tabiyet, mümin olmak. İşte burada ben senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa devri imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve üç ayet-i kerime de bu anlatılıyor. İncil'de de üç ayet-i kerime zikrediliyor. Gerçi ben sizi
tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelecek olan ruhla ateşle vaftiz edecek. Ve Kur'an-ı Kerim Mümin 15 derece yükselten arşın sahibi olan Allah diledi kulların üzerine ruhundan ruh gönderir. Mümtehin 12 keza öyle, Nisa 64 keza öyle. Mürşide bütün kutsal kitaplarda mürşide tabiyette farz. Ve ruhun Allah'a teslimi. 3. safa. Allah'a zikretmek. 3 kitapta da bir bir açıklanmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din kolay mı zor mu? Şu kainattan kolay şey ama sevgili kardeşlerim dikkat edin, her şeyden şu kainatta biz insanlar için her şeyden daha kıymetli olan dindir, güzel ahlaktır. Yani sağlıklı bir hayatınız oldu ama dini yaşamıyorsanız neye yarar? Neye sahip olursanız olun. Öyleyse her şeyin başında güzel ahlak, Allah'ın ahlakı, Kur'an ahlakı, din ahlakı söz konusu. O varsa ona bir ilave edin. Ondan sonra sahip olduğunuz her şeyi sıfırlara ilave edin. Ama o yoksa sizin sahip olduğunuz her şey nedir? Bir sıfırdır. Öyleyse Allah'a binlerce şükür ki şu anda bu pazar gününde Allah'ın bize bahşettiği bu zikir sohbetinde birlikteyiz. Ve Allah'tan bahsediyoruz ve Allah'ın güzelliklerini söylüyoruz ve Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği sadece mutlu, huzurlu olmak. Herkesten Allah'ın istediği mutluluk. Mutlu olmak da çok zor değil, çok kolay. Ve bunun reçetesini Allah kutsal kitaplarda vermiş. Hepsini incelediğim zaman bugün insanların benim dinim senin dinin diye ayrı ayrı zanlarda bulunmasına gerek yok. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam. Nuh Aleyhisselam'ın dini de İslam. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ne kadar peygamber varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar evliya varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar enbiya varsa hepsinin dini İslam. Ve ne kadar imam varsa hepsinin dini İslam. Allah'a teslim olmak. Arapça dili İslam. Ama herkesin kendi lisanine mutlaka taktığı bir isim var. Dolayısıyla biz illa gelin şöyle yapın demiyoruz. Herkes hangi kutsal kitaba inanıyorsa o kutsal kitaplardaki emir ve nehilere bağlı olarak 7 sava 4 teslim yaşasın. Herkes yaşadığı an o zaman herkes Allah'ın huzur ve mutluluğunu yaşar. Herkes el ele gönül gönüle kardeş ve huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı peşinden de Allah'ın zatına ulaşmak, ahiret yurdunu en güzel şekilde geçirmek söz konusu. Sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşimiz şöyle bir sual sormuştur hocam. Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Sonradan çıkan bir şey midir? Kur'an-ı Kerim'deki bütün kutsal kitaplarda kesinlikle tarikat kavramı vardır. Tevrat'ta da var. Bulalım bu yolla ilgili. İncil'de de var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayetleri hemen şimdiden size gösterebilirim. Allah-u Teala Tarik-i Müstakim'den bahsediyor. Allah-u Teala Tarik-i Cehim'den bahsediyor. Tarik-i Cehim şeytana ve cehenneme götüren yol. Hangi ayet? Nisa 169. Ama bir de Tarik-i Müstakim var. Tarik-i Müstakim Akaf 30'da anlatılıyor ve Allah-u Teala Tarik-i Müstakim'e ulaşmayı bize farz kılıyor. Yani bugün medyada zanlarla devamlı ona buna iftira ederek, ona buna taş atarak, dinini yaşamak isteyen insanların aleyhinde konuşarak bir yere varılmaz. Biz bütün insanlara diyoruz ki dinin iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de bu Kur'an'ın kendisine indirildiği Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadisleri, açıklamaları. İşte dinin birincil kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de tarikat gerçeğini anlatıyoruz. Allah-u Teala Mümin Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Biz bunları biliyoruz diyor.
üzerimize yaratılan yedi tarik, eğer yokluktan Allah kainatı bize gösterseydi, kainat dairesel, elif, şu bu değil. Kainatın şekli tam insan vücudu şekli. İnsan vücudu şekli olan kainatın saçımızın üstünden olan boşluk arşı ifade ediyor. Arşta Allah'ın zatı var ve bütün kainat cinsizim insan vücudu şeklinde. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. O zaman dünya gezegeni bu insan şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. Yani madem kainat insan şeklinde, madem dünya gezegeninde yaşıyoruz, dünya gezegenini tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanın kalbinden arş-ı alaya, Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Sebil-i Reşat, Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim ve Sırat-ı Rabbike Müstakim. Zaten ekranda görülüyor. Ama bir de cehenneme şeytana götüren yol var. Sebil-i Gay, Tarık-ı Cehim, Sırat-ı Cehim. Kimdir cehennem yolunda olanlar? Kalben ulaşmayı dilemeyen, mürşidi inkar eden herkes hangi yoldadır? Sebil-i Gay'dedir. Tarık-ı Cehim'dedir. Sırat-ı Cehim'dedir. Dinde fırkalara ayrılanlar grubun içindedir. Ama kim ki kalben ulaşmayı dileyer, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, tövbe ederse, o da Sevi-i Reşat üzerindedir. O da Tarık-ı Müstakim'dedir. O da kesinlikle Sırat-ı Müstakim'dedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Vardır işte. Bu ayetleri gösterdik. Bir kere daha gösterelim. Allah Teala Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve innev istakamu ale tarikati. Eğer onlar tarikatta olsalardı le eskaynahum ma'en gadakan. Kalplerinin rahmetle dolana kadar onlara biz o mayı, o rahmeti verirdik. Kalpler rahmetle dolana kadar. İkinci bir grup daha var. Ve amel kasitüne. Ama seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri de ne olacaktır? Kasitun olacaktır. Kalp katılaşacaktır. وَمَا الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ. Onlar da cehenneme odun olacaklardır. Allah Teala uyarıyor bizi. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde. Ey iman edenler! يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad-ı üyanızı koruyun. Yani sakın ha sakın cehennemin odunu olmayın diyor. Bir insan cehennemin odunu olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olup tarikat ehli olması lazım. Bu dinin farzıdır, dinin gereğidir. Öğreticilerden kim buna karşı çıkarsa biz bu ayetleri gösteririz. Kur'an farzdır. Allah Teala Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesinde ne diyor? Kasas suresinin 85. ayet-i kerime. İnnellezine ferada aleykel Kur'an. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Kur'an'ı farz kılmış mı Allah Teala? Farz kılmış. Kur'an'da Allah Resulü'nü bize örnek gösteriyor mu? Ahzab 21'e örnek gösteriyor. Ona farz ise bize farz değil mi? Farz. O bizim örneğimizse ona farz kılmışsa bize de farz. Bu ayetler Kur'an'da yer alıyor. O zaman bu ayetlerin aksini söyleyenler onlarla Allah arasında bir şey demeyiz. Ama bırakın da biz dinimizi yaşamak istiyorsak Kur'an çerçevesinde bu ayetleri biz öğrenelim, hayatımıza tatbik edelim, zikrimizi yapıp mutluluğumuzu yaşayalım. Kim gibi? Sahabe gibi. Kim gibi? Allah'ın dostları gibi. Başka söylediğim bir şey yok. Yani dinini yaşamak istemeyen herkes serbest iradenin sahibidir. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Onun hesabı Allah'la. Biz onlarla bir şey söylemeyiz. Yani biz gelmedik dava için. Bizim işimiz onları da sevmek. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Şu an dünya üzerinde biz tarikat ehliyiz ve tarikat ehli olan bizler
bütün insanları seviyoruz. Bütün insanların sonsuz saadete ulaşması için hep dua ediyoruz. Bütün insanların mutluluğu için çalışıyoruz. İncil'deki Luka 27-29'a göre düşmanımız olsa da seviyoruz. Bizden nefret etseler de onlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bize lanet okusalar da biz kesinlikle onlar için iyilik dileyeceğiz. Bize hakaret etseler de biz kesinlikle dua edeceğiz. Ne yapsalar asla bizim düşmanımız olamazlar. Çünkü hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İster Allah'a ulaşmayı dilesin dostumuzdur. İster dilemesin o da yine kardeşimizdir. Ya insan kardeşimiz ya din kardeşimizdir ama biz hiç kimseyle karşı karşıya değiliz. Herkesin yanındayız. Herkesi seviyoruz. Allah Teala'nın tarikat üzere olan insanlardan istediği huzur ve mutluluktur. Hamd eder, şükür ederiz kardeşlerimizle birlikte. Biz bu huzur ve mutluluğu kutsal kitaplar çerçevesinde hep yaşıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Ama hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Tamam, elhak, doğru. Benim gibi düşünmüyorsan senin hesabın Allah'la. Ne yaparsan, ne ekersen onu biçersin. Biz şu hakikati biliyoruz. Neyi biliyoruz? Câsiye 14'te. Allah'ın azaplandıracağı kavmi bağışlayın. Biz tarikat ehli isek ne yapmamız lazım bize karşı böyle yanlış davranışta bulundukları zaman? Affedeceğiz, bağışlayacağız. Allah bize bunu emrediyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Biz bağışlayacağız, affedeceğiz. Tarikat nedir? Affetmektir. Affetmek tarikatın, kısas şeriatın ama kötülüğe karşı hayırla mukavele etmek de hakikatin bir gereğidir. Allah bizden bunları istiyor. Biz de Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Sosyal medyada yine bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, son birkaç aydır Türkiye'de tarikat kavramına karşı negatif bir hareketlenme söz konusu. Sosyal medyada bazı yazılarda da tarikatlar için bir yazar gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar ise karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı yazar ise mürşitlere giden veya götürülenlerin çoğu travmalı insanlardır. Ya çok büyük bir günah işlediğini düşünür, ya çare bulunmayan bir hastalığı vardır. Ya iflas etmiştir diye yazıyorlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bizi tarikat ehli kılmıştır. Ve o bu tarikat hakkında bu şekilde düşünen insanlara bizim bu yaptığımız sohbeti incelesinler, dinlesinler ve Kur'an ayetleriyle irdelesinler. Biz sadece Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an'a uyan Resulullah'ın hadislerini konuşuyoruz. Ve dinimizi yaşıyoruz. Ve bizim dergahlarımız, toplandığımız yerler herkese serbest. Gelsinler, incelesinler. Sadece dinimizi yaşamaktan başka bir gayemiz yok. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak, Allah'ın gösterdiği müşride tabi olanlar olarak, günde 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılıyoruz. Sadece Ramazan ayında oruç değil, her perşembe ve kandil gecelerinde oruçla geçiriyoruz. Biz sadece zekatı %2,5 değil %5 verenleriz. Kısacası Allah'ın emrettiğini aynen sahabe gibi nasıl yerine getirdiyse onları yerine getiren bu dönemde sahabe gibi huzur ve mutlu yaşayan ve başkalarına tavsiye edenleriz. Allah'a davet ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Din nasihattir. Dinü nasihatin, dinü nasihatin, dinü nasihatin. Kimler için nasihat? Allah için. Allah kutsal kitaplarda kullarına nasihat ediyor. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben sadece sizin için bir nasihatçıyım. Kur'an ayetlerinde de bunu söylüyor. Beni mürşitten hepsi nasihat edenlerdir. İşte Müzzemmil 19. İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ders suresinin 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila.
Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu güzellikleri Kur'an çerçevesinde yaşıyoruz. O kardeşlerimizi de seviyoruz. Allah onları da hidayetine erdirsin. Onlar da bizim yaşadığımız bu mutluluğu, huzuru, saadeti onlar da yaşasın diye Rabbimize dua ediyoruz. Ama onlar yaşamıyorlarsa onlarla Allah arasında biz onları hesaba çekmek üzere bulunmuyoruz. Yunus'un ifadesiyle biz gelmedik dava için, onları hesaba çekmek için biz gelmedik dünyaya. Bizim işimiz sevdiği için, onları sevmek için de biz varız. Hayatımızda onları da seviyoruz. O Resulullah'ın Taif'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan reva içinde kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe çok üzülüyor. Ya Resulullah beddua et de Allah onlara gün göstersin deyince el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Ben de şimdi dua ediyorum. Bu sosyal medyada bu bazı yazarlar var ya, tarikatlar için gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar, karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı bir yazar ise mürşitlere gidenlerin hepsi travmalı, hasta, büyük günah işleyenler diye iflas etmiş olan kişiler. Biz bu şekilde iftira edenlere de dua ediyoruz. Ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Biz onları Kur'an ayetleriyle. Ama hayır, ben Kur'an'ı da tanımam diyorsa tamam, onun hesabı kavgası benimle değil. O Allah'a hesap verecek. Ama Kur'an'a iman edenlere biz Kur'an ayetleriyle gösteriyoruz ki biz Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşıyoruz. İşte 7 safa, 14 asır evvel Kur'an'da bize örnek gösterilen sahabe, hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi yapmışlar. Zümer 18'e göre nefsini Allah'a teslim etmişler. Bakara 139'a göre ihlasa ulaşmışlar. Ve Tövbe 100'e göre iradelerini Allah'a teslim etmişler. Nasıl Allah onların hayatını Kur'an'da bize projekte etmişse, onlar gibi olun diye bizim de üzerimize emir farz kılmışsa, biz de onlar gibi hayatımızı yaşıyoruz. Biz insanlarla kavga etmeye değil, biz insanları sevmeye geldik. Biz insanları seviyoruz. Herkesin de birbirini sevmesini için tavsiyede bulunuyoruz. Herkesin bu güzelliklere ulaşması mümkün, kolaylık, ama serbest iradenin sahibi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Dolayısıyla bu şekilde Kur'an'ı bilmeyen, mürşidi bilmeyen medya yazarlarımızdan Allah onları da affu mağfiret etsin, onları da hidayete erdirsin. Onlara da bizim yaşadığımız güzellikleri Allah nasip kılsın diye dua ediyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyanın bir kardeşi muhterem hocam, insanların tarikata karşı çıkması, kurtuluş kapısını kapatması anlamına gelir mi? Evet. Çünkü sevgili kardeşlerim, az evvel söylediğim Allah Resulü ne diyor? Ben size, Allah bana ne emretti size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum. Ben size kitap okumayı emredim demiyor. Birinci etapta ben size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman sussunlar, dinlesinler, böylece rahmete kavuşurlar. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaat etmeyi emrediyorum. Dinledikten sonra Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Bizim de itaat etmemiz gerekir mi? Evet. Ben size cihat etmeyi emrediyorum. Ben size hicret etmeyi emrediyorum. O zaman cihat ve hicretin var olabilmesi için ne lazım? Mürşide tabi olmak lazım. Savaşa katılan bir insan başında komutan olmazsa kendi kendine gidip savaşına edebilir mi? Mümkün mü? Ve ben size Allah'a kul olmayı emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum.
Allah'a kul olmak ve cemaat olmak. İşte nasıl bize emretmişse biz de bunu emrediyoruz. O zaman insanların tarikata karşı çıkması, Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkması, Allah'a giden yolu kendine kapatması manasına geliyor. Zaten ulaşmayı kalben dilemeyen kişi Allah hasarlarına engeller koyuyor. Karşı çıkarsa İsra 45-46'da huzurlarına da engeller koyuyor. Savaşırsa, cihat ederse, Haç 8'deki gibi eğer mücadele ederse, o zaman Allah onun kalbini ne yapıyor? Mühürlüyor, tabi diyor, bir daha açılmamak üzere. Minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. İlmi yok. Ve la huden, mürşide tabi değil. Ve la kitabin münir, ve nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boş boğazlık yapıyorsa. Allah ne yapıyor onun? Kalbini tabi ediyor, bir daha açılmamak üzere. Bir daha açılmamak üzere kalbi tabi ettiği zaman bu insan nasıl bir insandır artık? Bir insan şeytandır, bir cin şeytandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilememiz gerekiyor? Sadece içimizden ve dilimizden istemekle olur mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Efendimiz'den öğrendiğimiz, hayatımızda gıpta ettiğimiz insanlar var. Biz kime gıpta ederiz? Allah'ın velilerine. En üst seviyede Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın resullerine, Allah'ın velilerine gıpta ederiz. Çünkü Allah Teala'nın dinini en üst seviyede yaşayan onlardır. O zaman gıpta ettiğimiz insanlar gibi, ya Rabbim, o Allah'ın velileri Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Eşref Rumi, Said Nursi ve daha yakın tarihimizin uzak geçmişte olan evliyaların, onlar sana ruhlarını nasıl ulaştırdılarsa, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır diye talepte bulunacağız ve herkes için de bu duayı edeceğiz. Ve umulur ki bu talep kalbimize girdiği zaman ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse sadece dilimizden istemekle olmaz. Dil bizi imana götürmüyor. Birçok ayet-i kerimede onlar ağızdan çıkan sözleri kalplerinde yok. Maide 41. Allah-u Teala bakın ne diyor. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Evet, Maide 41'de Arapçasından görmek istiyorum aslında Maide 41. Evet. Ya eyyühe Resulü la yüzünke lezine. Minel lezine kalu amennâ bi efvâhim. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ve lem tu'min kulubum. Ağızlarıyla iman ediyor ama kalpleri ne yapmıyor? İman etmiyor. Yunus'un deyimiyle, diliyle içi kafir, dışı Müslüman çok. Yani içi kafir, kalbinde küfür var ama dilinde İslam'ın sözlerini söylüyor. Bu tabii geçerli değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, başka gezegenlerde de insanların olduğunu sizden öğrenmiştik. Dünya dışında yaşayan insanların da başlarının üstünde devrin imamının ruhu geliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Devrin imamı bütün kainat içindir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor Allah-u Teala Enbiya 107'de? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Seni dünya gezegenine gönderdik değil. Bütün alemlere. Öyleyse bütün alemlerde yola girenlerin, mesela Mekke, sadece bu dünyada yaşayan insanların hac yeri mi? Hayır, bütün alemlerin hac yeri. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde, bakın Allah ne diyor Ali İmran 96'da? İnne evvela beytin uyda linnâsi lillezîne bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemîn. Bakın, muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette insanlar için Bekke'de, Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. İnsanlar için yapılan ilk beyt neresiymiş demek ki? Mekke, şu anda herkesin yaptığı hac yeri. Ve bu alemler için hidayettir. Huden lil âlemîn.
Yani bütün alemlerde nerede bir hayat varsa o insanlar da nereye geliyor hac yerine? Mekke'ye geliyorlar. Allah'ın izniyle. O zaman Mekke'ye gelenlerin üzerinden, başın üzerinde başka bir ruhsatı var mı? Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilah olsaydı ne yapardı onlar? Kavga ederlerdi bakın. Her ikisinde de semada vardı Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinde yer ve gök arasında muhakkak ki fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. İmanımızı nasıl hep diri tutabiliriz? Zikirlerimizi ve diğer ibadetlerimizi ve tüm mübarek gecelerimizi nasıl hep çok isteyerek hep huşu içinde gerçekleştirebiliriz? Zikirle, zikirle, zikirle. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun bütün kapıları açan anahtar nedir? Zikirdir. Düşmanımız olan şeytandan uzaklaşmanın anahtarı nedir? Yine zikirdir. Allah Resulü size çok zikretmeyi emrediyorum. Nasıl düşmandan kaçan bir insan bir kaleye sığınır da korunaklı bir hale gelir, emin olursa düşmanından, zikirden, zikirle kesinlikle o kişi şeytandan %100 korunmuş olur. O zaman hepimiz zikredelim, hepimiz çok zikredelim, hepimizin hedefi daimi zikir olsun, hepinizin daimi zikre ulaşmanız dileğiyle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki zevkleri toplayan bütün insanlar için cennet mutluluğun yanında bir zerre değil. Bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin diye.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz, hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz, elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa, o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız İki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapmadan ölse, bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ise amelleri boşa gidiyor. 80 yıl ibadet yapsa dahi, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Mutlaka insanlara her devirde Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerin üzerine farz olduğu şeklinde bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar, tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Ruhun dünya hayatında Allah'a vasıl olması vuslat da hidayettir. Vuslat yoksa, hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. İblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiştir, hidayeti gizlemiştir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hadiste zikrettiği gibi kolaylaştırınız, zorlaştırınız.

Şaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve ondan sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek, kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse semalar ve arz bitişikti. Allah Teala onları yarattı. Neyle? Enerjiyle. Enerjiden oluşan bir tek nokta patlattı. Bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Bazı zavallı insanlar kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabi asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman ateist diyor, Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar, bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor, hiç kendine, ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor, bir köprü bile, bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabi ateist dona kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah-u Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması, ilk sağ ve sol spinli nötrü, sağ ve sol spinli karşı nötrü, sağ ve sol spinli antinötrü, sağ ve sol spinli karşı antinötrülerle zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşı zahiri aleme bakacak olursak, bu zahiri alemin en küçük atomu hidrojen atomu merkezde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3670 6 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik yükü, karşıt elektronların yükünü taşıyor. Ama 10 üzeri 13 cm uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan yüksek ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah-u Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir Suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. فَلَا حُقْتُمُ بِالْهُنَّسِ merkezi çekim gücüne وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ ve onun etrafında dönen merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen yörüngede dönen elektrona Allah Teala bütün kainatı bu kanunla Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve kuşta karşıt olmak üzere 6 tane alem. Emr alemi, karşıt emr alemi. Gayb alemi, karşıt gayb alemi. Zahiri alem, karşıt zahiri alem. Ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. 6 yevmde. Tabii ki bu yevm Allah-u Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi nedir? Yaratma sisteminde İnsanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insanın için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet, Allah Teala Bakara 156'da قَالُ اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah-u Teala'nın İnsandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah için olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de Alimul gaybi ve la yuzurre bi'ahden ila men etedâ min resûlün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvuf rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَلَى ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar ve en şerefli mahluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok. 11 milime artı sonsuz arasında yok. Sıfırdan eksi sonsuz yok insanda, algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble, Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine aldığını anlıyoruz. Allah-u Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın liyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah-u Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgi, hakkımızda sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olursa nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namaz, abdestle mutlu olur. Nasıl olur?
4: Maddiyatı yerindeyse...
3: Para pul olursa...
5: Yüce Yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
3: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
5: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua ettiğimde, özellikle buraya geldiğimde Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak ister misiniz? Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dilerim, niye dilemeyeyim? Sorduğun soruya bak. Hem de böyle bir yerde. Ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarım, velilerim arasına al. Peygamber Efendimiz'i öldüğümde komşu eyle.
0: Bir misafirimiz mutluluk konusunda her şey güzelse insan mutlu olur. Her şey kötüyse nasıl mutlu olacak dedi. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu etkiler mi? Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet narda taşta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, ağaçta değil. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman İnsanın üç vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mutevazısında 19 tane haslet var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah-u Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tekamülün en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek, devamlı iştahımızda nefsle ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk ve mutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır, 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudun, nefsin Allah'a teslim olduğu bir varlık, tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim. Davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan. Şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kadindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sürf ve sükûna sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunsanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e, mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit, Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
5: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde, yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Vaktesi namazı yaptığın her hayırda şerde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
5: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
1: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
0: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı, insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara mürşit göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşit talep etmeleri halinde mürşit bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nebi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّنَا وَسَى رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil, başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te rezil rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah-u Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen, ayetleri okusak ve ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, 8, 9, 10 bütün bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli Resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği yedi kurp ayet gelince cehennem. Ne yazık ki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah Teala el-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakırma söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım, hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Tâhi 123'te Kâleh bitâ cemî'en ba'dukun bi'adın adû. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedülü bi'erşkâ. Öyleyse eğer Allah-u Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa, o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi El ulema ve rasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten 7 grup varis. Bunlar hayırlarda yaşayanlar. Her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesine mağaraya gelmektedir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmesi ne anlama gelmektedir? Zikir ehli kalp gözü açılmış olandır. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri kendisine gösterdiği kişidir. Gökleri ve yeri gören kişi bir büyük düşünce statüsünün sahibi olur. Bu tefekkür ona çok şey ifade eder. Burada bir Allah-u Teala'nın bunları yaratmıştır diye düşünmek var. Bu da tefekkür etmektir. Ama bir de ulul elbabın tefekkürü var. Görerek tefekkür. Öyleyse zikir ehlinin tefekkürüyle görmeyen insanın tefekkürü birbiriyle aynı şey değildir. Zikir ehlinin tefekkürü ulul elbab kademesinde 7 kat cehennemi kalp gözüyle Allah Teala onlara gösteriyor. Göklerin meleklerini muhlislere 7 kat gökleri göstermesi söz konusu. Kısacası varlıklar aleminde, varlıklar alemin son noktasına kadar olan fizik kütlesi hepsini Allah Teala kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi: göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp gözünü açtırmakla. Sizin üzerinde görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi. Bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi, bir ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu Ali İmran 191'deki ve yetefekkürne fil halk semavati vel ard. Ma halakta haza batıra. Sen bunları boşuna yaratmadın. Ve kine azabene, bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
5: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
1: Zikir yapan insan nasıl olur?
3: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım. Güvenilir biri olması lazım. Hıllı hırsız olmaması lazım.
1: Allah-u Teala veskül isme rabbike, Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz?
5: Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
3: Derim tabii niyetmeyim. Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah, la ilahe illallah diyorum.
1: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
0: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenli olması lazım. Yani zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden? Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah-u Teala rahmetini göndermez. Yahya gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun, zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutus şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen, isyan eden, Allah ve Resulü'nü isyan eden bir kişidir. Şaşarım o insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de وَمَنْ قُتُوَتِ الشَّيْتَانِ فَاَنَّهُ يَعْمِلُ بِفْحَشَيْ وَمُنْكَرِ Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talebi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kulum olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır, tesettür olsa nurun ala nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erke ahbiddin dinde zorlama yok kadde ben üçtüm yılgay irşat yolu var yolu birbirine ayrılmış. İrşat yolunda olanların mutlak surette zikir yapması lazım. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşimiz tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir hanım başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir, uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirilmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz zimmetiyle hem de kalbimizden. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Evrim denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır, evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabi genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adında birisi bir takım farazi eden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 çift kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir. İkincisi, beyin yapıları maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. Üç. Maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu üç açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türlerimizden yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. Evrim nazariyesi iflas etmiştir Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah-u Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak, başkaları için yaşamaksa o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize armak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimize öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır? Ulaşılır, açıklayabilir misiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse üç çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Fizik vücut teslimine de, daimi zikre de, tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşır inşallah. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, etrafımdaki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin, gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum sırf anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsun. Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında, ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi, eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin, onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız, o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi, Allah senden razı olmasın desem, nasıl seni rahatsız ediyorsa, Allah senden razı olsun diyorsam, bu olayı beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlara hacet namazının Bakara 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi İsare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak iki rekatlık istihare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İki hacetimiz varsa, hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet, nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis-i şerifler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın. Sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerif ki üstadlarımız, hocalarımız biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir. İbn-i Halı abinden rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde, yani hem istihare namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbn-i Abidin, İbn-i Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, cehenneme gidecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, hayırların karşısında da bir sürur, mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi, yoksa bütün insanlar için mi? Bütün insanlar için. kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. İyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halik bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapı açık ve o emek diyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir. Ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanıza Efendimiz İmmet'e Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutlu programın bu versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amen oluyor. Ondan sonra amen olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı

Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Veli, tekildir, Allah dostu demektir. Evliya bunun çoğulu. Dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılıyor. Yani kısacası Türkçe lisanıyla Allah'ın dostuna tabi olan cehennemliklerden olmaz. Çünkü cehennemlikler Kur'an'da şakiler olarak adlandırılmış. Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ شَكُّ فَف۪ي نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Halidina fiyâ mâdâmet semâvât vel ard. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalacaklardır. Rabbinin dilediği cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç elbette cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur ama dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman cennet de sonsuz bir hayatı içeriyor, cehennem de. Öyleyse sonsuz bir zamanı cehennemde geçirecek olanların Kur'an'daki adı Şaki. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Gerçekten konferansımızın konusu olan evliya tabi olan şakilerden olmaz Resulullah'ın hadisi Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu beraberce bakalım. Allah Teala tam 10 tane ayet-i kerimede evliyaya tabi olan tabi olmayan delalettedir. Mürşide tabi olmayan. Mürşit veli midir? Evet, mürşit velidir. Nereden biliyoruz? Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayete ermiştir. Ve men yudlil. Kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit bulunmaz. O zaman 10 ayet gereğince veli mürşide tabi olmayan, evliyaya tabi olmayan delalettedir. İşte ayetler Ali İmran 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Bir veli yoktur. Nahl 36. Allah bir kısmını hidayete erdirdi. Diğer bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf suresinin 17.

0: Nicaati kerimesi, Allah kimi dalalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah onu faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Öyleyse delalette bırakılanlar gerçekten faydasız ilmin sahipleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil insanlar. Hakaf 32, işte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2, daha önce onlar elbette delaletteydiler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Allah ne diyorsa mutlaka o olur. O zaman 10 ayette evliyaya tabi olmayan delalette ise 7 ayet grubu gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler, tek tek söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar kafirlerdir. Onlar insanlar Allah yolundan alıkoyuyorlar. Onlar uzak delalettedirler. 168. O kafirler, onlar zulmedenlerdir. Onlar Allah hidayete erdirecek değildir. Mağfiret edecek de değildir. Onların gideceği yer cehennem. Araf 178, Memumin 103. Allah kimi delalette bırakırsa onlar hüsrana uğrayanlardır. Cehenneme gidenlerin hepsinin temel özelliği hüsranda olmaları. Ne demek istiyoruz hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları ağır gelir, hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Araf 179. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Kulakları var görmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan insanlara baktığınız zaman iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Yine iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostuna tabi olanlar ve şeytanın dostuna tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostunun ismi tağuttur. Nerede bir tağut kelimesini görürseniz bilmelisiniz ki o şeytanın dostudur. O zaman kafirler tağutun dostudurlar. Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesi Allahu velillezine aminu yuhrucu mine zulümat ile nuri. Allah amini olanların dostudur. Vellezine keferu evliyamu tağute. Ama o kafirler de tağutun dostudurlar. Veyahut da tağut o kafirlerin dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Tekrar ediyoruz. Demek ki Allah amin olanların dostudur. Bunları zulmetten nura çıkartıyor. Amin olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağut da insan ve cin şeytanlar, şeytanlar da onlar da tağut da onların dostudur. Onlar dediği kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime kesinlikle bir ispat vasıtası. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah kimin dostuysa Allah onu zulmetten nura çıkartıyor. Ama tağut, insan ve cin, şeytanlar, şeytanlar kimin dostuysa, ki o kafirlerin dostudur, kafir onların dostudur, onlar da kafirleri de nurdan zulmete götürürler. İki ayrı yol ve herkese Allah-u Teala en kolay biçimde ifade edilmiş, açıklamış ve serbest irade sahibi kişi bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek. İşte Bakara 256'da La kiraha fiddin, dinde zorlama yok. Katte beynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Gay yolu tağutun yolu, irşad yolu veli mürşitlerin yolu. Katte beynüştü minel gay. Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Yani tağutun yolu neydi? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kim bunları inkar eder ve amen olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka eline tutunur, sarınır. Kopması mümkün olmayan urvet-ül uskaya sağlam bir kulpa, mürşidin eline tutunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Öbür tarafta tağut da kafirlerin dostudur. Onları nurdan zulmete götürüyor. Kurtuluş yolu hangisi? Felah yolu, kurtuluş yolu. Elbette tağutun yolu değil, Allah'ın irşat yolu. Bir gün yokluktan Allah bize kainatı gösterseydi, görecekti ki kainat bir insan cüz şeklinde. İşte bu insan cüz şeklinde olan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Evet, biz insanlar dünya gezegeninde yaşayanlar olarak kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinden arşta Allah'ın zatına götüren bir yol var. Bu irşat yolu, bu tarik-i müstakim, bu sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbikel müstakim. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, cehennemin en katında biten, şeytana giden bir yol var. Gay yolu, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. Sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi insanlar bu ikisinden bir tanesini tercih edeceklerdir. Baktığımız zaman Allah'ın dostları, onlar Allah'a davet ederler. Şeytanın dostları da insanları ateşe çağırırlar. Ve insanoğlu bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek, seçimini yapacak. Çünkü insan serbest irade sahibi bir varlıktır. İşte Allah'ın uğruna kainatı yarattığı son şeriat kitabı kendisine indirdiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yusuf 108'de "Kul hazi sebili ed'u alallahi ala basiretin ene ve men ittabani." Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, kainatı Allah insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizik ötesiyle, bütün kainatın unsurlarıyla Allah her şey insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. İşte Allah için olan insan, Allah'ın Resulü ve ona tabi olanlar, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Şeytanın dostları tağut nereye davet ediyor? Tağut da insanları dünya hayatına davet ediyor. Gerçekten de olaya baktığımız zaman, öncelikle Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sırat-ı müstakime oturarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım diyor. Bunu nasıl yapıyor İblis? Dünya hayatını güzel göstererek Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. O zaman Allah Resulü ne buyuruyor? Her kötünün başı dünya sevgisi. Kim ki kalbinden dünya sevgisini söküp atarsa muhakkak ki Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşecektir. Bütün hedef kalbimizi tamamen dünya hayatından temizlememiz. Ya temizleyebilmek için de mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği evliyaya tabi olmamız gerekir. Evliyaya tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Gerçekten Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Men amile seyyiyeten fela yücra illa misliha." Kim bir seyyiat işlerse misliyle cezalandırılır. "Men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve müminun fe ulâike yedhulûnel cennete ve yerzukûna bi gayri hisâb." Ama kim de mümin olup kadın erkek ıslah edici amel işlerse Allah onları cennetine koyacak ve orada hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse veli mürşide tabi olan, evliyaya tabi olan onlar şakirlerden olmaz. Allah onları mutlaka cennetine alıyor. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşimiz ben evliyaya nasıl tabi olabilirim? Çok basit. Tek bir dilek. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbiyle Allah'ın zatını görebiliriz temizlendiği an. Ama ne zaman ruhumuzu teslim edip fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irade teslimini gerçekleştirdikten sonra kalp gözüyle Allah zatını bize gösterir. Ama bir ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını görebiliriz. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyen insanlar baş gözüyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini, yeryüzündeki gölgesini görebilirler. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Baş gözüyle onu görebilirsiniz. Ama Allah dostu Şah-ı Nakşibend Hazretlerine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri halkın içinde saklar. Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama veliler de halkın içinde ve saklı. O zaman Allah'ın bildiği bu velileri biz bilmiyorsak nasıl ulaşacağız? İşte Allah onun yolunu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenine baktığımız zaman birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi öyle olaylar var ki hoşunuza gidersiniz, hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiniz, şer zannedersiniz belki de hayırdır. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani hangi olayın bizim için hayır, hangi olayın bizim için şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen Allah. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Derecet kazandıran her şey sizin için hayırdır. Derecet kaybettiren her şey sizin için şerdir. İşte ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler ve seçilenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçilenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde "Rabbuke yahluku men yeşaa ve yahtar ve ma kana lehumul hayra." Allah dilediğini yaratır, seçer, irade ve serbestlik onların değil. Öyleyse Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçiliyor. Veli Resuller şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa hepsinin içinde Allah'ın bir veli Resulü var. O kavimde Allah'a en üst seviyede temsil eden o veli Resuldür. Ama o veli Resulün etrafında da veli mürşitler var. Bunlar Allah'ı temsil ediyorlar ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir de dünyadayken seçilmeyenler. Yani Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri veli resullere karşılık dünyadayken de seçilmeyenler var. Onlar da tağuttur. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, Allah'ın lanetlediği kişiler. Onlar seçilmiyorlar. Her devirde insanların %10'dan azı bu tağutları oluşturuyor. Ve geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Tağut kimdir? Tağut şeytanın dostudur. Tağut kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişi. Nisa suresinin 167, 168, 169'daki insanlar tağutu oluşturuyor. Araf 146, 147'deki insanlar, bunlar tağutlardır. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşat yolunu görseler yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve ayetleri yalanlayan insanlar. İşte her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde şeytanın dostları var. Seçilenler Allah tarafından seçilmişlerdir. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerin de %10'dan azı ancak evliyaya tabi oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan hepsi seçilmiş olmasına rağmen tağuta meylediyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği kafir oldukları için tağutun dostu olarak delalet üzerlerine hak oluyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اِنَّبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَبُ تَعُوْتَ Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsin diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatında gelen herkes seçiliyor veya seçilmiyor. Başlangıçta herkes seçiliyor çünkü evet henüz bilginin sahibi değil, ilmi yok. Dolayısıyla tebliğe muhatap oluyor. Ama seçilmeyen insanlar faydasız ilmin sahipleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar seçilmiyor. Fakat seçilenlerden bir kısmı da buna meylediyor. İşte efereyte men ettehaze ilahe vahu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Acaba bu ilim ne? Bu ilim faydasız ilim. Faydasız ilim ne? İnsanların el yazması kitaplarını oluşturan emaniyeyi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne kadar zan varsa insanlar onları din edinmişler. Bakara 78'de فَمَنْ لَز۪ينَ وَمِنْ اُم۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَعِي Onlar ümidirler. Yani ayetleri bilmezler, kitabı bilmezler, sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. Allah Resulü size iki emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız takdirde felaha ulaşırsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beytim. İkisi de emanet. İnsanlar, bu ümmi olanlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. İrşad yolunu da bilmiyorlar. Neye bakıyorlar? İnsanların yazdığı el yazması kitaplara. Bir kısmı cahillerdir. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani Kur'an'ı bilmeyen kişi ibadet yapsa dahi ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَةِ رَبِّهُمَ الْلِكَيْ حَبِتَ ذَامَالُهُمْ Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederler. Allah onları amellerini heba ediyor, boşa çıkartıyor. Allah'ın kanunu bu. Gerçekten veli resullere baktığımız zaman birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Resul ayetleri tilavet etmesine rağmen o Resul'ün davetini kabul etmesi gerekirken tam tersi kulak vermiyor ve Resul'e tabi olmuyor. Şahin Nakşibend de Allah velileri halkın içinde saklar. Biz bilmiyorsak, bilen Allah'sa o zaman ne yapmamız lazım? Allah'tan sormamız lazım. Allah Teala kimin sualine cevap veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, yedi furkanın sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah Teala onun mürşid talebini kabul ediyor ve ona mürşidi gösteriyor. Bir Allah dostu şöyle diyor: demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşid var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış hali edem. Şu dünya üzerinde ne kadar insan varsa hepsi için Allah Teala'nın tayin ettiği bir mürşid var. Ama var diyoruz, bir de bazıları için mürşid yok. Neden öyle söylüyoruz? Kimler için mürşid yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşid yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalettedir. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11'de bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Rahat 27. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir veli mürşid tayin etmez. Kehf 17. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 23 onlar için bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir hidayetçi yok. Kısacası kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince onun için bir hidayetçi yok. İşte hidayetçi olmadığı için 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan, ki onlar için yoktur, onlar delalette kalıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Tekrar o 7 grup ayet-i kerimeye bakalım. Bir grup ayet-i kerimeyi söylemiştik. Arap 178-29 ve İsra 97'de de Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Furkan 30'da onlar cehenneme gideceklerdir delalette olanlar. Yasin 62-63'te onlar delalette bıraktı Allah Teala, onların gideceği yer cehennemdir. Kamer 47'de delalette olanlar çılgın ateşin içindedirler. Görüyorsunuz ki istisnasız Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar evliyaya tabi olmayanlardır. Evliyaya tabi olanlar şakilerden olmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, evliyaya tabi olmayanlar, onlar için kesinlikle bir veli mürşid yoktur. Gidecekleri yer kesinlikle ateştir. Sevgili kardeşlerim, kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette Allah Rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta baş gözündeki engeli kaldırır. Baş gözündeki engeli kaldırdığı zaman o kişi şeytanın dostu tağut ile Allah'ın dostu veliyi birbirinden ayırt ediyor. Kimin veli, kimin tağut olduğunu Allah Teala ona hissettiriyor. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman gözündeki perdeyi kaldırdığı için kulaklardaki vakrayı alıyor. O Allah'ın dostu olan velinin söyledikleri ayetlerin manasına varıyor. Onları kalbine indiriyor ve böylece o kişi amini oluyor. Başlangıç noktasında bütün insanların baş gözünde icabın mestüre var. Kulaklarda vakra var, kalbinde ekinet var. Onlar Allah'ın veli mürşidine baktığı zaman onu diğer insanlardan ayırt edemiyor, farkına varmıyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı diler kalbinden, bu talebin sahibi olursa Allah Rahim esması ile tecelli ederek ona Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidi diğer insanlardan farklı olduğunu ona gösteriyor. Yedi furkanı ona vermek suretiyle. Yedi furkandan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları da Allah Teala örtüyor Enfal 29'a göre ve tek bir dilek birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 30'a göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Başlangıçta gözü kör, kulağı sağır, kalbinin üzerinde ekinet var. Nur yolu açılmamış, şeytana dönük. bütün bu engelleri Allah Rahim esmasıyla açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe giremiyor, rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olmak Allah indinde bir güzelliğin sahibi olmak demektir. Hacet namazını kılan 100 kişiden sadece 10 kişi huşu sahibi ise 10 kişiye mürşit gösteriyor. 90'ına mürşit göstermiyor. Neden? Huşu sahibi olmadıkları için. Onun için Bakara 45-46'da sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen, yani evliyaya tabi olanlar. Kimdir evliyaya tabi olan? Huşu sahibi olan kişiler. İşte huşu sahibi olan hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip huşu sahibi olan kişi tabi oluyor. Ve tabi olduğu zaman 7 tane nimet ona Allah Teala veriyor. Ve veliyi, evliyaya tabi olanı 7 nimetle Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın mürşide tabi olması halinde kendisine 7 nimet verdiği kişiyi, ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. 7 nimetle Allah'a ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Bu sebeple Allah Resulü, evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan mutlaka cennete gider. Çünkü cennetliklerin Kur'an'daki adı Said. Hangi ayet-i kerime? 108. Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cennetliklerin genel adı فَمَّنْ لَذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِ الْجَنَّةَ خَالِد۪ينَ فِيهَا دَامَتِ السَّمَاوَةِ الْاَرْضِ Mutlu olanlar. Mesud. Yani zaten Said, Mesud aynı kökten gelen kelimeler. Mesud olanlar, mutlu olanlar cennetedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şeyi, cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar o da ebedi kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geçici olan bu dünya hayatı ile sonsuz ebedi hayatı satın almak istiyorsanız bunun yolu bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz an mutlak surette Allah-u Teala size veli mürşidi tanıtacaktır, gösterecektir ve siz gidip ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an artık evliya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Nebi Resulü Peygamber Efendimiz. İşte iki tür insan var. Allah'ın veli mürşitleri, ruhunu Allah'a ulaştıranlar, 7 velayet makamını bir bir geçecek olanlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ul-elvab makamı, ihlas makamı ve selah makamı. 7 velayet makamının Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna tekabül ediyor ve Allah Teala bunların hepsini kime öğretiyor? Veliye tabi olan, veli mürşide tabi olan. Şimdi Nebi Resulü Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi döneminde. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Bu insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Resulullah'ın sahabeleri hepsi veli mürşit miydi? Evet. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Ve sahabenin, sabikune levin ve muhacirin ve ensar olan insanlar, 7 safayı yaşayanlar, onlar tabi'in de onlara ihsanla tabi olanlar, onlar hepsi Allah'ın zatını görerek Allah tarafından veli mürşit olarak tayin edilmişlerdi. O zaman senden sonra biz dinimizi kimden öğreneceğiz deyince Resulullah ne buyuruyor? Benim sahabem 7 gökteki yıldızlar gibidir. 7 safayı yaşayanlar dininizi onlardan öğrenecektir. Yani onlara tabi olacaksınız. Resulullah'ın bu hadisi de evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani veli mürşide tabi olanlar şakilerden olmazlar. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyken Kur'an ayetleri bize bunu ispat etmişken insanlar zavallılar. Faydasız ilmin sahipleri, Kur'an-ı Kerim kalplerinden geçmeyen bu zanna tabi olan insanlar, onlar Veli mürşide tahip olmak şirktir. Allah arasına kimse giremez. Halbuki Allah Teala bizzat kendisiyle diğer insanlar arasında evvel emirde bütün peygamberleri imam tayin etmiş. Enbiya 73. Onların olmadığı dönemde veli resullerden bir tanesini yine imam olarak tayin ediyor. Secde 24. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmasına rağmen, Kur'an'da Allah Teala hakikat olarak birçok ayetleri böyle vaaz etmesine rağmen bu ayetleri bilmeyen insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle sadece insanları şeytanın tuzağına düşürüyorlar, ateşe davet ediyorlar. İşte ateşe davet edenler, işte Allah'a davet edenler. İki grup insan. Allah'ın velileri Allah'a davet ediyor, şeytanın dostları da cehenneme, ateşe davet ediyorlar. Özellikleri Tövbe 32, Rad 25, Kasas 41'de anlatılıyor. Ahzab 67-68'de anlatılıyor. Bakara 159, Ali İmran 7'de anlatılıyor. Kalbinde zevk olanlar. Kehf 106, Enam 68, Nisa 140 ve Bakara 102'de bunlar anlatılıyor. Yani dostlarını ateşe davet edenler, şeytanlar. Öte yandan Allah'a davet edenler var. 7 safa davet. Bütün kavim resulleri Allah'a davet ediyor. İşte Allah'a davet edenler. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, 26, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. İşte veliler kime davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ona tabi olanlar da, onlar da Allah'a davet ediyor. Allah Resulü ben ve bana tabi olanlar, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Evliya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımızın sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostu, Allah'a davet eden Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına,
0: uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan kendisine,
0: kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekiline,
1: emirlerine itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun.
0: Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır bulundukları yerlerde. Vekil kardeşlerimizden fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
1: El-Fatiha ma'as-salavat.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
2: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
2: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam, Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz olaylar ve tercihler. Birinci sual, her daim mutlu olmak için yaşadığımız olaylar karşısında tercihimiz ne olmalıdır? Her olay bizim için bir imtihandır. Her imtihanda ya Allah'ın dostu oluruz ya da şeytanın kulu oluruz. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatif vardır. Ya şeytanın standartları içinde olayı gerçekleştirmek veya Allah'ın ölçüleri içerisinde tahakkuk ettirmek. Yani şeytanla Allah arasında bir tercih yapmak durumundayız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutlaka mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutsuz kılar. Unutmayalım ki mutlu olmak her zaman bizim elimizdedir. Ruhumuzun talebine uyarsak, nefsimizin talebine uymasak mutlaka mutlu oluruz. Ama nefsimizin talebine uyar, ruhu devreden çıkartırsak o zaman da kesinlikle mutsuz oluruz. İşte iki tür olayları değerlendirmek söz konusudur. Bir, Allah'ın ölçüleri içerisinde derecat kazandıran her şey hayır. Her olayda derecat kazanmak istikametinde harekete geçersek derecat kazanırız ve mutlu oluruz. Her olayda derecat kaybettiğimiz her şey şerdir ve bütün şer talepler nefsimizden kaynaklanıyor. O zaman da mutsuz oluruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Bakara 216'da savaş üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar var ki hoşunuza gitmez. Siz onu şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Biz insanlar yaşadığımız olayları nefsimizle değerlendirirsek, hoşumuza giden olayları hayır, bizi üzen olayları şer olarak değerlendiriyoruz. Bu Allah'ın ilmine uymuyor. Allah'ın ölçüsü derecat kazandıran olay hayır, derecat kaybettiren olay şer. Öyleyse her olayı Allah'ın ölçüleriyle değerlendirmemiz lazım. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanlara kaldıramayacağı olaylar yaşatır mı? Bakara 286'da Allah Teala la nukennifu nefsen illa usaha. Biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Üç durum söz konusu: zarar, hayır ve fayda.
biz nefsimize uyarak kendimize zarar verebiliriz. Bu kendimize zarar, başkasına da zarardır. Ama biz ruhun talebine uyarsak, kader tahtında, kader sebebiyle başımıza gelen her olay ya bir hayırdır ya bir faydadır. Ama bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bizim için düşündüğü şeyin daima mutluluğumuz olduğunu hep hatırlayalım. Her yaptığı şey asli sebeplere dayanır. Onun vücuda getirdiği, müsaade ettiği olaylardan almamız istediği dersleri bir alabilsek aslında çok kısa sürede Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Ayrıca hangi tipte bir olay vücuda gelirse gelsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun, o olayın bize ulaştırabileceği bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa, Allah'ın istediği bir düşünce standardının sahibi değiliz demektir. Her olayın bizi mutlu kılması söz konusu ve her mutlu olduğumuz olayda da mutlaka derecat kazanırız. Ruhun talebine uyduğumuz her noktada derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Nefsimize uyduğumuz her noktada derecat kaybediyoruz ve mutsuz oluyoruz. Çünkü sual, olayların üzerimize bıraktığı tesiri yok etmeyi nasıl başarabiliriz? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimize esir olmamamız lazım. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğimiz an şeytanın bize hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş oluruz. Şeytana bu imkanı vermemek lazım. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefselerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Eğer doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de, daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluluğu yaşayabiliriz. Daimi zikirdeki bir insanın davranış biçimi neyse, biz onu gerçekleştirdiğimiz an mutlu oluruz. Daimi zikirdeki bir insan kendisine yapılan her şeyi affeder ve kötüne karşı hayırla mukabele eder. Onun için Bilal Sultan'ın Peygamber Efendimiz Allah-u Teala huzul affe ve amir bil urfi. İşte sen affet ve marufla emret. Cahillerden yüz çevir.

0: Nefsimizin talebine uymak, kabul etmek şeytanın bize hakim olmasını sağlamaktır. Ama ruhumuzun talebine uymak, onu gerçekleştirmek, Allah'ın dostu olmak demektir. İşte bütün Allah dostları, nefsinin manevi kalbindeki afetleri zikirle temizleyebilen, daimi zikre ulaşanlardır. Doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de daimi zikirde doğru düşünme alışkanlığı kişinin fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği noktada gerçekleşir. Çünkü fizik vücut teslimini yapan herkes Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yaptadır. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, zatları sevmek. Allah'a giden yol tabii ki en büyük şey ibadet ve ona yine de ibadet etmek.
3: Allah'ı hissetmek, yürekten hissetmek. Ağaca baktığın zaman mutlu olabilmek mesela onu yarattığı için. Allah'a ulaşmak bence bu.
4: Allah'a ulaşmak tabii zikirle oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namazla oluyor. Yani biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşmasıdır.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Ruhlarımız ve burada yaptığımız hayır ve hasenetlerimiz ve yaptığımız ibadetlerimizle Allah'a ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız ameller ulaşır. Dünyada mal, mülk, evlat, her şey bu dünyada kalacak ama yaptığımız iyilikler, hasenatlar Allah'a ulaşacaktır.
1: Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Yolda bile yürürsen mutlaka aklınıza gelir ve onu düşünceyle yolda yürüyün ve her zaman dua edin. Duanın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yer gök duayla durur.
4: Tabii ki o şekilde dualar yapıyoruz. Biz o ermiş evliyaların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü ermiş evliyalar peygamberlerin elçileridir. Bu şekilde biz biliyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak zikir oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namaz oluyor. Biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşması dedi. Namaz kılan herkes, her insan miracı yaşar mı? Hayır. Zaten ifadesinden de anlaşıldığı gibi namaz müminin miracıdır. Bir insanın mümin olabilmesi 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmasına bağlı. Allah'ın huzurunda namaz kılmak sadece müminlere has bir miraç hadisesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır diyor. Mümin olmak evvela inanç şartını gerektirir, 7 inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. 7 kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalp Allah'a dönmesi, kalpte giden nurun açılması, kalbin mühürünün açılması, kalbe teki küfrün dışarıya alması, imanın yazılması. Ve 7 nimette devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor, günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor vesaire. Öyleyse bütün bunların hepsi kişiyi mümin kılıyor ve ancak o öyle bir mümin, bu vasıfları yerine getiren bunların sahibi olan kişi ise namazda miracı yaşıyor. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi mümin kılmaz. Tasavvufun içinde bulunanlar için her namaz bir miraçtır ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılabilmesi mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmasını farz kılmış Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın sevdiği kullar, onlar eğer olmasa biz kime tabi tutacağız, kimin arkasından gideceğiz, yolumuzu nasıl seçeceğiz? Onlar olduğu süre içerisinde yolumuz tabi hak yolu olacak.
3: İnsanın dostu Allah, Allah dostu olan bir dostu olduğu zaman her türlü yolu güzele çıkıyor, iyiye çıkıyor. Ben bunu yaşayarak bildim. Bir yakın arkadaşımın sayesinde namaza başladım. Bayağı güzel namazımı kılıyordum. O aralar işte onunla aramız bozuldu. O uzaklaştık birbirimizden. Çok fazla şey yapamadım. Sonra namazla aramın soğuduğunu hissettim. Yani insanın arkadaşı Allah'la dost olunca sen de Allah'la dost olabiliyorsun.
1: Sizce günümüzde de bir mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Cemaatler, tarikatlar var ama acaba ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz.
2: Dergahlar var, büyük zatlar var. Ararsa, kim ararsa bulur.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabi tabi olmak isterim. Onların biz yani ayağının tozu bile olamayız.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ahirete gidecek yolu kazandırıyor.
0: Bin misafir mi cemaatler var, tarikatlar var ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemeyiz dedi. Cemaatlerin, tarikatların doğruluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Allah Teala ölçümü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki yere bir düz çizgi çizdiği zaman bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çizdiği bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse bir tek fırka inacı, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, diğerleri fırkalara ayrılanlar, fırkalara ayrılanlar, onların gideceği yer cehennem, ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulan fırka inacıya sırat-ı müstakimde olanlar, onlar da kurtuluşta olanlar, onlar Allah'ın kendileri için tayin etmiş müşhede tabi olanlardır. Maide 35'e göre hacet namazıyla mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Ayrı ayrı tarikatların varılmasının sebebi bütün dünyadaki insanlara Allah'a ulaşma fırsatının tanınması içindir. Eğer oradaki mürşid gerçek anlamda Allah-u Teala'nın hakiki mürşidi ise mutlaka Allah'a ulaştırır. Hangi tarikat Allah'a ulaştırabiliyorsa o mutlaka Allah'ın hak tarikatıdır. Peki gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için boy abdesti alıp hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan soracağız. O zaman mürşidimizi gösterecektir Allah-u Teala. O hangi tarikatsa biz de o tarikatın mensubu olacağız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ben Hilmi Kulle. Uşaklı kardeşlerim adına hürmet ve hasretle o gül kuklalarından öperim. Hocam, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Sizleri çok ama çok seviyorum kadına inşallah. Selamun Aleyküm.

0: haklı taraflarını, kendimizin haksız taraflarını aramazsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Devamlı bir anlaşmazlıklar içerisinde hayatı kendimize zindan ederiz. İblisin zaten muradı birbirine haksız davranışlarda bulundurmak suretiyle insanları birbirine düşman etmek, mutsuzluğa sebebiyet vermek. O zaman yaşadığımız her olayda dışımızdaki insanların haklı sebeplerini, kendimizin de haksız sebeplerini aramalıyız. Ölün ölmeden evvel, hayattayken ruhunu alıştırın. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Öyleyse her olayda kendimizin haklı sebeplerini, dışımızdaki insanların haklı sebeplerini aramak suretiyle onlar için olduğumuzu her yönüyle onlara ispat etmemiz, onları her olayda mutlu etmemiz ve en üst seviyede mutluluğu yaşamamız söz konusu. Genellikle insanların davranışları da her olayda ben haklıyım, sen haksızsın. Bu nefsin davranış biçimi. Ama tam ne olması lazım? Sen haklısın, ben haksızım. Kendimi nasıl sana affettirebilirim? Bana yardımcı olur musun diye. Bu dizayn içerisinde davranış sergilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakışımızı değiştirir mi? Örneğin arabamız çalındı. Yine de mutlu olur muyuz?
2: Olur muyuz? Belki üzülürüz ama Allah'tan yolumuzu şaşmaktan daha şey değiliz. Allah'a giden yol her zaman mutluluktur. O geri gelir.
3: Bu da bir Allah'ın hikmetidir. Yani Cenab-ı Allah insanın elinden alır, kulunu dener. Eğer şey yapıyorsa, tevekkül ediyorsa ona bilahare sonradan şey yapabilir Cenab-ı Allah.
4: Kesintisiz mutluluk tabii ki bu dünyada mümkün değil diye biliyorum. O öbür dünya, ahirete ait bir şey. Ama ne olur, en azından ruhunu sekinete kavuşturabilir.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır?
2: İbadet ederek tabii cenneti yaşarsın ama zikrinle tabii ki Allah'a ulaşırsın.
3: Bir farkı yoktur. İbadet ibadettir.
5: Zikir ettikçe sanki kalbimizde kilitler, böyle kapılar açılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dilimiz ne kadar Allah dedi dese kalbimiz o kadar Allah'a yakın oluyor.
4: Oruç da bir zikirdir, Kur'an da bir zikirdir, namaz da bir zikirdir. Yani zikir Allah'ı hatırlamaktır, Allah'ı anmaktır.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapmayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
3: Mesela zikir eden bir insan gittiği cemaatin emrindedir yani.
4: Tabii hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den beri var, devam ediyor. Bu bir imtihan. Tabii ki nasıl gündüzle gece varsa hak ve batıl, zulüm ve mazlum olacaktır.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ibadetin yeri ayrı, zikrin yeri ayrı. İbadet ederek cenneti yaşarsın, zikir yaparak Allah'a ulaşırsın. Zikir ve diğer ibadetler arasında fark nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir cehri zikir, Kur'an ayetlerinin tilaveti, hafi zikir ve de kalp zikri. İşte Allah-u Teala'nın ölçüleri gayet açık ortada. İbadetlerde ifrat ve tebrite düşmeden ağırlığı zikre vermek asıldır. Namaz kılmak bir ibadettir, oruç tutmak bir ibadettir, hacca gitmek bir ibadettir, zekat vermek bir ibadettir. Ama bu ibadetlerin her birinin hudutları vardır. Zikirde ise ifrat mevcut değildir. Çünkü Allah-u Teala hududun en üst noktasında daimi zikri farz kılmıştır. Kim 24 saat zikri gerçekleştiremiyorsa onlar hepsi tefrittedir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir.

0: Zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Emir-i Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emri bil maruf ve nehyi münker. Zikir dışında her söz Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözlerin lehine değil aleyhinedir. O halde zikri en üst noktada gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın üzerimize farz kılığı bir ibadet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde Efendimiz ümmetiyle inşallah. Hasretle ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Benim sualim şu. Yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan kişinin karşı tarafa hakkını helal edip ya da etmemesi neyi değiştirir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi neyi değiştirir? Çok şey değiştirir. Eğer o kişi Allah'a müracaat etmişse, karşı taraftan intikam almak istiyorsa, kısas hükmedilmemişse, kısas hükmü uygulandığı anda kazandığı dereceleri kaybeder. Haksızlığı vücuda getiren zalim kişi de kaybettiği dereceleri tekrar kazanır. Başlangıç noktasına geri dönülür. İşte Resulullah'ın Allah'ın kendisine emri sen affet ve cahillerden yüz çevir. Cahiller kötülüğe karşı kötülükle mukabele edenler. Onlar kazandıklarını kaybedenler. Ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e emri sen affet ve marufla emret. Peki bir kişi hakkını helal ederse, bu helalde kısas uygulanmazsa ne olacak? Allah'ın kanununa göre zaten adalet yerini bulmuştur. Bundan sonra kişinin helali neticeyi değiştirmez. Zulmedenin amel defterinde derecat kaybı vardır. Allah-u Teala adaletsiz davranması söz konusu değil. A'nın, diyelim ki A zulmediyor. A'nın kaybettiği derecatı B kazanıyor. Ve olay B'nin lehine sonuçlanıyor. Tabi kısası tatbik etmediği takdirde. O halde bir kere daha ifade etmek gerekirse, yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi etmediği takdirde kısas tatbik etmesi halinde kazandığını kaybeder. Ama affederse kazandığını amel defterinde kazanmış olarak Allah'ın indinde sonuçlanır. Bizden istenen her olayda derecat kazanmak. Allah-u Teala bize zulmedene müsaade ediyor. Ama muradı var. Biz derecat kazanıyoruz. Yetmez olayda negatif etkileniyorsak nefsimizin afetlerinin de varlığından haberdar oluyoruz. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın tek hedefi her olayda derecat kaybetmemiz, cehenneme gitmemiz ve her olayda nefsimize uyarak bir kere daha bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmamız. Ama Allah'ın muradı da bunun tam tersi, her olayda derecat kazanmak ve bu dünyada da huzuru ve mutluluğu yaşamak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programın sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne?
0: Onlar tağutu inkar ediyor.
2: İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Şöyle bir düşünün, bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
2: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, çok şükür maddi durumum iyi. Neye ihtiyacım olsa alabiliyorum. Para kazandıkça, ihtiyacım olan bir şeyi aldıkça hep mutlu oluyorum. Sizin bahsettiğiniz mutluluk da benim yaşadığım mutluluk gibi mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu senin yaşadığın bir anlık zevk. Mutluluğun olması için 3 tane şartın olması lazım. Bir, daimi olması lazım. 2, 3 alemde gerçekleşmesi lazım. 3, kayıtsız şartsız sıfır sükun halinin gerçekleşmesi lazım. Evet, 3 alemde iş dünyada mutluluk, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyada mutluluk, başka insanlarla kavganın sona ermesi, Allah ilişkilerindeki durumluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. Mesela sen para kazandıkça olan bir şey aldıkça hep mutlu oluyorum diyorsun. Orada bir zevki yaşıyorsun. O bir anlık bir zevk. Dünyaya ait olan her şey anlık zevklerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz mutluluk senin yaşadığın bir anlık zevkle anlık değil. Üç alemde de sülf ve sükun halini yaşamak. Zevkler dünyaya aittir. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkleri. Öyleyse dünyada yaşadığımız her şey o bir zevki, anlık zevki ifade ediyor. Baz ettiğimiz mutluluk bu nevinden olan bir şeydir inşallah. İkinci sual, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadisinin şerifini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ben İsrail'in peygamberleri devrin imamlarıydı. Asaleten devrin imamı. İster Hazreti Musa, ister Hazreti İsa, ister Hazreti Süleyman, ister Davud Aleyhisselam. Bunların hepsi devrin imamı. Devrin imamı ama bir nebi resul. Çünkü Allah-u Teala onların hepsini peygamber olarak seçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ben İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir gerçekti ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaklar. Sahabe soruyor. O halde bize ne emredersin dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biati tutun. Evet, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah'ın yeryüzündeki halifesi bir veli resuldür ve Allah tarafından devrin imamı olarak tayin edilmiştir. Devrin imamlarına biat ediliyor. Ama onu temsil eden vesilelere tabi olunuyor, nisab ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, benden sonra nübüvvet yoktur, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Her halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Aynı zamanda hidayete erdirendir. Dolayısıyla ümmetimin el evliyayı min ümmeti kenbiyayı ben İsrail burada bahsi geçen veli resullerdir. Veli mürşitler değil. Yani veli mürşitler ben İsrail'in nebileri gibidir değil. Veli resuller ki o veli resullerin içerisinden Allah'ın halife olarak seçtiği, vekaleten devrin imam olarak atadığı ve hidayete erdiren kişidir. Devrin imamıdır. Yani Ben İsrail'in peygamberleri gibi olan her veli resul değil, onlar arasında seçilen Araf 170, Alimran 179'a göre seçilen Alimran 179'da Allah-u Teala لَاكِنَّ اللّٰهِ يَشْتَبِي مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاهُ O Resullerden dileğini seçer. فَاَمِنُوا بِهِ بِاللّٰهِ وَرَسُولِ İşte o Allah'a ve Resulüne iman edenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar için ecrün azim vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kişi mümin olup olmadığınızı kendi anlayabilir mi? Emmareleri nelerdir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kalbine iman yazılan kişi bir takım özelliklerin sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse kişi müminse, müminlerin birbirlerine olan sevgisi söz konusu. Çünkü onlar 7 kalp şartının 7 nimetin de sahibidirler. 7 kalp şartından bir tanesini Allah-u Teala kalpteki ekineti almıştır Allah'a ulaşmayı dilediği için. Yerine ihbatı koymuştur. Kalp Allah'a dönmüş. Kalbe giden nur yolunu Allah açmış. Kalbin mührünü açmış ve kalpteki küfür kelimesini dışarıya almış. Yerine imanı yazmış. Bu özellikten, 7 kalp şartı özelliğinden ötürü o kişi nefs eskisine başlıyor. Nefs eskisi demek, afetlerin kalbe giren fazlalar sebebiyle karanlıkların azalması demektir. İşte nefs eskisine paralel nefs-i emmarede kalbe giden nurun fazıl miktarı %7, nefs-i levhamede %14, nefs-i mülemmede %21 nur giriyor, fazlalar giriyor. Nefs-i mutmainede %28 fazıl, nefs-i rafziyede %35, nefs-i marziyede %42, nefs-i tezkiyede %49. Rahmet, fazlaları taşıyan bir fonksiyon eda ediyor. Selavat da zikir bırakıldıktan sonra tekrar karanlıkların kalbe girmesine engel olan bir kuvveti ifade ediyor. Ama kalpte kalıcı olan fazlalardır, nurlardır. Burada zikredildiği gibi. Öyleyse kendisi anlayabilir mi? Elbette kalbe giren nur miktarı kadar nefs eskisine paralel o kişi mutluluğu yaşar. Mutlu olduğu oranda da etrafındaki insanları mutlu eder, onları sever. Mesela bu kişinin dışarıya olan sevgisi %42 oranındadır. %49 oranında. Yani kalpteki nur miktarıyla o kişi etrafa sevgi gözüyle bakar. Bir gün daimi zikre ulaştığı zaman %100 herkesi sever. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Cuma Suresi 9, 10 ve 11. ayetler bizlere ne açıklıyor, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, Cuma namazı, Cuma günü kılınan bir namaz ve kazası yok. Allah Teala, Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati, Cuma günü namaza çağrıldığın zaman, fes'au ilâ zikrillâhi, Allah'ın zikrine koşun, ve zer'ül bey, ve alışverişi bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma'un, ve izâ kudiye salâtu fenteşirü filerdi, namazı bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın, وَبْتَهُ مِنْ فَتْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından isteyin. وَاَذْكُرُ اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Yani وَبْتَهُ مِنْ فَتْلِ اللّٰهِ Allah'ın yardımını isteyin ve Allah'a çok zikredin. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayette bize ne açıklıyor, ne anlamalıyız? Cuma 9, Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amel olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın ve hemen Allah'ın zikrine, yani Cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın. Alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Cuma 10, namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından size bereket vermesini isteyin. Allah'ı çok zikredin, umulur ki böylece ferah erersiniz buyuruluyor. Allah'ı zikrederek nefs eskiye olur, yani %51 nurla dolar. Bu noktada kişi Allah'ı günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve fena fillah olmuştur. Yani ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ı çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saate geçebilirlerse fizik uçlarında Allah'a Teala teslim ederler. Bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluştur, ferahtır. Cuma 11, etrafındakiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıp ticarete ve eğlenceye dalıp gidiyorlardı. Oysa ki Allah katında olanlar eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın emirlerinden sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi delaletten, hüsrandan, cehennemden, şirkten, küfründen, fısıkların ve amellerin boşa gitmesinden kurtarır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sual yöneltmek istiyorum Muhterem Hocam. 14 asırdır süre gelen İslam alimleri hidayetin doğru yol olduğunu tercüme etmekteler. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, 14 asır gelen İslam alimleri hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdir. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu hidayeti doğru yol olarak tarif edenler dinlerini Kur'an'dan, Allah'ın emrettiği veli, resul, veli, mürşitten öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak böyle bir tarif yapmışlar. Ama söylenen her neyse mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Kur'an'a uymuyorsa o doğru değil. Doğrular var, Kur'an'ın belirlediği hedeflerdir. Yanlışlar var, bu hedeflerden sapan İnsanların zanlarıdır. Doğrular Allah'ın doğruları, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi, fizik ucunun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, ihlas ve iradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Yanlışlarda insanların, şeytanının insanlara kabul ettirdiği zanlardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İster A şeklinde, ister B şeklinde, dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın kitabı ve bu kitabın da her devirde açıklayan Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın beyan ettiği en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretenden hidayetini ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O da hidayeti Kur'an ayetleriyle bize açıklıyor. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar hatta تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ, onların dinine tabi olmadıkça. Mesela Bakara 111'de Yahudiler diyorlar ki قَالُوا لَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدَانَ وَنَسَرَى. Yani Yahudiler Yahudi olmadıkça kimse cennete giremez. Hristiyanlar Hristiyan olmadıkça kimse cennete giremez. Allah Teala bu onların zanlarıdır. Tilki emaniyuhum. Bu onların emaniyesidir. Zan ve kunutlardır. Eğer siz sadıklardansanız delillerinizi getirin. İşte Bakara 120'de de aynı şekilde Allah Teala ifade. Ve Allah Teala buyuruyor ki kul innehu lillahi vel huda. Allah hidayet tarifini, Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Öyleyse Allah Teala hidayetin Allah'a, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah Teala açıklıyor. Eğer bu sana gelen ilim, yani Allah'ın hidayet tarifi, hidayetin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu, o ilim sana geldikten sonra eğer onların hevasına tabi olursan, hayır hidayet doğru yoldur, dünya hayatında kimse Allah'a ulaşamaz, ruhu candan çıkınca kişi ölür, o zaman senin için böyle dediğin zaman mürşit, mâleke minallâhi min velîn velâ nesîr, senin için bir veli ve bir yardımcı yok. Hidayet doğru yol mudur? Hayır, hidayet bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi insan ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te de kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti ruh açısından nasıl tarif ediyorsa bizim de aynen onu kabul etmemiz söz konusu. Kendi zannımıza tabi olmamız doğru değil. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Zanlarına tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen, okuyan, okumasını öğrenen öğretenler çevirmişler. Ve bugün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvidle öğrenmişler, tecvidle öğretiyorlar ve en hayırlı biziz diyorlar. Şimdi bunun bu şekilde yapan insanların 14 asır evvel sadece ne vardı? Kur'an vardı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vardı. Bakın ne diyor Allah Resulü. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun hava delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın ismi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitleri dışarıdan ama içindekiler zaten. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Bakın bütün insanların içerisinde hayvanların da insanların ve hayvanların en kötüsü Bunlardır yani. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ en ahsen ve kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Müşride tabiyeti tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsinin Allah'a teslimini, ihlas ve iradenin Allah'a teslimini tek tek tebliğ edeceğiz. Ama tebliğcide bulunması gereken vasıflar var. Bir kere o kişi zorlamayacak, dinde zorlama yok. Hitap ettiği insanların putlarına sövmeyecek. Enam 108 ve sadece onları Allah'a davet edecek. Furkan 57 yumuşak söz söyleyecek. Onları rencide edecek olan sözlerden tamamen kaçınması lazım. İşte tebliğin de bulunması gereken özellikler bunlar. Allah Resulü Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz'e Rad 40'ta senin vazifen tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Dolayısıyla biz tebliğ edeceğiz. Ama Allah Teala diyor ki onları yargılamayın. Onların yargılaması bana aittir. İzmir'den bir kardeş Muhterem Hocam, Ali İmran Suresi 7. ayetini açıklar mısınız? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. O kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetler. Fakat kalplerinde eğilik, batıla meyil bulunanlar. Bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde Resul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulu elbab daimi zikrin esir sahipleri tezekkür edebilir. Ulu elbab hikmet sahibi alimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse her devirde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle vazifeli kıldığı kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağa dirilttiği gibi ölü kalpleri de bu şekilde Allah'a diriltir. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Aynı zamanda ölü, kalpleri ölü. Ama ne zaman tebliğe muhatap olur, Allah'a davet edilir de daveti kabul ederse, ki işitenler kimlerdir? Daveti kabul edenlerdir. Enam 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبُ اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. O zaman Allah'a daveti kabul eden kişi, Allah ona işittiriyor. Allah kime işittiriyor? Allah'a meyil duyanlara işittiriyor. Allah kime işittirmiyor? Batıla meyledenlere işittirmiyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir örtüsünün Kur'an'da olup olmadığını soranlara müdessir 1. ayet-i kerimeyi söyleyebilmemiz, bize bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Müdessir 1 ayetinde Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Cebrail aleyhisselam kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtülere bürünmüştü. Bu ayette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın ona hitabı anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. 7 ayet-i kerimede, ki bunlardan bir tanesi Nahl 89, sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama kim için her şey var? Ul elbab için, ihlas sahibi kullar için, salih sahibi kullar için. Çünkü Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah her şeyi biliyor. Kaf 16'da "Lekad halaknal insan, insanı yüz yarattık. Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse, nefsini ona ne vesvese verdiğimizi biliriz. Ve nehnu akrabu ileyhi min hamlil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız." Şimdi şah damarımızdan bize yakın olan Allah Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Zatıyla arşta. İşte zatıyla arşta, yoklukta ulul elbab, muhlis kullar ve salih kullar onunla konuşabiliyor. Suallerini Allah'a ulaştırıp cevaplarını Allah'tan alıyorlar. O zaman hangi suali ulul elbab, ihlas ve salih kullar veya veli resul, nebi resul hangi suali Allah'a sorsalar onun cevabını Allah Teala lütfederse onlar bilirler ve muhataba ulaştırırlar. Aynı zamanda muhlis kullar yerin göğün Allah'ın melekütünü kendisine gösterdiği kişidir. Muhakkak ki indi ilahide 6 alemden 6.'sı olan zikir hücrelerini de Allah onlara göstermiştir ve o zikir hücrelerinde zikir yapanlar aslında bu örtünün de sahibidirler. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hakkı kimler temsil edebilir, açıklayabilir misiniz? Allah Teala'nın hakkı kendisine öğrettiği, açıklamasını istediği ve emrettiği kişiler açıklayabilir ve temsil edebilir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem hocam, sizlere bir sualim olacak. Bir hoca, dinimizde Allah'a kavuşma tabiri vardır. Allah'a ulaşma tabiri olmadığı gibi ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedi. Bu konuyu açıklama getirir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselamun aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, din öğreticilerin hepsi insanı bir fizik beden, bir nefsten serbest irade ve akıldan oluşan bir varlık olarak düşünürler. Ruhu din tatbikatından çıkartmışlardır. Öyle olunca fizik vücut ve nefs için yevmül ahirede Allah'a kavuşmak vardır. Cennete girenler, hesap gününde olanlar bunu zaten yaşayacaklardır. Yani fizik vücut ve nefs için kıyamet günü yevmül ahirdir. Ama Allah Teala sadece insanı Hicr 26'ya göre bir fizik bedenden, nefs şemsiyeye göre bir nefsten ibaret yaratmamış. Secde 9'a göre Allah Teala zatından ruh üfürüyor insana. Zatından üfürdüğü ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah Teala bu emanetin 73 ayet-i kerimede hayattayken tekrar sahibi olan Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını hidayet olarak Kur'an'da tarif ediyor. 19 fille. Tabi bu zat-ı muhteremin bu ayetlerden haberi yok. Çünkü o sadece mezarlarda okunmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş biliyor ve mezarda bunların hepsini okuyor. Ama bu ayetlerden Allah'ın muradı biz insanlara nedir? Onun umurunda bile değil. Bilmiyor. Yetmez. Bu 73 ayet kelimenin içerisinde 12 tanesi de farz. Yani Allah emrediyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Tam 12 kere tekrar ederek Allah Teala bize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emri demektir. İsa 58, emaneti bana teslim edin. Ruh bir emanettir. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Misakin yerine gelmesi mutlaka emanetlerin teslimine bağlı. Nam 102, ahdi yerine getirin. Ahdin yerine gelmesi mutlaka emanetin teslimine bağlı. Teslim yurdan Allah'ın zatına davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir. Ruhu Allah'a vasıl edin. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Bana yönelin, yoluna tabi olun. Bana ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Allah'ın davetini kabul edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismini zikredin. Ve Rabbinize dönün. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri düşünmelerin sebebi sadece insanı fizik, beden ve nefsten ibaret olarak bildikleri için bunu söylüyorlar. Ruh için yevmil ahir Allah'ın zatıdır ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması vardır. Ama ruhu din tatbikatından çıkarttıkları için Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Tabi mesela taziyeye gidenler hep şunu söyler, Allah rahmet etsin. Çünkü rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Mekanı cennet olsun, ancak rahmetle cennete gidilebilir. Nebile Sultanı Peygamber, hiç kimse kendi ameli cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Yani ancak Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusu. Rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Geride kalanlara sabır diyoruz. Sabır da geride kalan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte bu ölümle Allah'a ulaşan emanet ruhumuzdur. Bunu kimse inkar edemez. Ruhumuz Allah'ın bizde bir emanetidir ölümle, ama marifet bunu hayattayken ulaştırmak. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cehennem, şirksiz olarak hayattayken Allah'a ulaşmalarına cennet vacip olur. Şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana cennet. Ama dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayana cehennem. Yine o ruh Allah'a ulaşıyor ama ölümle ruh Allah'a ulaşıyor. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendi döneminde bunu defaatle ifade etmiş. Bakın Şura 214'ü açıklarken hadiste diyor ki, sadece mülaki kısmını size ifade etmek istiyorum hadis-i şerifte. Evet, bakın, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani hayattayken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhu hayattayken hepsinin gideceği yer cehennem. Biz bunu bu şekilde uyarıyoruz. Allah Resulü buyurmuş. Kur'an'da 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Altına da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama 7 ayet-i kerimede Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mürşitlerine ulaştıracak ve onların gideceği yer üçüncü kat cennet eğer ömür sermayesi yeterse. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a iman hidayete erdirir mi? Allah'a inanmak tek başına bir kurtuluş reçetesi değil. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Yani iman sahibiyiz. Öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Allah'a göre sadece kalbine Allah'ın imanı yazdıkları kişiler, kalbinin içine iman kelimesi girmiş olanlar iman sahipleridir. Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesi rahmet, fazıl ve selavat nurlarından fazlaları kendisine çekmeye başlar. Bu olay nefs sezgisi adını verdiğimiz bir muhtevayı ifade eder. Nefs sezgisi hidayete erdirecek bir özellik taşır. Kalbine iman yazılmayan kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Nellezine aminu ve amilu salihati yehtihim rabbuhum bi imanim tecri min tahtihel enharu fi cennatin naim." Tabi bu ayet-i kerime onların imanları sanki kendilerini hidayete erdirir manası çıkıyor. Halbuki Cennet-i Naim muhlislerin

birlikte tahakkuk etmesi lazım. Allah Teala 7 tane inanç şartından Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluştadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, onlar kurtuluşta değildir. Onlar için bir hidayetçi söz konusu değil. 7 ayet-i kerimede Allah'a ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına, yani yevmil ahire iman, kurtuluş için bir sebep teşkil ediyor. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, örneğin Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde insanlardan bir kısmı der ki, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz, yevmil ahire iman ediyoruz. Ama onlar mümin değiller. Çünkü dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah kalplerine bakıyor. Kalplerinde olmadığı zaman bu olay geçerli değil. Fakat Allah Teala ehli kitaptan 4 grubu Maide 69 ve Bakara 62'de saymak suretiyle her kim bunlardan Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amellere başlarsa. Nellezine amenu vellezine hadu ve sabiine ve nesara men yu'minu billahi ve yevmil ahire ve amile salihan. Yani tek başına Allah'a inanmak bir kurtuluş garantisi değildir. Allah'a ve yevmil ahire iman etmenin yanında ıslah edici ameller de onu, bizi kurtuluş garantisine ulaştırıyor. İster Maide 69, ister Bakara 62, bu hakikati göz ardı etmemek lazım. Nellezine amellezine hadi ve sabine ve nesara ben amene billahi ve yevmil ahire ve amile salihan. Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve sadece amel işleyen. Bir insanın Allah'a ve yevmil ahire iman edip de sadece amellere başlaması, mutlaka onun kalpten Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini, yani Allah'a ulaşmayı dilediğini gösteriyor. Allah razı olsun. Tabi sadece amel mutlak surette kalbe imanın yazılmasını gerektiriyor. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubil imani ve yedan bir ruhin. İkinci sual, Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Eğer kişi, o amel işleyen kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette o yaptığı ameller de kendisine pozitif olarak yazılır. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ بِاَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِيْكَائِهِ, Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a öncelikle, lika Allah'la ilgili ayetleri inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hidayete ermesinde onların amelinin onlara bir fayda sağlamadığını Allah-u Teala açıkça gösteriyor. Allah sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar bu İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu 5 şart yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sual soruluyor. Amellerin hangisi daha hayırlıdır? Ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyuruyor. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz buyurdular. Öyleyse görüyorsunuz ki tek başına amel bir hedefe ulaştırmıyor. Bedevilerden bir tanesi diyor ki, ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor.

0: Sonra ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Amel et diyor. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Öyleyse her halükarda dinin olması olmaz esaslarından bir tanesi muhlislerden olmak, Allah için yaşamak. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var. Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Vasıtalar ameli, hedef emirler de mutlak surette niyeti, imanı gerektiriyor. Sözlü dua iman, fiili dua ameli ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine bakıyor. Dilin söylediği kalbinde var mı? Dilin söylediği kalbinde varsa onu hedefe ulaştırıyor. Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor, onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşidiyle birlikte o kişiye Allah Teala amelleri de kolaylaştırıyor. Namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, hacı sevdiriyor vesaire zekatı sevdiriyor. Bütün bu amelleri sevdiriyor ki ne zaman mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldığı zaman. Allah razı olsun. 3. Kendilerini hidayete zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Allah Teala kalbe bakıyor. Mümin kırkta men amile seyyeten fela yücra ila misliha. Kim bir seyahat işlerse misliyle cezalanır. Men amile salihan min zekeri ve unsa ve huma müminin ve ulaike yedhulune'l cennete ve yerzukuna bi gayri hisab. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala onları hesapları rızıklandırır ve onları cennetine alır. Sebe 20'de müminler fırkası var. Bir de onun dışındaki fırkalar var. Kurtuluşta olanlar müminler fırkası. Araf ordusunda ise Ferikan heda ve ferikan hakkat aleyhimü delale. Seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenlerden bir grup Allah onları hidayete erdiriyor. Ama ikinci grup onlar da seçilmesine rağmen delalet onların üzerine hak koyuyor. Araf 40'ta ayetleri yalanlayanlar kibirlilere gök kapıları açılmaz vuruyor. Enam suresi 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın Resulleri olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendileri hidayete zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Hadis-i şerifte üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir şey fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabetül Ars. Güneşin batıdan doğması ne zaman bu gerçekleşir? Bir tekrar ediyoruz bakın. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye O günkü iman hiçbir zaman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması ölüm sırasında gerçekleşir. Deccal fitnesi. Ve Davut Lars. Bir başka hürafe, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde yandıktan sonra cennete girer olayı, tamamen bir hürafe, bir bidattir o. Olması gereken Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek fırka-i naciyenin içerisinde yer almak. Resulullah 73 fırka, 73. fırka, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyuruyor. Öyleyse önemli olan dünya hayatını yaşarken 73. fırkanın içerisinde yer almak. Kimdir bu 73. fırka? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir onlar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a iman etmesinin, inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Valla bu zamanda çok zor ama gerçekten dört dörtlük ibadet etmek gerektiğini inanıyorum. Ancak Allah'a ibadetle, duayla, imanla ulaşmak gerektiğini düşünüyorum.
3: Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah istemezse ulaştıramaz.
4: Valla namaz, ibadet, hac, İslam'ın şartları.
1: Peki Allah'a inanmak yeterli mi sizce?
2: Yeterli tabii ki. Kimi alimler Allah'a imanın yeterli olduğunu söylüyor ama başta zaten Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki ibadetler de var Peygamber Efendimiz'den gelen. Onlara riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
4: Görevlerini yerine getirmemiz sürece, hani ben inanıyorum diyorum ama maalesef onların yerine getirmek lazım. Mesela namazını kılması, hacı yapması.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Yaşarken ona ulaşmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Kim istemez? Yani bir Yunus Emre gibi bir aşk dolu, o aşkı nerede? Yani o hissiyat yaşamak çok zor bir şey.
1: Allah'a dost olmayı isteyelim mi birlikte?
3: Tabii ki isteyelim. Ben de senin dostun, evliyan olmak istiyorum Allah'ım inşallah. Benim de ruhumu yaşarken Allah'ıma ulaştırsın. Çok güzel, çok mutluyum.
2: Beni de dostlarının ve evliyaların arasına al.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Vallahi temizlenmiş gibi içim rahatladı. Böyle bir hafiflik çıktı.
0: Misafirimiz, Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah'a inanmak yeterli midir? Hayır. Allah'a inanan bir insan hidayet ermesi Allah'ın istenmesine mi bağlıdır? Hayır, o kişinin iradesini kullanmasına bağlıdır. Allah'a inanmak tamam ama kurtuluş için yeterli değil. İkinci, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, yine kurtuluş için yeterli değil. Farz olduğuna inanmak tamam ama yine kurtuluş için yeterli değil. Mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, takva sahibi olmasıyla kurtuluş gerçekleşiyor. İşte Şura 13, Rahat 27'de kim Allah'a yönelirse, Allah'a yönelenlerin takva sahibi oldukları nereden biliniyor? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاقُوا. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mutlaka mülaki olacaksınız. Öyleyse takva sahipleri Allah'a hayattayken mülaki olmaya %100 kalben iman edenlerdir. Hem Rad 27 hem Şura 13, Allah'a yönelen takva sahibi olanların mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş. Ama kim de Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman onun da ayetlerden gafil olduğu ve ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlere iman etmeyen, ayetlerden gafil olanlardır. Yunus 7-8'e ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Bazı insanlar Allah'ın dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah izin vermedikçe kimse iman sahibi olmaz manasını çıkartıyorlar. O insanlara dileten Allah olsaydı Allah-u Teala bütün kullarını diletirdi. O herkesin kurtulmasını ister ama Allah-u Teala kişinin iradesinden de bir şey istiyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah bize de ihsanda bulunmuyor. Rahat Şura 13 Rahat 27'de Allah-u yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yünük. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Rahat 27 Ennallah yudillimmen yaşa ve yehdi ile imen yünük. Yönelen kişi, yani iradesini kullarına ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama yönelmeyen, ulaşmayı dilemeyenler de onlar da Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani ayetlere iman etmeyen, gafil olanlar gerçek imanın sahibi değiller. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmasını da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yakın olan dostlar, Allah'ın sevdiği kullar. Zaten bütün ermiş evliyalara da gidip türbelere bu yüzden dua ediyoruz. Hani onların yüzü su hürmetine bize istediklerimizi ver diye. Onlar bizden kat ve kat çok üstünler. Tabii biz öyle olamayız.
3: Allah dostlarıyla ilgili çok iyi şeyler düşünüyorum. Ne bileyim hani iyi insanlardır. Kurban olduğum Rabbim onları kendine bağladıysa inşallah bizi de bağlar.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki mutlaka Rabbimi hürmet ettiği insanların hürmetine dönüyoruz yani.
3: Bu dönemde olamaz onlar gibi.
4: Vardır. Vardır yani. Çünkü yaşıyordur mesela yaşantı ama gizli yani gerçekleri biz göremeyiz mesela. Peki
1: onları bulmak istersek nasıl bulabiliriz?
2: İnternette falan herhalde videoları vardır.
3: Bütün görevlerimizi yerine getirerek bulabiliriz inşallah Allah'ın izniyle.
4: Tergahlara katılır. Mesela camilere gidilir mesela, toplantılara katılır.
1: Peki onları bulursak bize ne gibi katkıları olur sizce?
2: Yol gösterirler. Biz yolumuzu bulamıyoruz. Ne bileyim yolumuzu kaybettik. İnşallah Rabbim yolumuzu buldurur bize de. Biz de o mübarek insanlarla öğrenir yolumuzu buluruz.
4: Rabbinden isteyeceksin, dua isteyeceksin. Hani o gösterir de göstermeyebilir yani onu Allah'la kul arasındaki bir şey. Bir bakarsın görmüşsün, bakmışsın bütün evliyalar veya bilmem ne. Onu görmezsen onun yakınlarını, sahabelerini görürsün.
0: Misafirimiz mürşidi bulmak konusunda Rabbinden isteyeceksin. O gösterebilir de göstermeyebilir de. Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler kimlerdir? Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalben ulaşmayı dileyenler Allah rahim esması ile tecelli ederek peş peşe idi furkan verir. O halde de bırakmaz. Kalbine hidayete ulaşır. Kalbi kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve dört kalp şartının sahibi kişinin kalbine zikretmesi halinde Allah'ın katından rahmet kalbe gider ve o kişi huşu sahibi kılar ki Allah-u Teala kime mürşit gösterir hacet namazıyla sorumlusu halinde? Huşu sahiplerine. Kimdir huşu sahibi olanlar? Ruhun hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman edenler. Birisi hayattayken ulaşmak, diğeri de ölümle ulaşmak. İşte Bakara 45-46 sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُوا رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْهِ رَاجُونَ Onlar hayattayken ruhuna Allah'a ulaşacağına iman edenler ve ölümle de bir kere daha ruhun Allah'a rücu edeceğine iman edenlerdir. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2'lik nur biriken kişi, huşu sahibi olan kişi bir hakkın sahibi olur. O mürşidini Allah'tan sormak etkisinin sahibidir. Sorduğu zaman mutlaka Allah'a tarafı o kişiye o huşu sahibine mürşidini gösterir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar Hocam. Efendimizin nimetiyle sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. İnşallah müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Zalim insanlar Nisa suresi 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَارِكَ اِلَى تَارِكِ جَهَنَّمَ. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala onlar kafirlerdir. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Yani insanlara zulmederler. Her insanlara zulmeden kişi aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına zulmettiği için derecat kaybediyorlar. Aynı zamanda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Yani tarik-i cehenneme. Bu zalim olan insanların özellikleri ne? Kendilerini Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu sebeple sırat-ı müstakimde değiller. Kafirler ama aynı zamanda başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Ve bu sebeple de hem kafirler hem de zalimdirler. Zalim kavmi Allah-u Teala hidayete erdirmez. Çünkü onlar hidayete ermeyi dilemiyorlar. Hem başkalarına zulmediyorlar, onların da men ediyorlar. Hem de bu sebeple derecet kaybettikleri için kendilerini de zulmediyorlar. Allah-u Teala hidayete erdirdikleri hidayeti dileyenlerdir. Nisa 167, 168, 169'daki olay bu muhtevayı ifade ediyor. Kendileri bulaşmayı dilemiyor. Başkasının da dilemesine mani oluyor. İşte böylece onlara zulmediyor. Zulmettiği için aynı zamanda kendi nefsine zulmediyor. Bu zalimleri asla Allah-u Teala hidayete erdirmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir her daim. Nefes bile zikir, uykun zikir. Yani zikretmeden insan yaşayamaz ki, bir gayen olmaz, bir amacın olmaz. Yani tek 5 vakit namazla, tek oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor.
4: Bir namaz kılmadığım zaman huzursuz oluyorum. Ben sanki boğacaklar gibi, sıkacaklar gibi oluyor. Ben mesela geçen kılamadım namazı. Öyle bir bunalma girdim ki. Benim rahmetli çocuğum oldu, 19 yaşında öldü. O bile beni, baba kalk namaz kıl. Sen ne duruyorsun diye. Ben yani hıngır hıngır ağlamaksın da. Ama namaz kıldım zaman. Ne bileyim farklı farklı bir duygular içinde oluyorum.
1: Biz zikredersek biz nasıl hissederiz?
3: Çok iyi hissedersin kendini. Ben rahatlıyorum. Bir sürü çok sıkıntılardayım. Sıkıntılı durumlardayım ama onlara zikredince rahatlıyorum. Rahatlık hissediyorum kendime.
2: Zikir insan dediğim gibi ruhunu rahatlatıyor. Yani bir şey isterken bile elimizi alıyoruz. Tesbih ya da sayma aletlerimizi sayıyoruz, dua ediyoruz. Yani o yüzden zikir insanın ruhunu hafifletir.
4: Üçüm hüpheliyor. Titremeye mesela şey diyeyim. Yani farklı farklı bir duygular içindeyim mesela. Daha bir neşeli oluyorum.
1: Sıkıntılar geldiğinde bir Allah'a yöneliyoruz değil mi?
2: O zaman hemen zaten Kur'an-ı Kerim açılıyor. Açılmayan Kur'an'ı insanlar açıyor evindeki Kur'an'ları. O zaman bir korku bedeni sarınca ölüm korkusu. Herkes bir zikretmeye, ibadetmeye başlıyor yani. Keşke her zaman olsa o ibadet etme aşkı.
0: Misafirim zikretmezsen bir amacın olmaz. Bir tek 5 vakit namaz, oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Bu 3 zikirden en büyük olan Allah isminin tekrarıdır. Allah isminin tekrarı az, çok ve daimi şekilde bir geniş spektrum arz ediyor. Allah-u Teala bizden sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. İbadetler bir vasıtadır. Hedef mutluluktur. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidimize mutlaka ulaşmak, ibadetleri mutlaka yapmakla mükellefiz. Ama özellikle bu ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı zikri gerçekleştirmeliyiz. Zikrin diğer ibadetlerden çok büyük bir farkı var. Çünkü nefs tezkiyesi yani amel-i salihat denilen olay sadece bu vasıflara sahip olan birinin zikir yapmasıyla oluşur. Böylece nefsinizi tezkiye ve tasfiye edecek, üç emaneti de onların sahibi olan Allah'a teslim edecek. Kamil insan olacaksınız. Neyle? Allah-u Teala'nın ibadetlerin sultanı olan zikriyle. Zikir yoksa dini yaşamak da mümkün değil. Bu sebeple diyoruz ki ibadetlerin sultanı zikir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli hocam, size bir sualim olacak müsaadenizle. Peygamber Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun.
0: Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir ateştir. Bir nurdur. Allah-u Teala'nın kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Demek ki Allah'ın kalbe yazdığı iman bir nurdur. Ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, Allah-u Teala'nın kişinin kalbine, içine imanın kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Ama atanın imanı elden gider, mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali ise onun elinin yanması demektir. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali onun elinin yanması demektir. Böyle bir insan cennetin kapısı diye tutacağı kapının cehennemin kor olan yangın kapısı olduğunu fark eder. Ve o halkayı tuttuğu zaman cehennemden ilk yanacak olan şey ellidir. Allah razı olsun. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimet de kişi mümin hak müminlerden oluyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanları mutluluğa götüren temel faktör nedir açıklar mısınız? İnsanları mutluluğa götüren temel faktör Allah ve Resulüne iman ettikten sonra zikretmektir. Çünkü zikirle şeytanın etki alanını 19 afetin yavaş yavaş kalpten temizlenmesi Allah'ın katından gelen fazlaların onun yanların yerini işgal etmesiyle devam eder ki o zaman kalpten silinen, temizlenen afetlerin miktarınca o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar neler olmalı? Sevgili kardeşim, tasavvuf yolunun birinci adımı ilimdir. Çünkü Yunus suresinin 7. ayet kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildir. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. İşte hem Nem suresinin 81. ayet kerimesi hem de Rum suresinin 53. ayet kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. İn tismu ila men yumil bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sular. Öyleyse kulağından sulananlar, onlar ayetlere iman edenlerdir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenlerdir. İşte sen o dalaletteki ama olanları hidayete erdirecek değilsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenler iştirebilirsin. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Tilavet eden ayetlere iman edenler, Allah onların üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek engelleri kaldırıyor. O kişi ayetlerin manasına varıyor ki bu birinci safa Allah'a teslimdir. Tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide tabi olmak. Daha sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. Yani birinci safa vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci safa tevhid, tek cemaati oluşturmak. Üçüncü safa ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çanakkale'den bir kardeşim muhterem hocam, her şeyin önüne Allah'a geçirmek nasıl olmalıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, asıl olan Allah'tır. Gerisi teferruattır. Allah bes baki heves. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah-u Teala yaratmayı diledi. Ve kişi üç konumda olabilir. Kişi Allah'tan dünyayı isteyebilir. Kişi Allah'tan ahireti isteyebilir. Kişi Allah'tan Allah'ı isteyebilir. En geçerli olan akça Allah'tan Allah'ı dilemek, Allah'ı istemektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman 12 tane ihsanla tabi olur. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 nimetle her şeyin önüne Allah'ın zikrini geçirdiği zaman bu noktada Allah'tan üst seviyede yardım alır ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama ondan sonra bu inancının devam etmesi, yani her şeyin önüne Allah'a geçirmesi gerekir ki bu da ancak takip eden fizik vücut teslimi ve nefs teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama mürşide tabi olmadan ölüyorsa bu insanlar hak mumidir diyebilir miyiz? Kalbe iman giren müminlerdir. Kalbine iman yazılanlar hak müminlerdir. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْ اِمَانٌ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Enfal 3 وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namaz kılarlar ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Enfal 4 اُلَٰئِكَ الْمُؤْمِنِينَ حَقِّ işte bu özellikteki olan insanlar, onlar hak müminlerdir. Lem derecat inda Rabbim, onların Allah katında dereceleri vardır. Ve mağfiretin ve rızkun kerim. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık söz konusu. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, sünnetullah ile kader arasında bir ilişki var mıdır, açıklar mısınız? Vardır. İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Külli irade sünnetullah, Allah'ın sonsuz kompüter sistemi, her şeye kontrol altında bulunan sistemin adı. Ama kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan her olay da kaderdir. O zaman sünnetullah, kim iradesini Allah'a teslim ederse, dünyadayken seçilen arasını Allah'a teslim ederse, tesbihe ulaşır. Tesbih de sünnetullahın bir özelliğidir. Sünnetullahın kontrolü altında her şey Allah'a tesbih ediyor. Öyleyse ilişki var tabi. Yozgat'tan bir kardeş muhterem hocam, toplumda yaşanan şiddet olaylarının Kur'an'dan uzaklaşıldığı için meydana geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yani Kur'an ahiret saadetinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Kur'an'dan uzaklaşır. Ondan sonraki hiçbir şey onu kurtuluşa ulaştıramaz. Ayetlerden gafildir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler ayetlerden gafilse kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 tesir etmesi noktasında insanlar devamlı birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Birbirlerinin düşmanı olarak devamlı birbirlerinin aleyhinde kavga, gürültü, kaosu yaşıyorlar. Ama eğer Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle 7-8 aylık süre içerisinde 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah'a ulaştırır. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, biz namazın dinin direği ve cennetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Ama sizden öğrendiğimiz kadarıyla cennetin anahtarı bir dilektir. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşim, ister namaz, ister hangi ibadet olursa olsun, kalben ulaşma dileği yoksa, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vasıta emirler var. Hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala zatını hedef olarak göstermiş. Bu hedef muhtevası içerisinde insanlara mutlu. Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlu olmasını istiyor. Bu ulaşmayı dileyen, mutlu olan insanlar ancak Allah'ın belirlediği hedef dairesinde hareket eden, onun vasıta emirlerini yerine getirenlerdir. Namaz bir vasıta emirdir, oruç bir vasıta emirdir, zekat bir vasıta emirdir ama bunların hiçbirisi daimi değildir. Daimi olan sadece zikirdir. Az zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle de nefsin teslimi. Ama zikir yoksa diğer ibadetlerle hiç kimse ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslimi yapabilir, ne nefs teslimi yapabilir. Baktığımız zaman Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve lillâhil mesîr. Ruhun Allah'a teslimi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası da zikir. Rad 28'de ellezîne âmenû ve tetme'înü kulübüm zikrullah. Kalpler Allah ancak zikretmekle mutmain olur. Öyleyse emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye olayı zikirle gerçekleşir. Mutmaine zikirle oluyorsa emmareden kurtulmak da zikirledir. Levmayı geçmek de zikirledir. Mülhemeye ulaşmak da zikirledir. Mutmain olmak da zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Nefs eskesi zikirledir ve böylece 7 kademede nefs eskesiyle ruh 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse zikir yoksa ruhun teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa fizik vücut teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa nefs teslimiyet, zikir yoksa hiçbirisi yok. Diğer ibadetlerin hepsi zikre yardımcı hükmündedir. Asıl olan ibadet, ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an sonra geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman o piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. O slaytımızı, piramidimizi evet göz önüne alacak olursak müjdeleyici, uyarıcı Resuller en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve ceannahum eymeten yahtune bi emrina ve vahayna fi'l hayrati ve ikamissalat ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Bu ayet-i kerimede özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman kul ile Allah arasına kimse giremez sözü bu ayette bir iftiradır. Çünkü bu ayet şunu söylüyor. Allah buyurur ki ben kendimle diğer insanlar arasında emrimle imam tayin ettim. Yani bizzat Allah tayin ediyor. Ve ayet-i kerime şöyle bak. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Demek ki daima Allah ile insanlar arasında en üst noktada kim vardır? Allah'ın nebileri kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler vardır. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Bu ayet-i kerime bunun ispatıdır. Ama aynı zamanda o nebi dünyada yaşayan insanlar arasında en üst seviyede olandır. En üst seviyede olmak ne demek? Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak demektir. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve izkale rabbuke lil melaiketi inni cealin fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Kâlâ tec'ulû fîhâ men yufsidû fîhâ ve men yufsikû dimâ'e ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Kâle inni âlemu mâ lâ te'lemûn. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbim? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz. Allah Teala muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve Adem'e esmaları öğretiyor. Ve alleme Adem'e esma'yı küllaha. Birçokları eşyanın ismi hayır. Allah kendi isimlerini öğretiyor. 99 esmasını öğretiyor. Ve alleme Adem'e esma'yı küllaha. Sümme eretnel melaiketü meleklere döndü ve enbuni bi esmai haulâ ikunum sadıkin. Sadıklardansanız o zaman bu isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Nitekim bu cevabı Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Kasas 65'te Allah Teala ne diyor? Siz Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah'ın ilmine sahip olan Allah'ın sevgileri. Yevme yunadim fe yekulu maza acabtumur resul. Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah Teala'nın lisanıyla konuşan, vahiy ile konuşan, insanları Allah'a davet eden, onların mutluluğu için Allah'ın vazifeli kıldığı Allah'ın elçileri. Tekrar piramide baktığımız zaman Allah Teala halifeden sonra Allah'ın resullerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, ister halife olsun,
ister imam olsun, ister nebi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Hiçbir melek, hiçbir cin ne halife olabilir, ne imam olabilir, ne de nebi olabilir. Bu makam sadece insanlara verilmiştir. Bu da nereden kaynaklı? İnsanları diğer mahlukattan üstün kılan şey nedir? Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman Allah Teala zatından üfürdüğü ruhtan, Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni imam kılacağım dediği zaman huzur namazın imamı yine Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni nebi kılacağım dediği zaman bu tamamen sadece insana mahsus, insanı en üst seviyede şerefli kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olması sebebiyledir. Ama Resullere gelince Allah Teala meleklerden de Resuller seçer, cinlerden de Resuller seçer ve insanlardan da Resuller seçer. İşte Resuller haritamıza baktığımız zaman Kur'an çerçevesinde bakın neleri görüyoruz. Üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı tane alem ve bu altı alemden üçü emr aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var ve zahiri alemde insanlar var. Meleklerden de, cinlerden de, insanlardan da Allah Resuller seçer. Meleklerden seçilen Resuller, Hac 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resule minen nas. Bu ayet-i kerimede biz meleklerden de, insanlardan da Resul seçeriz. Cinlerden ve insanlardan Resuller, Enam 130, Ya maşerel cinni vel insi, Elem yetikum resule minkum yakusuna aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size sizin içinizden ayetleri kısa eden Resuller gelmedi mi? Gelelim insanlardan. Allah Teala görüyoruz ki veli Resuller ve nebi Resuller olmak üzere iki grup Resulü insanlardan seçiyor. İkisi de hidayetle vazifeli. Hidayetle vazifeli olan nebi Resuller, hidayetle vazifeli olan veli Resuller. Ama hepsi hidayetle vazifeli. Ve bu hidayetle vazifeli olan Resuller Allah tarafından ard arda gönderiliyor. Arka arkası kesilmeksizin ard arda gönderiliyor. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Ve Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah'ın Resulü geliyor, mutlaka tebliğ yapıyor. Kendisine tebliğ yapılmayan bir insan olabilir mi? Hayır. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik vesaire. Öyleyse buraya kadar Allah'ın garantisinde ister nebi Resul olsun, ister huzur namazının imamı olsun, ister veli Resul olsun, bunlar halife olsun Allah'ın garantisinde. Ve bunların hepsi de Allah'ın Resulü. Özellikle hidayette vazifeli olan melek Resul var mı? Kim söyleyecek? Var tabii. Cebrail Aleyhisselam. Hidayette vazifeli olan cin Resuller var mı? Var. Onlar da kendi kavimlerine münzirin olarak ulaşıyorlar. Hidayette vazifeli olan insan Resuller var mı? Var. İşte Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, bildiriyor ve böyle bir Resul göndermesem azap etmem. O zaman sevgili kardeşlerim, konferansımızın konusu olan Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Bu veliler bu hiyerarşi sistem içerisinde hangi seviyeye tekabül ediyor ona bakalım. Tekrar piramidi o slaytımızı göz önüne alırsak, Resullerden sonra Allah Teala'nın vazifeli kıldığı kimler var? Veli mürşitler var. Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki kıyamet gününde nebi olmadığı halde, şehit olmadığı halde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insanlar vardır. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini niçin severler? Allah için severler.
İşte bu birbirlerini Allah için seven insanların Kur'an'daki ismi, ismi veli. Allah'ın velileri. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar bilmeni açınsa Allah'ın yemin ederim onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmazlar. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Neyin korkusu? Cehennem korkusu. Allah'ın melisi bir cehenneme girmekten korkar mı? Çünkü o daha Allah'a ulaşmayı dilediği an neyin garantisini almıştır? Cennet müjdesini almıştır. Kimden almıştır bu cennet müjdesini? Resul'den almıştır. وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi niçin gönderiyoruz? Müjdeleyici uyarıcı. Resul bizim gibi insan söylemiş, ne olmuş yani diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, 7 ayet-i kerimede bakın kardeşimiz gösterdiği zaman müjdeleyici uyarıcı Resuller tam 21 ayette geçiyor. Bu 21 ayette geçen müjdeleyici uyarıcı Resuller herkese geliyor. Ve bu müjdeleyici uyarıcı Resuller Allah'ın söylediğini söylüyor. Evet, Bakara 119. Seni hak ile müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Bakara 213. Allah'ın müjdeleyici uyarıcı peygamberleri bahsetti. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcılar bize gelmedi demesinler diye. Maide 19. Müjdeleyici uyarıcılar Enam 48, Arap 188, Yunus 2 ve devam ediyor tam 21 ayette Allah Teala müjdeleyici uyarıcı Resullerden bahsediyor. Öyleyse mutlak surette Allah'ın Resulleri geliyor. Diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlak surette gideceğiniz yer neresi? Cennet. Bu Allah'ın garantisidir. Ama kalben ulaşmayı dilemediğiniz takdirde ameliniz ne olursa olsun gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Neden öyle? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 ayeti özellikle bizlere zikrediyor. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105 ve diğer biri de Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Şimdi bu 3 ayet-i kerimeye beraberce bakalım Allah Teala ne diyor? Lika Allah özellikle dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olan lika Allah'ı yalanlayan kişi hüsranda mıdır? Evet, hüsranda olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Kehf 105. Lika Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor mu? Evet. Zümer 65. Allah Teala şirkte olanların ameli boşa gidiyor mu? Evet. Ameli boşa gidenler nerededirler? Hüsrandadırlar. O zaman hüsranda olanların gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın garantisinde olan bir Allah'ın velileri vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Onlar Allah'ın Resullerinin davetini kabul edenlerdir. Onlar kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor Allah Teala. Bakın 19 fille 73 ayet-i kerime. 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Veli kimdir? Veli dünya hayatını yaşarken Allah'ın

lazımdı? Çoğul. Kur'an tekil değil midir? Tek bir Kur'an vardır. Ama burada emanetleri sahibine iade ederler. Öyleyse burada zikredilen emanetin Kur'an olması değil. Emanet ruhtur. Arkasından o teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Kısacası emanetleri sahibine iade ederler. Sahiplerin dört teslimi gerçekleştiren kişi Allah Teala ne yapıyor? Uza hakemtum beynen nase tahkumu bilad. Onlar insanlar arasında hükmettiği zaman neyle hükmederler? Adaletle hükmederler. Kimdir adaletle hükmeden? İradesi Allah'a teslim olan kişi. İradesi Allah'a teslim olan kişi. Ve sevgili kardeşim görüyorsunuz ki 12 ayet-i kerime en son Fecr 28 Erci ila Rabbike Rabbine dön. Öyleyse din tamamen ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasının mutevası içindedir. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? Evet. Ama bu ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli ulaşmadır. Şirkli Allah'a ulaşanlara ne hak olur? Cehennem. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlara cennet garanti olur. İşte Allah Teala'nın insanlardan istediği tek şey zaten belli Müslüm'de rivayet ediliyor. Herkesin iki cihan saadetine ulaşması. İki cihan saadetine ulaşmak zor mu kolay mı? Şu kıyamette en kolay şey. Kolay olduğunu nereden alıyoruz? Allah Resulü'nün hadisinden. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Nasıl bir kolaylık? Sadece bir dilek. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemekten daha kolay bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dilek nereden? İnsanın kendi vücuduyla mı alınması lazım? Nasıl? Kalpten. Bir insan değişik korkular sebebiyle dilinden söylemeyebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında üç bedevi Resulullah'tan din öğrenmek üzere geliyorlar. Hayır, o ayrı bir. Üç kişi müşrik ve kafirler tarafından tutuklanıyor. Ya inkar edersiniz ya sizi öldürürüz. Onlar vırın mırın ediyorlar. İkisini hemen anında öldürüyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ya ben yalan söylerim ve kendimi kurtarmış olurum. Gerçekten inkar ediyor. İnkar ettiği zaman inkar etmiş oluyor mu? Hayır. Allah onun kalbine bakıyor ve dıştaki bir güç sebebiyle tesir ettiği için Allah Resulüne ulaştığı zaman Allah Teala Nahl 106'yı söylüyor ve diyor ki o hayır. İman içine sinmiştir, kalbine sinmiştir. Asla o inkar edenlerden değildir. Öyleyse herkesin kalbi var. Dıştan bir korku devreye girebilir. Aşikara söylemeyebilirsin. Ama kalbinden Allah'a ulaşma dileği var olduğu süre içerisinde hiçbir şey yapmasan dahi kurtuluşta mısın, mümin misin? Evet. Allah Teala bunu söylüyor. Öte yandan çok sabahtan akşama kadar bu dileği söyleyen ama kalbinde bu talep olmayan kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşabilir mi? Yine hayır. Öyleyse Allah Teala yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Nedir bu? Bir dilektir. Müjdeleyin, nefret ettirmeyiz. Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Niye anında? Dilediği zaman öyle değil mi? Bir dilekle insan alim olur mu? Bir dilekle insan cesur olur mu? Bir dilekle evet bunların hepsi olur. Çünkü bu dileğin sahibini artık Allah korumaya başlıyor. Allah garantisini alıyor. Yani küçük iradesini, cüzi iradesini kendi ilahi kontrolünü alıyor. Onun ruhunu kişi kendisi mi ulaştırıyor yoksa Allah mı? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan kimse Allah'ın koruması altına girdiği için anında alim, cömert ve cesur oluyor. Anında Allah Teala o kişinin üzerine rahim esması ile tecelli ediyor ve mutlak surette onu ne yapıyor? Kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor Allah'ın izniyle. O zaman sevgili kardeşim tekrar slaytımıza dönecek olursak o piramidin muhtevası içerisinde
Resul

0: Peygamberlerden sonra veli mürşitler geliyor. Veli mürşitler kimdir? Veli mürşit hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Tabii hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 7 safhalık bir dizayn içerisinde 28 basamaklık İslam merdiveni içerisinde gerçekleşir. Başlangıç noktasında birinci basamakta o 28 basamaklık İslam merdivenine bakacak olursak herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir ve sonuçta üçüncü basamakta o kişi ne yapar? Allah'a ulaşmayı diler bu ayetler gereğince. Allah bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman ne yapıyor dördüncü basamakta? Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki icab-ı mestureyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor ve kalbindeki ekineti alıyor. Bunlarla birlikte hasalardaki engelleri alıyor ve bu kişi Enfal 29'a göre ne oluyor? Enfal 29'a göre kesinlikle 7 furkanın sahibi oluyor. 7 furkan sahibi olan kişi o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor mu? Evet, örtüyor ve günahların örtülmesi sebebiyle o kişi sıfır günahın sahibi, günahları olmayan ama başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle derecatı olan kişi doğrudan doğruya gideceği yer neresi? Allah'ın cenneti. Allah'ın cenneti ve tek bir dilekle Allah-u Teala o kişiyi cennetine alıyor. Allah-u Teala bunu nerede garanti ediyor? Zümer suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Kirli bir havuzu siz kirli bir borudan temiz suyla beslerseniz o havuzu ne yapamazsınız? Temizleyemezsiniz. Zaten suyun geldiği boru nedir? Pis, kirli. Öyleyse öncelikle orayı temiz tutmamız lazım. İşte bu neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra zikrederseniz, zikrettiğiniz zaman mutlak surette alttaki fücur kapısı kapanır, takva kapısı açılır ve ancak o zaman kalbinizi temizleyebilirsiniz. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi kalben ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişiyi 7 furkanın sahibi kılıyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyor. O sebeple Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek kaçınmak yani kendisini kurtarmak. Bir insan hiç kimsenin baş edemediği şeytandan kendisini neyle kurtarabiliyor kim söyleyecek? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilek. O dileğin sahiplerini Allah-u Teala müjdeliyor mu? Evet, onlar benim kullarımdır, kullarımı müjdele. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak demek ki nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve o dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala mutlaka tegamın 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve enam 125'e göre Allah-u Teala göğsünden kalbine nuronu açıyor. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim başlangıç noktasında fizik bedenimiz bir mekan. Kim için? Ruh ve nefs için. Ve nefsimizde 19 tane hastalık var. Ve Allah-u Teala Yunus 57'de ne diyor? Ya eyyühen nasu kad ca'ukum mev'izetim min rabbikum ve şifan li mafi suduri. Ey iman edenler, ey insanlar, Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Niçin öğüt? Dikkat ederseniz din öğüttür, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Ve nasihatten nasip alan kişi nedir? O kimdir? Nasip, yani nasihatten ders alan kişi. O Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a giden yol tutan kişidir. Hangi ayetler? Müzzemmil 19 ve Dehr suresinin 29. ayet kelimesi. İnne hazihi tezkire femen şaa takaza ila rabbi sebila. İşte bunlar birer öğüttür. Dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. Bu yoldan o kişinin yolu tutmasının amacı ne? Ruhunu nereye ulaştırmak için? Allah'ın zatına ulaştırmak için. Eğer niyeti buysa innemel amalun bin niyeti amellerden niyete tabidir. Ondan sonra Allah-u Teala dört kalp şartının sahibi kıldığı kişi neye başlar? Zikir. Zikir bir şifre. Allah isminin tekrarı. Şu kainatta canlı ve cansız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor mu? Evet. İsra 44 bunu söylüyor. Yedi kat gökler ve yerler, bunlar arasındaki her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Şimdi biz zikrediyoruz, onlar tekrar ediyor. Onlarınkisi tesbih, bizimkisi zikir. Neden? Serbest irade sahibi insan iradesiyle Allah ismini tekrar ederse bunun adı zikirdir. Ama gayri iradi varlıkların külli iradeyle Allah'ın ismini tekrar etmelerine Allah ne diyor? Tesbih diyor. O sebeple melekler tesbihte, çünkü iradeleri yok. Ve sevgili kardeşlerim, Allah isminin tekrarı ile çok kısa süre içerisinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ama ben mutlaka Rabbime ulaşacağım ve ölümle tekrar Allah'a döneceğim diyen kişi kimdir? Huşu sahibi olan kişi. اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O zaman huşu sahibi olan, %2'lik kalbinde rahmet bulunan kişi, ben Rabbime mutlaka ulaşacağım ve mutlaka Rabbime tekrar döneceğim diyen, Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi gösterdiği zaman tövbe ediyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamağında kişi ne yapıyor? Tövbe ediyor. Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidin önünde tövbe. Bu tövbe o kişiye ne sağlıyor? Tam 7 nimet sağlıyor. O kişi 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Ve bu 7 nimet devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Arkasından kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor, fizik vücut şeytana konmaktan kurtulmaya başlıyor ve nefs tezkiyeye başlıyor, irade güçleniyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra ibadetlerin sultanı zikir. Diğer ibadetler de var ama en büyüğü, en üst seviyede olanı Allah'ın isminin tekrarı. Üzemir 8, Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın isminin zikredilmesi 2-3 saatlik Allah'ın bize sevdirdiği, garanti ettiği bir zikir seviyesidir. Bu kalbimizin %51 nurmasını sağlar. Ne yapıyor Allah Teala? Nefsi emarede 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl. Nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam 33 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki %49 fazil, %2 rağmen toplam %51 aydınlanmayla ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor ve 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi kimdir? Velidir, ermiş evliyadır. Türkçemizde velinin adı nedir? Allah'ın dostunun adı ne? Ermiş. Nereye ermiş? Neyi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse veli ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi mürşid ile beraber hangi yoldadır? Sırat-ı müstakimdedir. Nitekim hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz özellikle beyan edilen ayet-i kerimede Furkan 27'de ne diyor? O ne zulmedenler. Keşke Allah'ın Resulü ile birlikte ne yapsaydık? Bir yol tutsaydık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, veli Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutan kişidir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde biz mümin kullara diyor ki takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Allah'ın Resulleri. Yani Allah'ın Resulleri ile beraber olun emri veriyor. Ama aynı zamanda Allah'ın Resulüne Allah hangi emri veriyor? Siz de sabredin. O sabah akşam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Resul'e diyor ki sabah akşam dua edip Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Bize de diyor ki sadıklarla Allah'ın Resulleriyle beraber olun. Bu beraberlik onlara en üst seviyedeki bir krediyi sağlar. Neyi sağlar? Allah'ın yardımını sağlar. Nitekim Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel, sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey, ölmeden evvel hayattayken ne yapmak? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Osmanlı döneminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşrik önünde tövbe ettiği zaman o insanlar ne diyorlardı? Artık ölürsek ne yapmayız? Gam yemeyiz. Yani biz, bize düşeni yaptık, müşridimize ulaştık. Bundan sonra bu ruhun Allah'a ulaşması kimin garantisinde? Allah'ın garantisinde. Allah da verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Allah'ın en büyük müjdesi nedir? Allah'ın en büyük müjdesi Nebi olmamasına rağmen, şehit olmamasına rağmen Nebilerin ve şehitlerin gıptayı bir insan. Kamil insan olmak, veli mürşit olmak. Bu da neyle mümkündür? Bu da birbirimize olan muhabbetimizle. İşte dergahlar bu muhabbeti en üst seviyede sağlayan mekanlardır. O sebeple Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi, size itaati, size cihadı, size hicreti ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bu cemaat içerisinde bu dergahlarda bir ve beraber olduğumuz noktada her gün birbirimize karşı sevgimiz artar. Sevginin artışı demek Resulullah'ın bu müjdesine mazhar olmak demektir. O zaman kıyamet gününde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insan olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer hazırsanız o zaman bu konferansın sonu neyle bitiyordu? Tövbeyle. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah ellesi mübarek olsun. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın melleri için korku yoktur. Mahzun olmak söz konusu değildir konulu konferansımız. Burada tamamlanıyor. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk saatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca